olacak değilsiniz. Sizin dininiz sizin ve benim dinim benim. Nasr suresi Medine'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, o zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Muhakkak ki O, tövbeleri kabul edendir. Tebbet, Mesed Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helak oldu. Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi. Alevli ateşe atılacak ve onun odun taşıyan kadını da. Onun boynunda mesedden, bükülmüş liften bir ip vardır. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, O Allah birdir, tektir. Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmadı ve doğurulmadı. Ve O'nun bir denge olmadı, olamaz. Felak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben Felak'ın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrinden ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Nas Suresi Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, malikine, insanların ilahına sığınırım. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden, ki o Hannas, insanların göğüslerine vesvese verir. İnsanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım.

Tasavvuf, adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Derya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin
arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alemin arrahmanir rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Lezzine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve dalil amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir gönül beraberliğini yaşamak üzere gene birlikteyiz. Sizlere bu akşam sırat-ı cehimden ve sırat-ı müstakimden bahsetmek istiyorum. Sırat-ı cehim, cehenneme götüren yol. Aynı zamanda şeytana götüren yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a götüren yol, cennete götüren yol. Sırat, yol demek. Cehim, cehennem istikametinde bir yol demek. Müstakim, istikamet üzere olan bir yol demek. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Allah Teala bu yolun Allah'a götüren, Allah'a istikametlenmiş yol olduğunu söylüyor. Nahl suresinin 23. ayet-i kerimesinde veya ondan evvelki surenin 23. ayet-i kerimesinde bakalım.

Allah Teala açık bir şekilde diyor ki sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Sevgili kardeşlerim, notlar da biraz karışık. Ama inşallah onu size söylemek borç olsun üzerimize. Zaten Kur'an-ı Kerim tefsirinde onu anlatmış, üzerinde de epeyce durmuştuk. Sırat-ı müstakimin Allah'a istikametlenmiş yol olduğu öteden beri söylendik. Ama o ayet-i kerime bütün Kur'an-ı Kerim'in baştan aşağı taranması sırasında size uzun uzun anlatıldı. Allah'ın zatına istikametlenmiş yol sırat-ı müstakim. En baştan başlayalım Fatiha suresinde. Ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Bizi sana ulaştıracak kişiyi öğrenmek için yalnız sana müracaat ederiz, hacet namazı kılarız, yalnız senden isteriz. İhtinas sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakime, sana ulaştıracak olan yola ulaştır. Yola hidayet et, vasıl et, ulaştır. İhtina bizi hidayet et, ulaştır. İhtina sırat-el müstakim, sırat-el müstakime. Şimdi burada sırat-el müstakimin bir tarifi geliyor. Sırâtellezîne, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Üzerlerinde nimet olanların yoludur. Başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamberlerini nimet olarak verdiğini söylüyor. Devrin imamlarının ruhu kişilerin başlarının üzerine nimet olarak gelip yerleştiği için işte bu sizin üzerinize nimettir diyor. Ve tıpkı o nimet gibi Bakara 151'de diyor Allah Teala, size de sizin üzerinize de o nimet gibi nimet olmak üzere sizin aranızdan bir peygamber, resul gönderdik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okuyan, nefslerinizi tezkiye eden, size kitap öğreten, hikmet öğreten, hikmetten daha ötede bilmediğiniz şeyleri öğreten diyor Allah Teala. Bir Resul gönderdik diyor. Bir peygamber Resul. Öyleyse her devirde devrin imamının ruhu kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır diyor.
emrinden ruh ulaştırır. Allah'ın emrinden ruh, devrin imamının ruhu. Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık, insanları hidayete erdirmek üzere. Emrimiz de insanları hidayete erdirmek üzere. İşte Allah'ın emrinden, emriyle hidayete erdirecek kişiyi, kişinin ruhunu Allah Teala gönderiyor kişinin başının üzerine. Ve bu noktada bu ruh için Allah Teala'nın bir emri var. Onlara yevmit talakı, Allah'a ulaşma gününün geldiğini söyleyerek onları uyarmak üzere diyor. Yevmit talak, Allah'a mülaki olma günü. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördüğümüz o ki devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Geldiği zaman kimin başının üzerinde o varsa sadece onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olabilir. O sırat-ı müstakim ki başların üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah-u Teala. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyduklarımızın yolu değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirlere gadap duyarız diyor. Kafirlerin yolu değildir. Neden? Çünkü bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimde olabilmesi, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesine bağlı. Devrin imamı ise derhal o kişinin ruhuna Allah'a doğru yola çıkma emrini veriyor. Ve devrin imamı kişinin kalbi, kişinin başının üzerine geldiği zaman Mücadele 22'ye göre Allah Teala onların kalplerinin içine küfür kelimesini oradan alarak iman kelimesini yazıyor. Kişi artık kafir olmaktan kurtuluyor. Bu noktada itibaren gerçek anlamda bir mümin. Öyleyse kalbine iman yazılan bir mümin. Ama bundan evvel Allah Teala onu kafir olarak mütala ediyordu. İşte gadap duyulan kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Çünkü ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakimin üzerine ulaştığı nokta devrin imamının kişinin başının üzerine geldiği nokta. O noktada kişinin kalbindeki küfür alınıyor. Öyleyse o noktaya gelmezse kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Onu söylüyor Allah Teala burada. Ve dalalette olanlar da veled dalin kelimesiyle bitiyor ayet, sure. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. 10 ayet dalalette olanların muhtevasını söylüyor. Tabi olmayanlar. Tabi olmayanlar, onlar dalalette kalplerinde küfür yazdıkları için Allah'ın gadap duyduğu kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Kimler olur? Tabi olup da devrin imamının ruhu başının üzerine bir nimet olarak gelmiş olanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olurlar. Öyleyse sırat-ı müstakim hidayet yoludur. Allah'a
ulaştıran yoldur. Gerçekten Allah'a ulaştıran yol o mudur sırat-ı müstakim? Tekrar edelim. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan yol demek ve Allah'a istikametlenmiş yol demek. Öyleyse bir yol var, bu dünyada başlıyor, Allah'ta son buluyor. İşte o sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim nedir diye sorarsanız zamanımız din öğreticilerine herhangi bir üniversitede bu konuda görevli olan bir profesöre size diyecektir ki doğru yol. Ona deyin ki iki nokta arasındaki en kısa yol, bir doğru çizginin oluşturduğu yol doğru yoldur matematikte. Doğru yol deyince yol bir yere gider. Bu yol nereye gidiyor? Allah Teala müstakim kelimesini istikamet üzere olan diye ifade ediyor. Allah'a istikametlenmiş yol olarak ifade ediyor. Allah'a ulaştıran yol olarak ifade ediyor. Gerçekten sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırır? Hidayete mi erdirir? İşte Nisa 175. Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a vasıl olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmak istikametinde sarılmak kullanılıyor burada. Kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlar nefs tezkiyesine başlarlar. Nefs tezkiyesi söz konusuysa rahmetle faz o kişinin üzerine gelecek, kalbine girecektir. Ve onları diyor Allah Teala kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İfade son derece net. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Nisa 175'te Allah Teala bunu veriyor. O baştan söylediğimiz ayet-i kerimede de Allah Teala sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Nisa 175 açık ve kesin olarak Allah'a ulaştıran yol diyor. Peki Enam 87 ve 88 ne diyor? Evvela hidayetin ne olduğuna bakalım. Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki hüda, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Şimdi, eğer bunun adı hidayetse, bunun ışığı altında, Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerine beraberce bakacağız. Ne diyor Allah Teala? Onların, peygamberlerin, annelerinden diyorum, atalarından, onların kardeşlerinden, onların evlatlarından seçeriz diyor. Daha evvel birkaç tane peygamber adı vermiş. Ve onları
sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. O sırat-ı müstakim ki onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Demek ki sırat-ı müstakim hidayete erdiren, yani Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse Allah-u Teala sırat-ı müstakim isimli bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yol. Ve Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. Onlar ki kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekûnillâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkan illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Onlar muhakkak ki kâfirdirler ve zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için, onların da küfürde kalmalarına sebebiyet verdikleri için, başkalarına zulmettikleri için zalimdirler ama kendilerine de zulmetmişlerdir. Çünkü derecat kaybetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Hiçbir zaman Allah onları mürşitlerine ulaştırmaz. Ulaştırsaydı ne olacaktı? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre onların günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi gereğince onlara mağfiret edecekti. Onların günahlarını sevaba çevirecekti. Neyle mümkün? Tabiiyetle mümkün. Hiçbir zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayan, ulaşmayı asla düşünmeyen, kibirleri yüzünden irşat yolunu yol olarak kabul etmeyen bu insanlar kendilerine sırat-ı müstakimi, yani irşat yolunu asla yol olarak kabul etmeyeceklerdir. Onlar gay yolunu, cehennem yolunu tercih edeceklerdir. Sırat-ı kayla sırat-ı cehim aynı hüviyette yol, cehenneme ulaştıran yol.
Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde diyor ki La ikrahe fid dini dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gay irşatla gay birbirinden ayrılmıştır. Femen yekfir bittaguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvetil vuzga enfisame leha. Kim tagutu inkar eder, devre dışı bırakır da irşat yolunu kendisine yol olarak benimserse o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. İrşat yolu, rüşt yolu sırat-ı müstakimi ifade eder. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah Teala diyor ki Allah onlara asla mağfiret etmez. Nisa 168. Eğer mürşitlerine ulaşmış olsalardı hem sırat-ı müstakime ulaşacaklardı hem de bütün günahlarını Allah onların sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Allah onlara mağfiret etmez diyor. Arkasında diyor ki ve asla Allah onları tariki müstakime ulaştırmaz. Tariki müstakim sırat-ı müstakimin bir bölümüdür. Onları sadece sırat-ı cehenneme ulaştırır. İlla sırat-ı cehenneme. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. İlla tariki cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada tariki tarika Allah-u Teala'nın ulaştırmaması söz konusu. Tarik-i cehime ulaştırması söz konusu. Tarik-i müstakime ulaştırmıyor, tarik-i cehime ulaştırıyor. Tarik-i cehim, cehennem yolu. Sırat-ı cehim, gene cehennem yolu. Öyleyse nedir bu sırat-ı müstakim? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Cehennem sebili de sebil de yol demek ama sırat-ı müstakimin de sırat-ı gayın da sırat-ı cehennemin de birer parçası sebiller. Cehenneme ulaştıran sebil, şeytana ulaştıran sebil, Allah'a ulaştıran sebil. Ayrı ayrı faktörler. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıya gidiyor. 4 sebil. Birisi zemin kattan 7 kat aşağıya gidiyor. Gene 4 sebil. Öyleyse sebil-i gay
ve Sebil-i Rüşt. Sebil-i Rüşt, Sırat-ı Müstakimi, Sebil-i Gay, Sırat-ı Cehennemi ifade ediyor. Tarik-i Cehennem, Sırat-ı Cehennem aynı manaya kullanılıyor. Evvela Sırat-ı Müstakim müezzesine dikkatle bakalım. Birinci Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Bu yolu incelediğimiz zaman şunları görüyoruz. Evvela birinci sebil yatay. Sonra ikinci sebil dikey. Üçüncü sebil gene yatay. Dördüncü sebil gene dikey. İki yatay, iki de dikey yoldan oluşan bir Sırat-ı Müstakim var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İki yatay yol, iki dikey yol. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah onun mürşidini gösterirse, o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederse, tövbe ettiği mürşidin dergahından birinci sebil başlar. Nereye ulaşır bu sebil? Sırat-ı Müstakim'in burası başlangıç yoludur. Birinci sebilinin başladığı yerdir. Nereye ulaşır? Devrin imamının dergahına ulaşır. Devrin imamının dergahında birinci sebil sona erer. İkinci sebil başlar. Devrin imamının dergahında bir altın kapı var. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, 1,5 metre genişliğinde, üzerinde tokmak falan olmayan, üzeri baklava dilimli bir altın kapı. Bu kapıya ulaşan Allah'ın yolcuları, evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra kıdem sırasına göre diğer evliya namzetleri, diğerleri yani onlar artık evliya namzetleri, erkekler ve hanımlar, önde erkekler, arkada hanımlar olmak üzere uçarak altın kapıdan yükselirler. Biraz yükselince sağdan sola uzanan bir sanki yerde ayakta dizilmişler gibi yere paralel bir sıra teşkil ederler. Aşağıdan yukarıya bir sıra değil, en sağ kanat velisi en sağdadır. Arada erkekler vardır, sol kanat velisi soldadır. Ondan sonra hanımlar başlar, en solda da hanım sultan vardır. Sağdan sola bir ayakta olan insanlar dizisi, ayakları yere değmiyor, boşluktalar. İşte bunlar bu sıra halinde, saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Yani en sağdaki birincide, en üstte, onun altındaki daha aşağıda değil. Sağdan sola bir sıra saf halinde yükselinir. Bu Sırat-ı Müstakim'in başlangıç çıkışıdır. Saf halinde birinci kata ulaşılır. Öyleyse birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar uzanan bu yolun adı Tarik-i Müstakim'dir. İstikamet üzere olan tarik. Nereye? Yedinci kata istikamet üzere olan tarik.
yedinci kata ulaştıktan sonra soldan sağa bir yeni sebil başlayacaktır. Bu tarik-i müstakim boyunca, yani yedi tane gök katının aşıldığı, birinci gök katında bir binanın içine girmeksizin dışarıda secde edinir. Sıralar teşekkür eder, secde edinir. İkinci gök katına ulaşılır. Tarik-i müstakimin ikinci menzili ikinci gök katıdır. Orada suvarılma havuzlarında suvarılma işlemi yapılır. Suvarılma havuzları yerden yukarı doğru 2 metre, 2,5 metre yüksekliğinde yaklaşık olarak havuzlar, şeffaf, içerisi sarımsı renkte ama şeffaf bir su gibi bir sıvıyla doldurulmuş durumda. Oraya ruhlar birer birer yerleştirilir. Elbiseleri hiç ıslanmaz. Ve o havuzun suvarılma işleminin bulunduğu yerde ruhlar suvarılır. Sonra arka tarafta tekrar secdeye gelinir. Sonra da kubbeden yukarıya doğru çıkılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katını da doldurur gelenler. Secde ederler, namaz kılarlar. Oradan avluya çıkılır ve avluda mihenk menfezine ulaşılır. Bu üçüncü katı dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslına ulaştıran bir mihenk menfezi vardır. Bir dünyamızda maden olarak vasıflandırabileceğimiz bir madeni içi boş silindir üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Orada tekerli sıralar söz konusudur. En başta sağ kanat velisi yükselmeye başlar. Hemen arkasındaki kişi bir kişiyi alabilecek olan bir metre genişliğinde veya biraz daha geniş olan bu silindir üst kata, üçüncü kattan dördüncü kata ulaştırır. İçinde uçarak sonsuz hızla hareket edilir. Bir sonrakinin başı bir evvelkinin ayakları altındadır. Hiçbir zaman ayaklar sonraki başlara değmez. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in dışında sıraya girilir. Ve bu sıra içeride saflar oluşturur caminin içinde. Ve saflar Beyt-i Haram'ın aslında namazlarını kılarlar, secde ederler. Çıkabilenler, ön saflar kubbeden dördüncü kata, beşinci kata ulaşırlar. Beşinci kat Beyt-i Haram'ın aslıdır. Orada da secde edilir. Altıncı kata ulaşılır. Altıncı kat Sıfatullah mahallidir. Ve burada Sıfatullah mahallinde buz kalıbı kadar yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı hüviyetindeki beyaz ışık, çok açık yeşil, fosfor yeşili hüviyetinde bir beyaz ışık oradaki ruhların yüzlerini ve ellerini çatlatır. Bu çatlamanın tahakkuk etmediği bir kişi oluşunca o eline bir kılıç verilir, elbiseleri değiştirilir ve kılıcı yukarıya kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yükselir.
yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının girişinde de Sırat-ı Müstakim yedinci gök katına böyle ulaşır. Onun girişinde de aynı altın kapı vardır. Zemin kattaki kapı dünyadan Sırat-ı Müstakim'e girilen kapıdır. Yedinci kattaki kapı Sırat-ı Müstakim'den yedinci gök katına girilen fetih kapısıdır. Böylece yedi tane gök katı aşılır. Yedinci kattaki altın kapı %100 aynıdır. Zemin kattaki Sırat-ı Müstakim'e açılan kapının ikisinin de yüksekliği aynıdır. 4 metre yaklaşık yükseklikte. İkisinin de genişliği aynıdır. Yatay baklava dilimleri tam yatay değil. 45 derecelik açıyla gelen baklava dilimleri. Üzerinde kapı tokmağı falan yok. Kapılar kendi kendine otomatik olarak açılıyor. Bütün şartlar aynı. Sadece 7. kattaki kapının altında 7 tane mermer basamak var. 7 basamağın üzerinde sağanlık var. Altın kapı oradan başlıyor. Trabzanları da gene mermer, beyaz mermer. Trabzanları birbirine bağlayan bir altın zincir var. Evliya Namzedi elindeki kılıçla o 7 tane altın bakladan oluşan yaklaşık 2 metre genişliğindeki bu altın zinciri bir kılıç darbesi ikiye böler. İkiye böldüğü an altın kapı, fetih kapısı açılır ve kişi 7. gök katına ulaşır. Sırat-ı Müstakim'in ikinci sebili, Tarık-ı Müstakim adını alan kesimi burada tamamlanmıştır. 7 tane gök katı da aşılmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçilecektir. Evvela kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve zikir hücrelerinden sonra indi ilahi. İndi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha. Sitretül Münteha'ya kadar soldan sağa doğru bir yolculukla ulaşılır. Söylediğimiz alemlerden birer birer geçilerek. Ve Sitretül Münteha'dan da yol Allah'a doğrudur. Burada Sitretül Münteha'da üçüncü sebilde, ki bu söylediğimiz gibi soldan sağa geçilen bir yatay sebildir. Orada biter ve dördüncü sebil başlar. Dördüncü sebil dikey bir sebildir. Göğün yedinci katındaki Sitretül Münteha'yı Allah'a bağlayan dikey bir yol. Dikey dördüncü sebil. Ve bu yol Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kişi hem kendini hem Rabbini görür ama sonra kendini göremez. Yani ruhunu göremez. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Bunun adına fena fillah denir. Fena yok olmak, sona ermek. Fi içinde Allah. Allah'ta Allah'ın içinde yok olmak. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi buna Allah'a sarılmak diyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah bunu Allah'a sarılmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınanlara evvap adını veriyor. Meaba sığınmış anlamına. Allah kendi zatına meab diyor, sığınak diyor.
kutsal sığınak. Allah'ın zatı en mukaddes sığınaktır ve Allah'tan gelmiştir, sığınaktan gelmiştir bütün nurlar, tekrar meaba, sığınağa geri döneceklerdir. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi, Zalikel yevmül hakkı femen şahit tehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a doğru olan, Allah'a ulaşan yolu, yol ittihaz eder. Yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. İşte sırat-ı müstakim baştan aşağı burada anlatılıyor. Tabi olduğu anda kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Yol ittihaz ediyor kişi kendisine. Ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap oluyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi 4 tane sebili ve bütün sırat-ı müstakimi alan bir özellik taşır. Kaf

altına alınmış kişiler. Evvab ise sığınağa, Allah'ın zatına sırat-ı müstakimi tamamen aşarak Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmış olan insanlar evvab adını alıyorlar. İşte sırat-ı müstakim iki tane yatay, iki tane de dikey olmak üzere dört tane yoldan, dört tane sebilden oluşur. Tariki cehim de cehenneme giden yolun dört sebilinin ikincisidir. Dört tane Allah'a ulaştıran sebil sırat-ı müstakimi oluşturur. Dört tane cehenneme ve şeytana ulaştıran sebil tariki cehimi oluşturur. Tariki cehennemi oluşturur. Öyleyse bilelim ki tariki cehim bir tanedir. Dört tane sebilden oluşan bir tek tariki cehim vardır. Şeytana da cehenneme de ulaştırır. Ama sırat-ı müstakim tam dört tanedir. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi anlattığımız beyan içerisinde ruhumuzu zemin kattaki irşat makamına ulaşan herhangi bir mürşide tabi olan kişinin tabi olduğu noktadaki mürşidin dergahında başlar. Devrin imamının dergahında birinci sebil tamamlanır. Tarik-i müstakim başlar. Yedi tane gök katı aşılır. Yedinci kata kadar tarik-i müstakim devam eder. Yedi tane gök katını aşan tarik-i müstakimdir. Sonra soldan sağa doğru yedi tane alem geçilir. Sitret-i müntahaya ulaşılır. Üçüncü sebil ve dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşılır. Dördüncü sebil. Bu ruhumuzun sırat-ı müstakimidir. Sadece ruhumuzun sırat-ı müstakimi yok. Onun ötesinde fizik vücudumuzun da sırat-ı müstakimi var. Nefsimizin de sırat-ı müstakimi var. İrademizin de sırat-ı müstakimi var. Bu dört tane sırat-ı müstakimin hepsi 14. basamakta başlar. 14. basamakta ne olur? Kişi geldi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine, Allah Teala onu ulaştırdı, tabi oldu. Mümin oldu bu kişi ve 14. basamağın en önemli fiiline başladı. Nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman 14. basamakta mürşidine tabi olan kişinin zikrinden bahsediyoruz. Bu kişinin kalbindeki mühür açılmıştır. Küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbinin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan, kişinin kalbine ulaşan bu mühür, bu rahmet ve fazl, rahmet ve salavat nurları
hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yaparlar.

kalbin alt boyutuna onu indirirler, kapıyı mühürlerler. Şeytani kapıdan, zünvani kapıdan, şeytanın karanlıkları kalbin içine giremez zikir boyunca. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat böylece kalbin içini tamamen doldururlar. Karanlıkları kalpte tutacak olan küfür kelimesi kalpten alındığı için onlar barınamazlar, kapı dışarı edilirler. Kalp %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlardan, rahmet, faz ve salavattan fazıllar, faziletleri oluşturacak olan bu sistem, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Çünkü iman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı karşıt kutupları oluştururlar, birbirlerini çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında sağlam bir şekilde yerleşmeye başlarlar. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %1, %2 derken %7 bu iyi bulurlar. Bu nefsi emmaredir. Sırat-ı müstakim üzerindeki ruh birinci gökyatına %7 nur birikimiyle ulaşır. Nefs tezkiyesi budur. Nefsin tezkiyesi nefsin hidayetidir. Kendi sırat-ı müstakimi üzerinde gerçekleşir. Ruhun sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yoldur. O, onun hidayeti kendi yolu üzerinde Allah'a ulaşmakla noktalanır. Fizik vücudunda sırat-ı müstakimi var. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi, fizik vücut her %7 nur birikiminde şeytanın hakimiyetinden %7 kurtulmuştur. Allah'ın nurlarının hakimiyetine girmiştir. Allah'ın emirlerini %7 daha fazla gerçekleştirecektir. Böylece şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a daha çok kul olacaktır. Şeytana kul olmaktan daha çok kurtulacak, Allah'a daha çok kul olacaktır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için, fizik vücudumuz da bu standartlarda olduğu için, bütün boyutlarıyla şeytanın kulluğunu gerçekleştiren bir hüviyettedir. Vücut ilkesinde hep çoğunlukla, büyük çoğunlukla şeytanın dediği olur. Fizik vücut ona itaat eder. Başlangıçta %100 şeytanın nefsimize kumandası sebebiyle fizik vücudumuz da o istikamette davrandığı için şeytanın tesiri altındayken adım adım bu tesir %7 azalacaktır. Ve azalan bu dizayn içerisinde fizik vücudumuz %7 şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %51 bulacaktır. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşecektir. Artık şeytan nefsimizin kalbinde hakim değildir. Kişi de şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Allah'a kul olması sıfırdan %51'e ulaşmıştır. O şeytana kul olmaktan daha fazla artık Allah'a kuldur. Bu noktadan sonra Allah'a kul olma hüviyeti başlar. Burada sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimle beraber olan faslına gelinmiştir, ulaşılmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Ama fizik vücut henüz davranış biçimlerinde %100'e ulaşmamıştır. Ne zaman ki nefs tezkiyesi devam eder, %80 nura ulaşılır, 81 nura ulaşılır, fizik vücut o zaman %19 civarında nefsin afetlerini hiç dikkate almaz ve Allah'a teslim olur. Burası 25. basamaktır. Fizik vücudun da sırat-ı müstakimi burada tamamlanmıştır. Ama nefsin
sırat-ı müstakimi tamamlanmamıştır. Onun kalbinde, nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Ne zaman ki nefsimiz daimi zikre ulaştığımız zaman tamamen afetlerden kurtulur, o zaman nefsimizin de sırat-ı müstakimi, yani üçüncü sırat-ı müstakim de tamamlanır. Bu noktadan sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Kişi tövbe-i nasuhu tamamladığı zaman salah makamında olacaktır. Günahları örtülecektir. Kendisine salah nuru verilecektir. Arkasından örtülen günahları sevaba çevrilecektir. Kişi irşada ulaşacaktır. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Ne zaman ki biz irademizi Allah'a teslim ederiz, o zaman irademizin de sırat-ı müstakimi tamamlanır. Dört sırat-ı müstakim bu dizayn içinde oluşur. Sırat-ı cehim ise şeytanla ve onun dostlarıyla ilişki kuran, istikameti yukarıdan aşağı olan ve nurdan giderek karanlıklara dönüşen bir dizaynı ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde daha sırat-ı müstakimi ve sırat-ı cehimi anlatan sohbetimizde daha sizlerle beraber olmayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. İşte böylece inşallah sohbetimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. آمين. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah bir aradayız. Konumuz külli irade ve ilahi irade. İlahi irade Allah'ın iradesidir. El-ilah, Allah. Ona ait olan bir iradi yapı kainatta her şeye hakimdir. Ama dikkat edin ki her şeyi kontrolü altında tutan Allah değildir. Allah haberdar olandır. Haberi olmadan bir yaprak bile kımıldamaz. Ama kontrol müessesesi Allah-u Teala'nın yarattığı bir ilahi kompütür sistemine, bir ilahi bilgisayara verilmiştir. Bütün kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir ilahi mekanizma, Allah'ın sonsuz güçteki kompütürü, ilahi kompütür. Buna külli irade diyoruz. Bir başka adı da sünnetullah'tır. Öyleyse Allah her şeyi yaratandır. Allah her şeyden haberdardır. Ve kainatı kontrolü altında tutması için bir ilahi mekanizma vücuda getirmiştir. Bir kontrol mekanizması, her şeyi kontrolü altında tutan, çözümleri üreten ve kainatı var olmakta devam ettiren, kainatın her zerresini kontrolü altında tutan bir muhteşem dizayn. İşte bunun adı sünnetullah'tır. İşte bunun adı külli iradedir. Öyleyse külli irade ne yapar? Külli irade kainattaki her olayı kontrol altında tutar. Künnes ve künnes kanunları külli iradenin kanunlarıdır. وَلَا اُقْسِمُوا بِالْهُنَّسِ اَلْجَوَارُ الْكُنَّسِ diyor Allah-u Teala. O merkezi çekim gücüne ve merkez kaç kuvvetine, çevrede dönene, cevelan edene, kasem olsun diyor Allah-u Teala. Yemin olsun diyor. Çevrede dönen ve merkezdeki çekim gücü. Mikro ve makro seviyede olaylara baktığımız zaman Allah'ın sistemi yarattığını görürüz. Ondan sonraki kontrol sünnetullah'a geçer. Bir hidrojen atomu merkezde bir protondan, çevrede de bir tek elektrondan teşekkür eder. Bu merkezdeki proton, 3675 tane elektron ve 3676 tane karşıt elektrondan teşekkür eder.
Bu elektron ve karşıt elektron dengesi bir eksikle tahakkuk eder. Neden? Çünkü yapı bir bütündür. Mutlaka eşitliğe bağlanması lazımdır. Bir elektron daha olması lazımdır. 3676. elektron. O çevre elektronudur. Allah-u Teala kainatı hünnes ve künnes kanunlarına göre yarattı. Merkezi çekim gücü ve çevrede cevelan eden, çevrede dönen bir merkez gücü, bir de yörüngedeki dönen nesne. Hünnes, merkezi çekim gücüne, yani bu mikro seviyede merkezdeki proton, mikro alemde merkezdeki proton bir hünnestir. Çevrede dönen elektron bir künnestir. Bilelim ki bütün elektronlar eliptik yörüngelerde dönmektedirler. Bu eliptik yörüngede elektronun proton etrafındaki devrinde hızla manyetik alan çarpımı her noktada birbirine eşittir. Öyleyse çevre elektronunun merkeze en uzak olduğu iki noktada en büyük manyetik alan, en düşük hız vardır. Neden? Çünkü böyle olmasa elektronun boşluğa atılma tehlikesi var. O zaman hünnes ve künnes kanunları yok olur. Elektronun merkeze en yakın olduğu noktada ise en yüksek hız, en düşük manyetik alan söz konusudur. Bu manyetik alanın dizaynı merkezde de çevrede de aynıdır. Çevrede manyetik alan çoğalırken merkezde de çoğalır. Çevrede manyetik alan azalırken merkezde de azalır. Allah'ın kanunları bunu geçerli kılar. İşte bunu dizayn eden sistem sünnetullah'tır. Eşitlik hiç bozulmaz. Hangi eşitlik bozulmaz? Hız çarpı manyetik alan eşitliği hiçbir zaman bozulmaz. En merkeze en yakın olan noktada da, yörüngenin bütün noktalarında da, merkeze en uzak olduğu noktada da elektronun hızla manyetik alan çarpımı daima birbirine eşittir. Devamlı değişen bu sistemleri hep aynı eşitlikte tutabilen bir muhteşem kuvvet, bir muhteşem dizayn müessesesi, işte o sünnetullah'tır. İşte o külli irade olarak adlandırılan kontrol mekanizmasıdır Allah-u Teala'nın. Makro aleme baktığımız zaman aynı kanunun aynı standartlarda dünya ile güneş arasında da, güneşin etrafındaki diğer gezegenler arasında da var olduğunu görüyoruz. Dünya güneşin etrafında 365 gün 6 saat bilmem kaç dakika bilmem kaç saniye bilmem kaç sanise bilmem kaç salise ve daha onun az katlarında milyarlarca seneden beri hiç değişmeyen bir zamanlamayla hep aynı standartlarda eliptik yörüngesindeki dönüşüne devam etmektedir. Böyle bir dizayn güneş sisteminin nasıl muhteşem bir kudret altında korunduğunu, muhafaza edildiğini ve kontrol altında tutulduğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegende merkezden geçecek olan bütün hatların, merkezin doğru hatların, doğru çizgilerin merkezin iki tarafındaki ağırlıkları daima birbirine eşittir. Bu eşitliği bozan herhangi bir hadise vücuda geldiği zaman dünya üzerindeki
zelzele adı verilen sistemler, bu dizaynı yeniden yörüngesine oturtur. Bu nasıl bir dengedir ki milyarlarca seneden beri dünya bu eliptik yörünge üzerindeki güneş etrafındaki turunu saniyenin milyarda biri kadar bile bir değişme olmadan tamamlamaktadır. Aklın ulaşabileceği standartların çok ötesinde bir muhteşem kontrol sistemi. İşte bu sünnetullah'tır. Bu mikro alandaki atom sistemindeki bu bir tek elektronla bir tek protondan oluşan sistemin biraz ötesinde merkezde iki tane proton bulunan yeni bir sisteme geçiş vardır. İki tane hidrojen atomunu sünnetullah bir araya getirdiği zaman merkezde iki tane proton vardır. Çevrede gene bir elektron dönmektedir. Öyleyse bu nasıl bir olay? Merkezde iki tane proton olduğuna göre çevrede de iki tane elektron dönmesi lazım. Hayır. Merkezde iki tane proton var ama bir tane de merkez elektronu var. İki tane hidrojen atomunun birer tane de elektronu vardı çevresinde dönen. Biri bu birleşimin sonunda da gene çevrede dönüşünde, eliptik yörüngede dönüşüne devam etmektedir. Ama ikinci hidrojene ait olan elektron merkez elektronu olmuştur. Daha evvelki sistemde olay çok basitti. Yani Allah-u Teala'nın merkezi kuvvete enerji verdiği an, çevredeki elektrona da enerji vermesi söz konusu. Zaten merkezde bir tane proton var. Ona Allah-u Teala'nın verdiği enerjiyle aynı anda elektrona da enerji veriyor. Bir elektron eliptik yörüngesinde iki defa Allah-u Teala'dan enerji alır. İki defa da enerjiyi Allah'a geri verir. Allah'ın sünnetullahına geri verir. Allah'ın katında Allah'ın sünnetullahı devamlı enerji üretmektedir. Bütün nötronlar aynı merkezden gönderilir. Sünnetullahın merkezi. İndi ilahi de Allah'ın indi ilahisinde yedinci gök katında bütün kainata enerji ulaştıran muhteşem bir dizayn söz konusudur. Buradan kainattaki her elektrona ayrı ayrı ard arda nötronlar gönderilir. O elektronların hiçbirinin enerjisinin bitmesine izin verilmez. Dönerek gelen nötrino dönüş enerjisini elektrona aktarır. Elektronun dönüş enerjisi bitmeden evvel yeni bir enerjiyle elektron yeniden harekete geçer. İkinci defa verilen enerji bitmeden bir daha yeni bir nötrona gelir. Yeniden elektrona enerji enjekte eder ve gene geri döner. Ard arda gelen bütün nötrinolar elektronları devamlı olarak
hayatta tutarlar. Bunu sağlayan kuvvet sünnetullah'tır. Külli irade adını verdiğimiz sistem. Bütün kainatın, bütün nötronlarına, bütün elektronlarına hakimdir. O zaman düşünemeyeceğimiz kadar muhteşem bir kuvvet söz konusu. Bir muhteşem kontrol mekanizması. Şuurun en üst kademelerinde kainatın her zerresini kontrolü altında tutan bir müessese. Şimdi bakalım iki tane hidrojen atomunun bir araya gelmesiyle daha karmaşık bir çarkı acaba sünnetullah nasıl idare ediyor? Ne demiştik? Çevre elektronlarının her birine Allah-u Teala her dönüşlerinde sünnetullah ile iki defa enerji veriyor, iki defa enerjiyi geri alıyor. Çevrede dönen elektrona da iki defa enerji geliyor. Ama merkezde durum değişiyor. Çünkü eskiden merkezdeki tek proton o iki defa enerjiyi kendisine alıyordu ve manyetik alanı birdenbire yükseliyordu ve bu devrede geçişini tamamlıyordu. Elektron en uzak mesafeleri, en yakın mesafeleri geçişini sağlıyordu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki defa enerji verişin birincisinde sünnetullah birinci protona enerji veriyor. Birinci proton enerjiyi aldığı zaman çekim alanı, manyetik alan büyüyor ve hem merkezdeki elektronu kendisine çekiyor. Böylece bir elektron daha aldığı için nötron oluyor. Diğer protonda hiçbir değişme yok. O proton olarak duruyor. Enerji ona gelmemiş durumda. Bir solda bir de sağda iki tane proton olduğunu düşünün. Soldaki protona enerji geldi. Geldiği an merkezde bulunan bu elektronun bu soldaki proton tarafından çekildiğini düşünün. Burası bir nötron oldu. Biliyorsunuz ki bir nötron protondan bir tek elektron fazla olan bir varlıktır. Bütün protonlarda elektron ve karşıt elektron sayısı birbirinden farklıdır. Bütün protonlardaki olay şudur. 3675 tane elektron, bir fazla sayıda karşıt elektron. Nötronlarda ise durum şöyledir. 3676 tane elektron, 3676 tane de karşıt elektron. Denge, dengenin karşılığında nötr bir durum. Karşıt elektronlar pozitif elektrik enerjisi taşırlar. Elektronlar negatif elektrik enerjisi taşırlar. Ayrı alemlerin varlığı olmakla birlikte bir alemde Allah-u Teala tarafından bir araya getirilmişlerdir. Sünnetullah tarafından Allah-u Teala'nın. Ve denge unsuru tamamdır. İşte birinci proton bu merkez elektronunu kendisine çektiği zaman 3675 tane elektrona bir tane daha ilave edilmiştir bu elektron. 3676 olmuştur. Karşıt elektron sayısı da 3676 olmuştur. Negatif enerjiye sahip olan kesimle
pozitif enerjiye sahip olan kesim birbirine eşit olmuşlardır ve birbirini nötr kılmışlardır. Artı elektrik enerjisi ile eksi elektrik enerjisi dengededir. Peki dengede olursa ne olur? Dengede olursa nötr olur. Adı da nötron olur. Sanki hiç artı ve eksi elektriği, artı ve eksi manyetik alanı yokmuş gibi olur. Gerçekten de burada bu protonda şu anda nötron olduğu için bir çekim alanı söz konusu değildir. Öyleyse çevrede dönen elektronu çevresinde döndüren hangisidir? Manyetik alan da yok, elektrik alanı da yok. Nötron bir sıfırdır. Protonda manyetik alan da var. Allah-u Teala'nın enerji verdiği anda enerji alanı da var. Öyleyse ikinci protona enerji geldiği zaman, yani sağdaki protona enerji geldiği zaman soldaki protona gelmez. Ne olur? Merkezi elektronla sağdaki proton aynı anda elektrik enerjisini aldıkları için bu merkez elektronunu sağ taraftaki proton kendisine çekecektir. 3676. elektronu bünyesine aldığı için elektron ve karşıt elektron sayısı dengeye gelecektir. Bu da nötralize olacaktır. Yükler birbirini yok edecektir. Elektrik yükleri birbirini yok edecek, sıfırlayacaktır. Öyleyse çevre elektronunun bir turunda bu proton, soldaki proton, merkez elektronunun, çevre elektronunun çekimini sağlarken bir fazla karşıt elektronundaki çekim gücüyle durum değiştiği zaman bu proton nötron olduğu zaman diğer nötron proton hüviyetine gireceği için şu anda bu sağ taraftaki sistem proton haline gelmiştir. Soldaki sistem ki protonken nötron haline gelmiştir. Çevre elektronunun dönüşünü bu proton temin edecektir. Onun için çevrede ne kadar elektron varsa merkezde de aynı anda sadece o kadar sayıda nötron olur, o kadar sayıda da proton olur. Merkezi çekim gücünü temsil eden daima protondur, değişken dengesiyle. Merkezi çekim gücünün artı elektrik yükü daima eksi elektrik yükünden bir fazladır. Bu sebeple merkez artı elektrik yüklü bir manyetik alanın, elektromanyetik alanın çekim gücüne sahiptir. Çevrede ise bu sebeple sadece eksi elektrik yüklü elektron dönebilir. Sevgili kardeşlerim, böylece merkezde bu merkez elektronunun bir proton tarafından alınmasıyla protonun nötron olması, sonra karşı tarafa enerjinin gelmesiyle bu merkez elektronunun diğer proton tarafından çekilmesi, onun nötron olması, sonra tekrar birinci protonun nötron olması, sonra tekrar ikinci protonun nötron olması, her bir proton nötrona dönüşürken diğer nötron da proton hüviyetine dönüşmektedir. Ve böylece bir muhteşem devir merkezle çevre elektron arasındaki dengeyi de etkilemektedir. Ama şimdi ikili bir sistem söz konusu. Bu dörtlü bir sistem de olabilir.
4 tane nötronun olduğu, affedersiniz, 4 tane protonun olduğu bir devrede sistem çalışmaya başlayınca daima 2 proton, 2 nötron vardır. Nötron olduğu an 2 tanesi protona dönüşmüştür. Bunlar proton olduğu an 2 tanesi nötrona dönüşmüştür. Böylece çevrede de 2 tane elektron dönmektedir. 2 devamlı proton yoktur, 2 devamlı nötron yoktur. Devamlı olarak protona dönüşen ve nötrona dönüşen merkez sistemleri vardır. Manyetik alanları vardır. Güç kaynakları vardır. Ya da gücün ulaştığı merkezler vardır. Sonsuz bir değişim protonları nötron yapan, nötronları proton yapan sonsuz bir değişim ve sonsuz bir manyetik alan değişimi bir muhteşem dengeler sistemi ard arda en güzeli sergiler. Sadece hayranlık duyabilirsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sayı arttıkça bu denge daha muhteşem, daha matematiksel değeri yüksek bir dehayı ifade eder. Hiçbir devrede dengeler bozulmaz. Bu dengeyi bozabilecek olan sistemler oluşmaz. Merkezde çekim konusundaki dengenin bozulması eşitliğin sağlanamadığı ortamlarda mümkündür. Mesela merkezde 5 tane proton oluşamaz. Merkezde 7 tane proton oluşamaz. Merkezde 9 tane proton oluşamaz. Ya 2 tanedir, ya 4 tanedir, ya 6 tanedir, ya 8 tanedir. Aynı anda iki tarafa birden enerji hiçbir zaman gelmez. Daima ard arda gelen enerji bir faz, bir dolu olarak sistemi ard arda bütünüyle etkileyecektir. Akıl almaz bir nizam içerisinde düşündüğünüz zaman, Allah-u Teala size öğrettiği zaman sadece hayranlık duyabileceğiniz bir dizayn, kainatın bu en küçük parçasını, elektronu merkezi çekim gücünün etrafında fırıl fırıl döndürmektedir. Işık hızı değil ama ışık hızına yakın bir hızla elektron protonun etrafında daima dönecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sünnetullah dediğiniz zaman orada durun. Bir muhteşem denge unsurunu göreceksiniz. Bu sünnetullah ne yapar? Sünnetullah her şeyi kontrol altında tutar. Dünyaya göre makro seviyede bir olgu var. Biliyorsunuz ki dünya 7 tane atmosferden teşekkür eder. Dünya atmosferi 7 kat atmosferden teşekkür eder. Burada bir kuşak vardır. Bir oluşan sistem insanları güneşin zararlı ışınlarından koruyan bir ozon tabakası. Ozon tabakasının delinmesi ihtimali birçok alimi bundan 5-6 yıl evvel, belki 10 yıl evvel fena halde korkutmuştu. Ki sistem delinirse, ozon tabakası delinirse, lüzumundan fazla incelirse, o zaman bu zararlı ışınlar insanların saçlarını bembeyaz ettikleri gibi ciltlerine büyük ölçüde zarar verilecek olan bir alana sebep oluyorlar, bir açıklığa sebep oluyorlar ve insanların yaşaması da büyük ölçüde tehlikeye giriyor.
Bu tehlikeden bahsedildiği zaman Allah-u Teala'nın bu dengeyi nasıl koruduğunu öğrenmiştik. Sevgili kardeşlerim, kutupların çevresinde milyarlarca iğne yapraklı ağaç var, çam türü ağaçlar. Bu ağaçlar sünnetullahın kontrolü altında ozon tabakasının eksilmesini, ozon tabakasının zayıflamasını ve lüzumundan fazla kalınlaşmasını engelliyorlar. Biliyorum ki şimdi bir kısmınız diyeceksiniz ki şimdi ne alakası var yani? İğne yapraklı ağaçlarla ozon tabakası. Bakınız sevgili kardeşlerim, ne alakası var? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, o size yeşil ağaçtan vermiştir. Siz ondan yakarsınız diyor Allah-u Teala. Allah'ın bize yeşil ağaçtan verdiği şey oksijendir. Ne demek bu? Şu demek. Ağaçlar birer canlıdırlar ve yaşamak için karbonhidratlara ihtiyaç gösterirler. Biz insanların gıdası ya karbonhidrattır ya da proteindir. Bu iki cins gıdayla hayatımızı idame ettiririz. Ağaçlar sadece karbonhidratla yaşarlar. Karbonhidratı nasıl oluşturacak ağaç? Yerinden kımıldayamıyor. Ağacın karbonhidrat oluşturması fotosentez yoluyla, klorofil özümlemesiyle gerçekleşir. Ağaç kökünden aldığı su, H2O, havadan aldığı karbondioksit ve güneş enerjisinden aldığı katma etkiyle klorofil özümlenmesinin neticesinde karbonhidratı elde eder ve daima oksijen açığa çıkar. Bu mekanizmanın çalışabilmesi mutlaka karbondioksite ihtiyaç gösterir. Karbondioksit yoksa sistem çalışamaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dizayna dikkatle bakın. Bütün bu ağaç sistemlerinin, yeşil yapraklı ağaçların hepsi devamlı havadan karbondioksit alırlar ve havaya devamlı oksijen verirler. Buna karşılık Allah-u Teala insan ve hayvanları ağaçların artık maddesiyle yaşayan varlıklar olarak yaratmıştır. Biz insanlar oksijen olmazsa yaşayamayız. Oksijen, aldığımız oksijenle kanımızı temizleriz ve oradaki artık madde olan karbondioksidi verdiğimiz nefesle havaya veririz. İnsanların ve hayvanların artık maddesi olan, kullandıktan sonra mutlaka ortaya çıkan, bir artık madde olarak ortaya çıkan, havaya atılan karbondioksit ise bitkilerin hayati maddesidir. Bitkiler karbondioksit olmasa karbonhidratları vücuda getiremezler, yaşayamazlar. İnsanlar da
bitkilerin açığa çıkardığı oksijen olmasa yaşayamazlar. Öyleyse sünnetullah öyle bir dizaynla her şeyi dizayn etmiş ki her şey birbirine muhtaç. Sadece Allah muhtaç değil. Bütün sistemler bir ihtiyaç dizaynı içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bu tabloya dikkatle bakın. Tablonun bir tarafında bitkiler var, karbondioksite muhtaç ama oksijeni artık madde olarak veriyorlar. Öbür kesiminde insan ve hayvanlar var. Bitkilerin artık maddesi olan oksijene muhtaç. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu, yaşamak için mutlak ihtiyaç duydukları karbondioksidi artık madde olarak boşluğa bırakıyorlar. Sünnetullah bu işi kainattaki bütün varlıklar için dizayn etmektedir. Şimdi bu olayı gördüğümüz zaman ne ortaya çıkıyor? Yeşil yapraklı ağaçların oksijen açığa çıkardıkları gerçeği. İşte ozon tabakasının delinmekten kurtulması veya lüzumundan fazla kalınlaşmaktan kurtulması sünnetullahın devreye girmesiyle tahakkuk eder. Diyelim ki ozon tabakası inceldi. Normalin altına düşmeye başladı. Düştüğü anda sünnetullah sinyali almıştır. Külli irade sinyali almıştır. Ne yapacaktır? Komut verecektir. Orada yağmur yağacaktır. Yağan yağmur, iğne yapraklı ağaçlar üzerinde birikmiş olan karı eritecektir. Milyarlarca ağacın trilyonlarca iğne yaprağı havaya fotosentez yoluyla oksijen bırakmaya başlayacaktır. Eskisine nazaran çok daha fazla oksijen. Ve bu oksijen normalin altına düşmekte olan ozon tabakasını süratle onarmaya başlayacaktır. Ve onarma olayı tamamlandıktan sonra normalin ötesine geçecektir sistem. Normalin ötesine geçtiği an yeniden sinyal alacaktır. Sünnetullah. Ve yağan karla iğne yapraklı ağaçların yapraklarının büyük kısmı örtülmeye başlayacaktır. Ve örtülünce havaya bırakılan oksijen süratle azalacaktır. Bu azalan sistem yavaş yavaş fazla olan kesimi normal regülesine ulaştıracaktır. Bu normal olayı tahakkuk ettikten sonra işlem gene devam edecektir. Çünkü değişiklik yok ve tabakalar yeniden normalin altına doğru azalmaya başlanacaktır. Azalmaya başlayacaktır. Bu yeni bir sinyaldir. Bu yeni sinyalle tekrar yağmurlar, tekrar havaya daha fazla oksijen çıkması,
onarılma, normalin ötesine geçiş, yeni bir sinyal, tekrar normale dönüş, normalin altına iniş ve biraz aşağı ve biraz yukarı çıkarak sonsuz bir kontrol mekanizmasıyla ozon tabakasının delinmesinin sünnetullah tarafından imkansız kılınması. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteşem dizayn görüyorsunuz. Sünnetullah plasenta adı verilen bir sadece çevre deri parçasıyla bebeği anne karnında kontrol altında tutar. Plasentanın vücuda getirdiği titreşim sinyalleriyle bebeğin her çeşit uzvu o değişik dalga boylarına göre farklı bir sentezle farklı bir yapıya kavuşur. Kemikler, karaciğer, akciğer, mide, vücudun her türlü uzvu, gözler, kulaklar, dişler, daha dişler yok tabii o devrede. Ama cininin bütününde şaşmaz bir şekilde titreşim sinyalleri ulaştırdıkları dalga boylarıyla muhteşem bir dizayn içerisinde bir insan vücuda getirirler. Hayranlık duyacağınız bir muhteşem sistem. Doğum biter, plasenta da çöpe atılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sünnetullahı tanıdıkça ona sadece hayran olabilirsiniz. O Allah'ın her zerreyi kontrolü altında tutan bir dizaynını içerir. Her şey kontrol altındadır. Allah Teala her şeyi sünnetullah ile kontrol altında tutar ve her şeye de müdahalesi vardır. Bir yağmur tanesi göklerden yere inene kadar diğer yağmur taneleriyle hiçbir şekilde birleşmez. Rüzgar varsa hepsiyle birden tesir eder. Aynı aralıklar devam ederek aşağı inerler. Bu aralıkların devam etmesini sağlayan, onları birbirine birleştirmeyen bir takım varlıklar her yağmur tanesinin oluşmasından itibaren oluşmasını da sağlayarak onun yeryüzüne inmesine kadar ona eşlik ederler. Her yağmur tanesine ve her kar tanesine. Her kar tanesinin başka bir taneden farklı olmasını gene sünnetullah oluşturur. Aklınıza getirilemeyecek sayıda hafsalamızın alamayacağı standartlarda kar taneleri sünnetullah tarafından oluşturulur. Her kar tanesine mutlaka bir sistem eşlik eder, bir varlık eşlik eder. Bunların her türlüsünün adı melektir. Melek denince insan hüviyetinde bir şeyler düşünürsünüz, öyle melekler de var. Birçok peygambere Allah-u Teala'nın melekleri insan hüviyetinde ulaşmıştır. İnsan gibi görünmektedirler. Ama melekler bir takım melekelerin sahipleridir. Bir takım güçlerin, bir takım
kabiliyetlerin sahipleridir. İşte yağmur damlalarına ve kar damlalarına eşlik eden melekeler de bu standartlarda. Kar tanesinin göklerde oluşmasını temin eden de o melekedir. O aktif güçtür. Onu aşağı kadar indirip inmesi lazım gelen yere ulaştıran da. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sünnetullahıyla kainatı yaratıyor. Bir tek noktada uzayları alındığı için bir tek noktaya sığmış olan bir kainatı Allah-u Teala mekanlarından koparıp patlatıyor ve bu enerji muhtevasını kainatın her gezegenini oluşturmak üzere belki saniyenin milyarda biri kadar bir zaman parçası içerisinde ait olduğu bütün noktalara ulaştırıyor. Bunu yapan Allah'ın sünnetullahı. Ve ulaştırdığı yerde

elektron oluşturuyor. Böylece kainatın yapı taşları bu enerji partiküllerin ulaştıkları o gezegende tahakkuk ediyor. Oraya gelene kadar madde yok ortada, sadece enerji var. Enerji sonsuz hızın sahibidir. Nötrinolar da bir numaralı küre ile üç numaralı küre aynı istikamette döndüğü için ışık hızının ötesinde sonsuz bir hızın sahibidir nötrinolar. Elektronlarda ise bir numaralı küre ile üç numaralı küre aksi istikamette döndüğü için bu hız frenlenmiştir, ışık hızının altına düşülmüştür. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve orada kainat vücuda geliyor, madde adı verdiğimiz muhtevayla. Maddenin aslı enerjidir. Enerji maddeye, madde enerjiye her zaman çevrilebilir. Allah-u Teala'nın sünnetullahı bunu her zaman gerçekleştirir. Ve orada enerjinin ulaştığı yerde ne vücuda geliyor? Madde vücuda geliyor. Kainat oluşuyor. Gezegenler oluşuyor. Allah-u Teala bu gezegenlere bir itiş gücü, kinetik enerji sünnetullahı vasıtasıyla enjekte ediyor. Ve kainattaki her yıldız, her gezegen şu anda devamlı olarak birbirinden ayrılıyor. Kainatın bir insan vücudu şeklinde sünnetullah tarafından yaratıldığını biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bu insan vücudunun muhtevası da hiç değişmiyor, şekil hiç değişmiyor ama giderek büyüyor. Ne zamana kadar büyüyecek? Kıyamet gününe kadar. Kıyamet günü büyümeyi temin edecek olan ışık itiş enerjisi sona erecek ve bir noktadan ayrılan noktaların vücuda getirdiği zaman duracak. Ve gravitasyon başlayacak. Zaman da geri dönecek. Bu geri dönme sebebiyle zaman başa kadar gelinceye kadar, sıfır noktasına geri dönünceye kadar kendi yaşadıkları zaman parçasına, zaman geri döndüğünde bütün insanlar zaten hayatta olmuş oluyorlar. Hayatta olan bu insanlar Allah'ın indi ilahisine yükseliyorlar ve kıyamet günü mahşer meydanında toplanıyorlar. Sonra yeniden öldürülüyorlar, bir defa daha diriltiliyorlar aynı yaşta ve cennet veya cehennem hayatı başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, az kalan vaktimizde ilahi iradeden bahsedelim. Allah'ın iradesi. İnsanı da yaratan, kainatı da yaratan, sünnetullahı da yaratan O'dur, Allah'tır. Yarattığını muhteşem bir mekanizmayla kontrol altına almıştır Allah-u Teala her zerresiyle. O mekanizmayı kuran, yani sünnetullahı oluşturan külli iradeyi oluşturan ilahi iradedir. Allah'ın iradesidir. O irade her şeyin, hepimizin sahibidir. Dilediğini dilediği istikamette vücuda getirir. Ol demesi yeterlidir. Ve derhal olur. İşte o ilahi irade ki o bizim Allah'ımızdır, Rabbimizdir ve ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, onu daha çok, daha çok, daha çok tanıyacaksınız.

Önce ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. O ilahi irade ki, ilahın, Allah'ın iradesi ki, o irade var olduğu için siz de varsınız. Sizi yaratmak istedi. Ve bu onun için yeter. Varsınız. Hepiniz o sizin var olmanızı dilediği için varsınız. Her şeyinizden haberdardır. İşte şu alemde marifet odur ki onu kendinize dost edinesiniz. Yunus diyor ki ondan ben diyor neden korkayım diyor. O artık benim dostum oldu diyor. Allah Teala da aslında korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. İradesi bu istikamette ve eğer Allah'ı severseniz sevilirsiniz. Ve mutlu olursunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Allah Teala ruhunuzu Allah'a döndürmenizi istiyor. Öyleyse seveceksiniz ki Allah'a ruhunuzu döndürebilirsiniz. Yoksa olmaz. Döndürmeyenler, onlar Allah'ı, Allah'ın emrettiği boyutlarda sevmeyenler, Allah'ın ne olduğunu bilmeyenler, kendilerine yazık edenler. Yaşamlarını sadece bu dünyadaki yaşam zannedenler. Onlar çok konularda sıkıntıya uğrayacaklar ne yazık ki. Oysa ki şu dünyada mutlu olmak da var sevgili kardeşlerim. İlahi iradeyi, Allah'ın iradesini size dost kıldığınız zaman olur mu? Olmaya hazır. Sadece bir dileğinize bakar bu hedefe yürümek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ihsan alırsınız 10 tane. Sonra tabi olursunuz. 10 tane nimet alırsınız. Ruhunuzu seveni sevgilisine iade ederek tahakkuk ettirirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Sevdiğine kavuşur, Allah'ın zatında yok olur. Vuslat olayı tahakkuk eder. İlahi iradenin birinci isteği, ruhunun, sizde bir emanet olarak bulunan ruhun, ilahi iradenin sahibine teslimidir. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzun da teslimini ister, irade eder. Sonra nefsinizin de teslimini ister, irade eder. Sonra iradenizin de kendisine teslimini ister. Allah'ın iradesi sizi en üstün seviyeye ulaştırmaktır. Buna ne kadar ehilseniz o kadar bu istikamette bir şeylerin sahibi olursunuz. İlahi irade, hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ilahi irade sizden sadece sizin mutluluğunuzu irade eder, ister. Kur'an bir saadet davetiyesidir, bir saadet reçetesidir, rehberidir. Ve bir saadet garantisidir. İlahi irade,
irade ettiği şeylerin mükafatını size vermek için var. Daha doğrusu ilahi irade size sadece bir mükafat vermek istiyor, mutluluk. En kolay standartlarda sizi o hedeflere ulaştırmak için ilahi irade hazırdır. Hep bunu diler. İstediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Mutluluk buradan başlar. Mutluluk yolculuğu buradan başlar. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir devresinde hayatınızı mutlu olamazsınız. İlahi iradeye ters düşen bir cüz'i iradenin sonsuz sıkıntılarını hayat boyunca yaşarsınız, cehennemde de yaşarsınız. Sonsuza kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, külli irade ve ilahi irade konusundaki konumuz, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetiyle mutluluk sohbetini değil huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, Allah insanlardan ne ister diye olaya baktığımız zaman o Allah'a ulaşmayı dilememizi, mürşidimize tabiyetimizi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi, muhlis olmamızı ve nihayet irademizi de Allah'a teslim etmemizi emreder. 7 safhalık bir hedef göstermiş Allah Teala. Acaba bu hedefleri niçin Allah Teala üzerimize farz kılmış? Çünkü hedeflerin her biri bizi daha evvelkinden daha mutlu hale getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir insan kesin olarak mutsuzdur. Nefsinin bütün afetleri durmaktadır. Şeytan onu devamlı nefsine tesir etmek suretiyle yanlışlıklara doğru itmektedir. O da çevresindeki davranış biçimlerine göre kendisine bir yer açıyor. Bir insan hangi toplumda yaşarsa o toplum o kişi üzerinde mutlaka tesirini gösterir. İşte bir insanın hangi toplumda olursa olsun şeytanın vesvesesine, negatif tesirlerine kapalı olabilmesi o afetlere, şeytanın insanı mutsuz etmek için devamlı kullandığı yalanlara, insanoğlunun tabi olmaması onu kurtuluşa ulaştıracak olan bir sonucu ifade eder. Şeytan hiç boş durmaz. Her zaman etrafımızda birkaç tane şeytan vardır. Devamlı fısıldarlar ve bizi devamlı mutsuz etmeye çalışırlar. Şeytanın sadece bir tek hedefi vardır sevgili kardeşlerim. Hepinizin mutsuz olması. Allah'ın da bir tek hedefi vardır. Ve bu hedef emir şeklinde tecelli etmiştir. Allah Teala da hepimizin mutlu olmasını ister. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten irademizin teslimine kadar her safhayı Allah Teala üzerimize farz kılmıştır. Öyleyse nefsi başlangıçta %100 afetlerle dolu olan bir insan, neticede %100 nefsinin kalbi hasletlere donatılmış olan, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla kalbi tamamen dolan bir insan hüviyetine ulaşmak, işte bu Allah Teala'nın temel emri. Öyleyse Allah Teala şeytanı kovan, biliyorsunuz olayı, Allah Teala Hazreti Adem'i yaratıyor. Diyor ki ben muhakkak ki bir yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Yani yeryüzünde Allah'ın halifesi.
Yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık. Peki ama gene bu yeryüzünde cinler var. Şeytanlar var. Onlar Allah'ı temsil etmiyorlar mı? Hayır, etmiyorlar. Ne şeytanlarda, ne cinlerde ruh mevcut değildir. Ruh sadece biz insanlarda mevcuttur. Allah'ın ruhu. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar yaratılan bütün varlıklardan üstündür. Yeryüzünde ne var? Hayvanlar var. Bitkiler var. İnsanlar var. Suda balıklar var. Her türlü deniz mahluku. Havada kuşlar var. Uçabilen her şey. Ama hiçbirinde ruh yok. Sadece insana mahsus bir olgu ruhu bünyesinde taşımak ve Allah-u Teala bütün insanlardan emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Yetmez. Bu geri istediği emaneti Allah-u Teala kendisine ulaştırmayı üzerine vazife almış. İnsan adı verilen mahlukunu, yani sizleri sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala o kadar çok seviyor ki bir sonsuz cennet mutluluğunu, milyarlarca yıl sonsuza kadar sürecek olan cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuza kadar sürecek olan sonsuz bir cennet hayatını Allah Teala bütün insanlara garanti ediyor. Onlara hediye olarak veriyor. Ben diyor sizden diyor çok bir şey istemiyorum. Sadece bir tek şey istiyorum. Bir dilekte bulunacaksınız diyor bana. Diyeceksiniz ki ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmışlar. İşte ben de o evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ey yüce Allah'ım. Beni de onlardan birisi yap. O ermiş evliyandan birisi de ben olayım. Ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı nasip kıl bana. Yani diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Öyleyse işte ben sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, iki nevi insan bunu söyler. Bir, içinden gerçek anlamda bu talebin sahibi olur. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak ister ve böyle bir talepte bulunur. İki, herkes böyle bir şeyler söylüyor. Bakalım ben de söyleyeyim. Allah Teala bakalım ne yapıyormuş görelim. Tarzında bir iç dünyasıyla Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır. Diyen insanlar da var. Bunların talebinin kabul edilmemesi çok normal değil mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse Allah'ı imtihan etmek cesaretine sahip olmamalıdır. Yani sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de
sana ulaşmayı dedim. Ey Allah'ım, beni de kendine ulaştır dedim. Ama sen beni kendine ulaştırmıyorsun. İşte iblisin insanları kuracağı en büyük tuzak budur. İnsan evvela kendi dizaynı içerisinde doğru bir talepte bulunmuş mu? Bunu incelemek mecburiyetindedir. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Beni de ulaştır. Ulaştırmazsan da umurumda değil gibi bir mana ifade ediyor. Ama bir insan gerçekten Allah'a yalvarırsa, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur beni de o ermiş evliyandan bir tanesi olarak o noktaya ulaştırsan. Ne olur benim de ruhumu teslim alsan. Sen ki söz vermişsin bu konuda. Demişsin ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Ve o dalalette olanlardan her kim Allah'a münaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ne diyor? Dalalette olanlarla uğraşmam diyor. Onların ne halleri varsa görürler. Beni alakadar eden diyor, o dalalette olan herkes dalalettedir. O herkesten Allah'a ulaşmayı dileyenler beni alakadar eder diyor Allah Teala. Sadece onları kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Kimleri seçmez? Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden insanları Allah Teala onların talebini kabul etmez. Onları cehenneme atar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememek başka şey, Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, dilemediği gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çeviren, hadi canım senden o Allah ona ulaşılır mı diyen, hatta Allah Teala demiyor mu, ben her zaman sizinle beraberim, ben size şah damarınızdan daha yakınım demiyor mu Allah Teala? Öyleyse Allah Teala zaten bizimle beraber. Öyleyse ne diye biz Allah Teala'ya gidecekmişiz? Biz gitmediğimiz halde Allah Teala bizimle beraber olduğuna göre böyle bir olay söz konusu değil. Ama Allah Teala, Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır diyor. Kuşattıklar arasında biz de varız. Allah Teala'nın bize şah damarımızdan daha yakın olması, bizim her yaptığımızdan haberdar olması sebebiyledir. Her şeyi bilir. Ayrıca ilmiyle, rahmetiyle bizi kuşattığı için bizim bütünümüze yakın hasıl etmiyor mu? Her zerremize Allah Teala nüfuz eder. Her zerremizde Allah Teala'nın ilmi ve rahmeti bir ilişkiyi temsil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek ne kadar güzel bir şey. Allah'tan hoşlanmak,
sonra sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve sonunda hayran olmak. Bu kademeler bedava kademeler değildir. İnsan ömrünün önemli bir kısmını alır. Bu kademelerden Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa ve ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa, 7-8 aylık bir sürede tamamlanan, üstelik de Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka bu hedefe ulaştıran bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın bütün insanlara verilmiş bir sözü var. Diyor ki, Allah dilediğini kendisine seçer. Allah'ı yeştevi Allah seçer, istiva eder. Men kişiyi yeşaü dilediği. Allah dilediği kişiyi seçer. İleyhi ona yani kendisine seçer. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve hidayet eder, ulaştırır. İleyhi ona, kendisine men kişiyi yeşaü. Dilediği. Dileyen kişiyi yehdi ileyhi men yeşaü. Ona ulaştırır. Affedersin. Yehdi ileyhi men yünip. Yünüp olan, münip olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. Münip kelimesine daha yakından baktığımız zaman, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ona Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve yettekuhu. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve la tekunu ve ekumussalat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu Allah'ın Hanif dininin yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Tevrat'ta da var olan İncil'de de var olan Kur'an-ı Kerim'de de var olan 7 safa ve 4 tesliminden birinci safhasını ifade eder. Allah'a yönelmek, münip olmak. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetikumul azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Azap ne zaman gelir? Azap öldükten sonra, kıyamet gününden sonra gelir. Öyleyse, bu dünya hayatını yaşadığımız sürece, ne kadar geçen devre, üzerimize azap gelmeden geçecek devredir. Bu devirde. Ama öyle bir devir gelecek ki, dünyanın son devresi, o devirde insanların bir kısmı daha bebekken, bir kısmı çok genç yaşta, bir kısmı yaşlandığı zaman, yaşlanmış haldeyken hepsi birlikte öleceklerdir. Hiçbir sağ insan
kalmayacaktır. O gün kıyamet günüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucuna bakalım. İki ayette öyle söylüyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne olur bir insan kendine, Allah'a kendisine ne zaman ulaştırır? O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiiyetle beraber o kişinin Allah'a ait olan ruhu, yani Allah'ın insandaki temsilcisi olan ruh, Allah'ın bizatihi Allah'ın ruhu. Ve Allah'ın ruhu kişi mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılır ve oradaki dergâhtan ana dergâha ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona mutlaka o kişi sorduğunda mürşidini gösterecektir. Gösterdiği zaman o kişinin yapması lazım gelen şey o mürşide gitmek ve tabi olmaktır. Sözüme lütfen dikkat edin, herhangi bir mürşide değil. Hangi mürşide gitsen olur, hayır olmaz. Kişi sadece hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğunda kendisine Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmalıdır. İki tane nabzet varsa, gözüne kişi kestirdiyse, üç kişi de olabilir diyorsa, bunlardan hangisine gideyim diye kişinin şuna veya buna sorması bir mana ifade etmez Allah'a göre. Allah'a sormak lazımdır. Hacet namazı son derece basit bir namazdır. Boy abdestiyle kılınır. Gece saat, şimdiki saatle 12'den sonra, gecenin 12'sinden sonra kişi boy abdesti alır. Hacet namazını kılar. Ya Rabbi der, ben senden mürşidimi istiyorum. Diyelim ki birincisinde göstermedi. Ama tekrarlarsa ikincide, üçüncüde Allah-u Teala mutlaka ona gösterecektir. Ve o zaman şeksiz ve şüphesiz olarak o mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tabiyet o kişinin ruhunu vücudundan ayıracak tabi olduğu anda ruh Devrin İmamı'nın dergahına ulaşacaktır. Dergah zemin kattadır. Altın kapıdan girilir. Ve oradan sevgili kardeşlerim, Seyri Sülük adlı bir yolculukla İnsan ruhları Allah'a doğru yolculuğa başlarlar. Allah'a doğru bir yükselme söz konusu olur. Bu Allah'a ulaşmayı dilemekten mürşide tabiyeti aştıktan sonraki kesimde Mürşide ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluk kişiyi bütün boyutlarıyla saracaktır. O kişi Allah'ın şemsiyesinin, Allah'ın koruyucu zırhının altına inmiştir. Ve de o zırh onu şeytanın bütün fesatlıklarından korumaktadır. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen hiç kimseye şeytan
O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar tesir edemez. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmamıştır. Kıyamete kadar da vücut bulmayacaktır. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. O bana ulaşır demiyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Üzerine görev olarak almış. Ve bu olayı yaşayanların hepsi bilirler ki dünyadaki en çok mutlu oldukları devre o 7-8 aylık devredir. Kişi mutluluktan pencereleri açıp bağırmak ister, mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, ne olur ulaşırsa Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği şey, onun 7 tane gök katını aşarak Allah'a ruhunu ulaştırmasıdır. Bu ulaştırma boyunca nefsindeki afetler, nefsi emmarede %7, levhamede bir daha %7, mülkimede bir daha, mutmainede bir daha, radiyede, mardiyede, teskiyede, birer defa daha olmak üzere tam 7 kademe nefsinin kalbi aklanır. Yani %100 afetlerle dolu olan nefsinin kalbi, o kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşmadan evvel gelen %2 rahmet nuruna ilaveten zikirle gelir. Zikir yaptıkça kalbine dolan Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde her bir ruh Allah'a doğru yaptığı seyahatte her bir gök katında bulundukça, her bir gök katına ulaştıkça kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7 azalır. Neden? Çünkü oraya %7 fazıl nuru girmiştir. Nefsi emarede ilk %7 nur girer. Sonra ikinci bir %7 nur nefsi levhamede. Nefsi emare kişinin nefsinin emrinde olduğu bir durumdur. Nefsi levhame kişinin nefsini levmettiği, kınadığı, kurtulmak istediği ama kurtulamadığı bir noktadır. Mülkime Allah'tan ilham aldığı noktadır. Mutmainne doyuma ulaştığı noktadır. Allah'ın verdiklerinin ona yettiği noktadır. Sonra o kişi Allah'tan razı olur. Sonra Allah da ondan razı olur. Ve birisi radiye, birisi mardiye adını alır. Ve kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 nura ulaşır bundan sonraki kademede. Bu kademe tezkiyedir. Bunun adına nefsin tezkiyesi denir. Nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikir. Bu nurlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yakalamak için bu yola girdiğinizi hiç unutmayın. Öyleyse bunun için seveceksiniz sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Nefsinizdeki nefret her geçen gün azalacak. Nefsinizin kalbi sevgiyle dolacak. Nefretin yerini ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman yerden fazla sevgi alacak. Ve bu fizik vücudunu teslim ettiğinizde %80'i aşar. Nefsinizi teslim ettiğinizde %100'e ulaşır. Ve sevmeyi öğrenirsiniz. Her şeyi, herkesi seversiniz.
O büyük hatalarda bulunan insanları da seversiniz. Kimseden nefret edemezsiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi sevme noktasına ulaştırdığı zaman kimseden nefret edemezsiniz. O kişi hatalar yapmış olabilir, büyük suçlar işlemiş olabilir. Ama bu Allah'la o kişi arasındaki bir olaydır. Sizin ondan nefret etmeniz için sebep teşkil etmez. Siz ona sadece acımalısınız. Kim büyük suçlar işlemişse, kim cehenneme gidecekse, en çok cehennemin 7. alt katına girecekleri olmak üzere 6., 5., 4., 3., 2., 1. cehennem katlarında, cehennem katları aşağıya doğru sıra takip eder. Birinci kat cehennem en üsttedir. İkinci kat cehennem daha alttadır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetler daha altta yer alır. Allah'ın yedili sistemi hep bunu ifade eder. Nasıl 7 tane cennet adı varsa Kur'an-ı Kerim'de, bir sekizincisi yoksa, 6 tane de değilse, cehennemler de 7 tanedir. Bu Allah-u Teala'nın denge kanunu böyle olmasını ifade eder. Sıfır noktasından yukarıda ne varsa pozitif, sıfır noktasından aşağıda da negatif olarak onlar mutlaka vardır. Nasıl sayılar birden sonsuza kadar pozitif olarak ve eksi birden eksi sonsuza kadar negatif olarak devam ediyorsa, alemler için de aynı şey geçerlidir. Cennetler ve cehennemler. 7 tane gök katını koymuş Allah-u Teala. Allah'a ulaştıran 7 tane de yer katı koymuş. Şeytana ulaştıran. 7 tane cehennem daha aşağı, daha aşağı doğru gidiyor. 7 tane cennet ise daha yukarıda, daha yukarıda, daha yukarıda. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması lazım. Her katı yüzlerce defa görmüş, şimdi de görmekte olan birisi olarak konuşuyoruz. 7 tane gök katı var. Birinci gök katında çimenler üzerinde secde edilir. İkinci gök katında su arılma havuzlarında su arılır. Üçüncü gök katında 2 katlı bir köşk mescitte secde edilir. Üçüncü katla dördüncü kat arasını mihenk menfezi bağlar ki sonsuz hızla hareket eden herkesin ayağı kendisinden sonra gelenin başının üzerinde olan, başına değmeyen ama başının üzerinde olan insanların Allah'a doğru gittiği bir yer. Hani eski evliyadan birisinin söylediği sözü hatırlayın. Onların ayakları, onların başları benim ayağımın altındaydı diyor. Onun başı benim ayağımın altındaydı diyor. Bu mihenk menfezindeki onun mevkiinin sadece bir kademe ötekinden daha yüksek olduğunu gösterir. Orada herkes kendisinden daha üstün olanın ayaklarının altında bir başın sahibi olur. Nereye kadar? Ulaştıkları yere kadar. Her gök katında kafilenin bir kısmı kalacaktır. Geri kalanlar daha üst katlara çıkacakları için bu üçüncü gök katındaki köşk mescitten sonra dördüncü katta Maktes'in aslında Maktes'in aslında secde edilir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edilir. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde kişinin ruhunun derisi hem çatlar hem de açık yeşil beyaza dönüşür. Sonra ulaşılan yer Cebrail Aleyhisselam'ın tahtının boşlukta bulunduğu kesimdir. Kürsüsü demek daha doğru. Kişi orada Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine giydirdiği hilatı yer. Eline bir kılıç verir Cebrail Aleyhisselam. Ve bu hilat
ve kılıç kendisinde olmak üzere kişi bu istikamette devam eder. Burası göğün 6. katıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 6. katı aşan kişi 7. kata ulaşacaktır. 7. kat 7 tane alemden oluşur. 1. alem kader hücreleridir. Kişinin geleceği orada yerleştirilmiştir. Kişi daha onları yaşamamıştır ama Allah'a göre olaylar yaşanmıştır. Allah Teala ondan sonraki olayların ne olacağını aynen Allah'a göre olaylar çoktan olduğu cihetle oraya yerleştirmiştir. İkinci, yedinci katın ikinci alemi Ümmül Kitap'tır. Üçüncü alemi Kudret Denizi'dir. Dördüncü alemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu, sahabelerinin de bulunduğu bir kesimi ifade eder. Ondan sonraki altıncı alem Divan-ı Salihin'dir. Sonra da zikir hücrelerine varılır. 2 metreden daha yüksek şeffaf küreler içerisinde insan ruhları zikirlerini tamamlamaya çalışırlar. Ancak tamamlayan ruh oradan uçarak ayrılır. Sesetli mütaya ulaşır ve oradan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşan bütün ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. O Allah'ın zatında fani olmaktır. Fena filah olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada bir insanın nefsinin kalbi %51 aydınlanmıştır. Nurlar karanlıkları aşmıştır. Ve Allah'ın bu müstesna yardımı sona ermiştir. Bu noktadan sonra kişi bir ağır imtihandan geçer. Zikrini 18 saate çıkarmak gibi bir zorunlulukla karşı karşıya eder fizik vücudunu teslim edebilmek için. Herkes bunu gerçekleştiremez. Daha sonra kişi fizik vücudun tesliminden sonra nefsini Allah'a teslim edecektir daimi zikirde. Sonra mucize olacaktır. Nihayet yaşat makamına tayin edilecektir. Allah Teala'nın hepinizi yaşat makamına tayin etmesini dileriz. Ne olur? İnsanın nefsinde hiç afet kalmayacağı için o insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir olay ona negatif olarak tesir edemez. O her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan, her an Allah'tan sormak imkanının sahibi olan birisi olur. Ve de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessesenin yarısı insanlara Allah-u Teala tarafından hediye edilmiş. Bu yarım dünyaya mutluluğunun yarısı cennet hayatında üçüncü kat cennete tekabül ediyor. Allah Teala bütün insanlara bir tek dilekleriyle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Talebi üzerine bu imkanı kesin olarak veriyor. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Dünyadaki insanlar hala böyle bir şeyden çoğu habersiz olarak dünya üzerinde dolaşıp duruyorlar. Cehenneme gitmek üzere. Yazık değil mi sevgili kardeşlerim bu insanlara?
Bu insanlar dinlerini bilmiyorlar. Onlara öğretmek için çalışanları da engelleyen birçok güç var. Yazık olmuyor mu bu insanlara? Aslında biz engelleyenlere de çok acıyoruz. Asıl onlara yazık oluyor. Çünkü onlar başkalarının kurbanı değiller, başkalarını kurban edenler. Engelleyenler başkalarını cehenneme mahkum edenlerdir. Ama kendileri mutlaka daha ağır bir hayat şartı yaşanan, daha aşağıda bir cehenneme gitmek mecburiyetindedirler. Ve insanların bundan haberi yok. Sevgili kardeşlerim, insanlara acımamak bu manzarayı gördükten sonra mümkün değil. Acımak da onları kurtaramıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek herkesin en az bu dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını, en az 7-8 aylık bir devre içinde üçüncü kat cennete ulaştıracak olan bir seviyede ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve lenzâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Ve bu akşam sizlere hız kanunlarından, alemlerden, kara deliklerden bahsetmek istiyorum. Yaratılışın, kainatın yaratılması kesimini beraberce görmüştük. Zahiri alemde yaşamakta olan biz insanlar için Allah'ın üç tane hız kanunu var. Bir, ışık hızı. Saniyede 300 bin kilometrelik bir hız. İki, ışık hızının altındaki hızlar kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle usule gelen hızlar. Üç, üst hız kanunu. Işık hızının ötesindeki hızlar. Sevgili kardeşlerim, hız iki şekilde elde edilir. Bir, kinetik enerjiyle, bir itiş enerjisi vermek suretiyle bir kitlenin harekete geçirilmesi, ivme kazanması, hız kazanması ve hızın oluşması. Kinetik enerjiye bağlı bütün hızlar ışık hızının altında kalmaya mahkumdur. Işık hızına ulaşamaz. Einstein'ın genel açıklaması odur ki, eğer kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle bir madde ışık hızına ulaşabilseydi, maddenin kütlesi sonsuz olurdu. Öyle söylüyor Einstein. Sevgili kardeşlerim, Einstein da şimdi anlatacağımız gibi, biraz sonra açıklayacağımız gibi bir eksikliğin içindeydi. Fotonların bir elektronla bir karşıt elektrondan oluştuğunu bilmiyordu. Ama fotonların parçacık özelliğini keşfetmişti. Ne olduğunu anlayamadan ömrü bitti. Neticeye ulaşamadan bu dünyadan ayrıldı. Öyleyse ışık hızının altındaki hızlar bildiğimiz hızlar. Arabanın hızı, uçağın hızı, füzenin hızı,

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunu gerçek anlamda neticesine ulaştırabilmemiz için evvela elektrondan, karşıt elektrondan başlamak mecburiyetindeyiz. Biliyoruz ki protonlar elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşurlar. Bir protonun, bir nötronun muhtevasına baktığımız zaman protonda 3675 tane elektronla ondan bir fazla sayıda 3676 tane karşıt elektron görürüz. Nötronda ise bunlar eşittir. 3676 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron. Bu elektronlar iki kuark oluşturur. Bir sağ spinli, bir sol spinli. Karşıt elektronlar da iki kuark oluşturur. Bir sağ spinli, bir sol spinli. Bu yapıda son derece dikkat çekici Allah'ın bir kanunu var. Yarım ağırlıklar kanunu. Karşıt elektronların saniyedeki devir sayısı ve buna bağımlı olarak da ağırlıkları elektron ağırlığının yarısı kadardır. Devir sayısı da, karşıt elektronların devir sayısı da elektron devir sayısının yarısı kadardır. Yetmez, ağırlıkları negatiftir. Ne demek istiyoruz? Biz insanlar da elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşuyoruz. Eğer bizim fizik vücudumuzdaki ağırlığımız 80 kiloysa sadece elektronlardan ibaret olsaydık bileceğiz ki bu ağırlık 160 kilo olacaktı. Ama vücudumuzda elektron kadar karşıt elektron da mevcut olduğu için ve bu karşıt elektronların ağırlığı negatif olduğu için 160 kilo elektron ağırlığı olan bir insanın bu dünyada tartılması 80 kiloluk bir ağırlık oluşturur. 160 kiloluk ağırlığın yarısını negatif ağırlık yok etmiştir. Bu sebeple buna izlenebilirlik ilkesi diyor Allah Teala. İzlenebilirlik ilkesinin bir gereği olarak biz insanlar yarım ağırlıklar kanununun bir neticesi olarak elektron ağırlığımızın yarısı kadar bir ağırlıkla ölçülebiliriz. Dünyadaki bütün varlıklar için aynı şey geçerlidir. Fizik varlıklar için aynı kanun geçerlidir. Yarım ağırlıklar kanunu. Şimdi konuşmanın burasında fizik alim bizim söylediklerimize itiraz ediyor. Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz ki Allah'ın bize olan öğretisini sizlere ulaştırıyoruz. Ve bu öğreti dünyaya ışık salacak olan öğretidir. Geleceğin işaretlerini taşır ve gelecek ilmindir. Hamdolsun ki o ilminde sahibiyiz. Sahibi kılındık dememiz daha doğru olur. Ama ilmi taassubu içerisinde negatif ağırlıkları kabul etmiyor. Sevgili kardeşlerim, netice öyle.

Böyledir ya da böyledir, kabul ederler veya etmezler, o onların bileceği iş. Biz kendi ilmimize bakalım, Allah'ın öğrettiklerini sizlere aktaralım. Demek ki elektronların ağırlığı negatif ağırlık değil, pozitif ağırlık. Karşıt elektronların ağırlığı ise negatif ağırlık. İzlenebilirlik ilkesinin, var olma ilkesinin gereği olarak da karşıt elektronlar elektronun ağırlığının yarısı kadar devir hızına ve yarısı kadar ağırlığa sahipler, negatif ağırlığa sahipler. Bu sebeple 3676 tane elektronla 3676 tane de karşıt elektrondan oluşan bir hidrojen atomu 1838 elektron ağırlığı kadardır. Çünkü aynı sayıdaki, yani 3676 tane karşıt elektronun negatif ağırlığı ikinci 1838 gramı 1838 elektron ağırlığını yok ediyor. 3676'dan onun yarısı olan 1838'i çıkartırsanız geriye 1838 elektron ağırlığı kalır. Bu bir nötronun ağırlığıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda elektronlarla karşıt elektronların bir enerji akımına maruz kaldıklarında bazılarında bir değişim oluyor. Bir takım soy madenlerde elektrik enerjisi verildiği zaman akkor haline gelen bütün madenlerde bu özellik var. Hangi özellik var? Elektrik enerjisi elektronlara ve karşıt elektronlara ulaştığında karşıt elektronların enerjiden aldığı payın karşıt elektronlardaki tesiri daha üst seviyede oluşuyor. Yani karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısından daha hızlı artıyor. Peki bu ne oluşturur? Bu fotonu oluşturur. Foton bir denge unsurudur. Aynı ağırlığa sahip olan bir elektronla bir karşıt elektron aynı ağırlığa ulaştıkları anda mutlaka bir çekim alanının sahibi olurlar. Manyetik alanları onları eşleştikleri anda karşıt elektronun devir sayısıyla elektron devir sayısı eşit olduğu anda iki taraftaki manyetik alan karşı tarafı mutlaka cezbeder. Bundan evvel veya sonra bu sağlam bağlamlılık oluşmaz. Dikkat edin, bu ışık hızının oluşma noktasıdır. Maddenin içindeki elektronlar ve karşıt elektronlar elektrik enerjisinden aldıkları etkiyle devir sayılarını arttırırlar. Ama karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısının iki katı hızla artar. Yani yüz devir sayılı bir elektron 200 devir sayısına ulaştığı zaman, devir sayısının 100 olduğunu düşünelim saniyede, 200 devir sayısına ulaştığı zaman onun yarısı kadar devir sayısına sahip olan bir karşıt elektron
iki kat hızla artarak bir noktada eşitliğe ulaşıyorlar. Bir noktada elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı birbirine eşit oluyor ve eşleşme oluşuyor. Bu noktada birbirlerine çok enteresan bir etkiyle etkileşime girer bir elektronla bir karşıt elektron. Etkileşme dominant olandan başlar, elektrondan başlar. Elektron karşıt elektronunu kendisine çeker. Bu çekimde gelen parça karşıt elektron elektronu etki alanına alarak ona çarpma hızıyla onu harekete geçirir. Ve çekilen elektrondur. Ama çekildiği için o da karşıt elektrona etkileşim yapacaktır. O da onu çekecektir. Böylece maddenin kendi içindeki enerji saniyede 300 bin kilometrelik bir çekim alanı oluşturur. Dışarıdaki bir enerjiyle bu noktaya ulaşmak hiçbir standartta mümkün değildir. Ama maddenin kendi içindeki enerji, yani maddenin içinde meknuz olan enerji, biliyorsunuz kitleyle ışık hızının karesi enerjiyi ifade ediyor. Maddenin kütlesiyle ışık hızının karesinin çarpılması. Öyleyse madde kendi içinde muhteşem bir enerjiyi taşır. Bu enerji onu ışık hızına ulaştırdığı gibi sonsuz hıza da ulaştıracaktır. Öyleyse bir soy madeninin içinde veya floresan lambalarında kullanılan gazlardan herhangi birinde elektronla karşıt elektronun hızına beraberce bakalım. Bir yerde elektronla karşıt elektronun devir sayısı eşleşecektir. Karşıt elektronlar daha hızlı bir döngüye sahip oldukları için. Bu aleme ait olan elektrik enerjisinin karşıt elektronlara verebildiği devir sayısı arttırıcı güç elektronlara verebildiğinden bir kat fazla. Allah-u Teala bu sebeple elektronu ve karşıt elektronu dengeye getiriyor. Devir sayılarının eşleştiği noktada ışık duvarı üzerinde bir kanadı zahiri alemde, bir kenarı zahiri alemin berzah aleminde olan bir uçak düşünün. Her istikamet ışık duvarıdır. Işık duvarı üzerinde iki kanadı eşit ağırlığa sahip olan bir uçak uçuyor. Bir kanadı elektron, öbür kanadı karşıt elektron. Bu alemde oluşan, bu alemin enerjisiyle oluşan böyle bir sistem sadece bu alemde izlenebilir. Ve foton oluşur. Hareket halindeki iki parçacık hangi açıdan birbirlerine buluşmuşlarsa, vasıl olmuşlarsa o açının bileşkesi ve açının iki taraf üzerindeki tesirini oluşturan açısal momentumu hem istikamet verir fotona hem de saniyede 300 bin kilometrelik bir hız verir. Birbirini devamlı birbiriyle hareket halinde olan bir sistem, bir elektronla bir karşıt elektron
sonsuz sayıda elektronla sonsuz sayıda karşıt elektron bir hareket unsuru oluşturur. Bunun hızı saniyede 300 bin kilometredir. Işık hızının altındaki hızlar için bir şey söylemeye gerek yok, hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Işık hızına gelince bu sadece maddenin kendi içindeki meknuz olan, var olan ve o enerjinin kullanılmasıyla ulaşılabilen bir hızdır. İtiş enerjisiyle, kinetik enerjisi enerjiyle ışık hızına ulaşmak mümkün değildir. Öyleyse buradaki dengeyi görüyoruz. Fotonların hızı saniyede 300 bin kilometre. Bir gama fotonu bir kurşun duvara veya bir aynaya çarptığı zaman bir olay vücuda geliyor. Zamanımızın ilmi olayın mahiyetinin ne olduğunu bilmediği için ve idrak da edemedikleri için çift foton olayı diyorlar buna. Yani bir foton ikiye ayrılıyor, iki foton oluyor diye değerlendiriyorlar. Bir gama fotonu bir kurşun duvara vurduğu zaman ne oluyor? Biri izlenmekte devam eden ama öteki belki saniyenin binde biri kadar bir zaman parçası görünen ve arkasından yok olan bir muhteva taşıyor. Böyle bir muhteva taşırsa ne olur? İlginç bir gözlem. Birisi herhangi bir istikamette harekete geçmişse gözlenebilen kesim, diğeri onun tam tersi istikamette 180 derecelik bir açıyla, yani onun istikametinin karşı tarafa doğru devamında yol alıyor ve hemen görünmez oluyor. Birisi gözlenebiliyor, ikincisi gözlenemiyor. Şimdi bir defa evvela buradan iki tane fotondan bahsetmek mümkün değildir. Bu açıdan değildir. Çünkü parçacıklardan birisi gözleniyor, öteki gözlenemiyor. Gözlenebilen kesimin bir elektron ağırlığı ve devir sayısı taşıdığını görüyoruz. İzlenebilen parçacık bir elektron. Şimdi sevgili kardeşlerim, burada bir kanun geçerli. Yapılan bütün incelemeler şunu göstermiştir ki bir foton ağırlıksızdır. Bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Yapılan bütün gözlemler aynı sonuca ulaşmıştır ki bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Şimdi ilmin çaresiz kaldığı, cevap bulamadığı bu noktada biz devreye giriyoruz. Bize ulaşıyor kardeşlerimiz. Soruyorlar. Böyle bir durum çok garip bir durum. Yani bir foton ağırlıksız ama foton ikiye ayrıldığı zaman, çift foton olayı vücuda geldiği zaman birisinin parçacık özelliğini taşıdığını görüyoruz. Ağırlığı var. Sıfır ağırlıklı bir fotondan ağırlığı olan bir elektron çıkıyor ortaya. Bize ulaştıkları zaman onun elektron olduğu konusunda da bir fikirleri yoktu. Şimdi kesinleşmiş durumda. O parçacığın elektron olduğu kesinleşmiş durumda. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir foton sıfır ağırlıktaysa, ikiye parçalanmışsa ve parçacıklardan bir tanesi elektronsa,
o parçacık bir fotonken sıfır ağırlıkta olduğuna göre o gözden kaybolan nesnenin de o parçacığın eşidi kadar negatif ağırlık taşıması gerekmez mi? Kim bunun aksini iddia edebilir? İşte bizim ilim adamlarımız bunun aksini iddia ediyorlar. Ve sadece reddediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sebebi ne biliyor musunuz? Biz bu ilmi Allah'tan aldık diye. Zavallı dünyamız kendi geleceğine nasıl bir engel çektiğinin farkında değil. İşte sonuca ulaşıyoruz. Bir foton, bir gama fotonu ayrıştığı zaman, bir kurşun duvara vurduğunda veya bir aynaya vurdurulduğunda bir elektron çıkıyor, izlenebiliyor. Bir de karşıt elektron çıkıyor, izlenemiyor. Ama aralarında ilginç bir korelasyon var. Birisi güneye doğru gidiyorsa öteki mutlaka aynı 180 derecelik açıyla, aynı açıyla kuzeye doğru gidiyor. Öyleyse bir foton bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Saniyede 300 bin kilometre hıza ulaşan hareketsiz bir noktadan başlıyor hız. Bir elektrik lambası bir noktada duruyor. Bir floresan lamba veya normal ışık veren bir elektrik lambası bulunduğu noktada duruyor. Ama maddenin kendi içinde mektuz olan enerjisi onu saniyede 300 bin kilometre birleştikleri andan itibaren değişmeyen bir hıza ulaştırıyor. Şimdi muhtevaya beraberce bakalım. De Broglie ne diyordu? Her parçacığa, yani her elektrona bir dalga eşlik eder diyordu. Kuanta eşlik eder diyordu kuantum nazariyesinde. De Broglie onun o dalga diye vibrasyonu tespit ettiği için dalga adını verdiği o parçacığa eşlik eden ikinci parçanın bir karşıt elektronun olduğunu elbette bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, sonuç şuraya ulaşıyor. Işık hızı bir ayraçtır. Alt hız kanunuyla üst hız kanununu birbirinden ayıran bir ayıraçtır. Alt hız kanununda maddenin yapısına baktığımız zaman elektronların devir hızı karşıt elektronların devir sayısının 2 katı. Elektronların ağırlığı karşıt elektronların ağırlığının 2 katı ve böyle bir kütleye bir itiş enerjisi geliyor, kinetik enerji geliyor, onu harekete geçiriyor. Bir otomobil olarak, bir uçak olarak, bir füze olarak harekete geçiriyor ve maddenin yapısında ışık hızına ulaşıncaya kadar bir değişiklik yok. Ama ışık hızında bir eş değerlik söz konusu. Elektronlarla karşıt elektronların ağırlığının birbirine mutlaka eşit olması lazım ki negatif ağırlıkla pozitif ağırlık birbirini götürsün. Ve ışık hızı o ışık çıkaran nesneden
fotonlar ayrılmaya devam ettiği sürece hep saniyede 300 bin kilometre ile bir hareket başlamıştır ve devam etmektedir. İşte dünyamızı ve başka gezegenleri ziyaret etmekte olan bir takım yabancı gezegenlerden gelen varlıklar insan hüviyetindeler. Onlar ışık hızının üzerinde bir hızla hareket edebiliyorlar. Hava gemileri bunu sağlıyor. Aslında Allah'ın koyduğu kanunlara baktığımız zaman sonucu görmemek mümkün değil. Eğer ışık hızının altında elektron ağırlığı karşıt elektron ağırlığından fazla ise ağırlığı ve devir sayısı, ışık hızında bunlar eşit oluyorsa ışık hızının ötesinde bir başka sonucun var olması lazım. Elektron ağırlığının karşıt elektron ağırlığından aşağı düşmesi lazım. İşte burada ışık hızının aşılabilmesi için karşıt elektronun devir sayısının artırılması lazım. Böyle bir noktada ne olur? Işık hızı aşılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Üst hız kanunu bunu içerir. Işık hızının üstündeki hız. Bunu gerçekleştirebilmek için mutlaka karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısını aşması gerek. O zaman maddenin içindeki enerji ışık hızının ötesinde bir hızı oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir yapı değişikliği maddeyi o alemin maddesi olmaktan çıkarır ve ağırlığı sıfırın altında bir yeni farklı bir madde oluşur. Burada o maddenin ağırlığını fizik alemde, bu alemde ağırlık olarak artık ölçemezsiniz. Ağırlık sıfırın altındadır. Bir başka ifadeyle ışık hızının ötesindeki hıza antimaddeyle ulaşmak mümkün. İşte bir takım gezegenlerde orada ilginç bir olgu var. Bunu başarabilen gezegenler, yani ışık hızının ötesindeki hıza hava gemileriyle ulaşan gezegenler, son atom savaşından bugüne ulaşıncaya kadar geçen süresi en uzun olan gezegenler. Hangi gezegen hangi çağı yaşıyorsa o yaşadığı çağda bütün ilmin yok olduğu son atom savaşından sonra ne kadar zaman geçmesi geçtiği önemlidir. Çünkü Allah-u Teala, o veren Allah-u Teala bütün gezegenlerdeki insanlara onların ilimlerinin daha üst boyutunu, daha üst boyutunu, daha üst boyutunu vermeye hazırdır. İnsanlar o ilmi yanlış istikamette kullanıp da gezegenlerini bütün hayatı yok etmek üzere bir savaşla noktaladıkları zaman var olan her şey, bütün ilim yok olmuştur. O zaman yeniden başlayacaktır. İnsanlığın öyküsü, ilim öyküsü yeniden başlayacaktır. İşte dünyamız ne yazık ki bu konuda gerilerde bir gezegendir. Bizim gezegenimizden çok daha uzun süre, son atom savaşından sonra insanlığı ve ilmi yok edici bir savaşa maruz kalmamış birçok gezegen var. Onlar bunu başarabilmiş durumdalar. Öyleyse böyle bir dizayna baktığımız zaman üst hız kanununun antimaddeyle oluşabileceğini görüyoruz. Tabii bu alemin maddesi değilse, antimadde söz konusuysa, bir görünmez gemiden bahsetmemiz söz konusu. Bu aleme göre görünmez olan bir gemi. İşte UFO'larla ilgili araştırmaların gösterdiği şey, takip eden pilotlar bir süre sonra
Çok hızlandı diyor UFO. Sonra da hızlandı diyor ve gözden kayboldu diyor. Görünmez oldu diyor. Herkes de bu görünmezliğe hayret ediyor. Nasıl görünmez olabilir diye. Aslında olay bu kadar basit. Eğer başka aleme ait olan bir madde söz konusuysa, o başka aleme ait olan maddeyi, zahiri aleme ait olmayan maddeyi, mesela gayb alemine ait olan maddeyi, mesela berzah alemine ait olan maddeyi bu alemde göremezsiniz. Böylece yolculukların dizaynına bakın. Allah Teala diyor ki biz Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık diyor. İyi ama o uzak gezegenleri biz gidemedikten sonra nasıl emrimize musahhar kılmış ki Allah Teala? Çok basit sevgili kardeşlerim. Hepiniz gidiyorsunuz. Hepiniz bütün gezegenlere gidiyorsunuz. Gitmeyi istediğiniz zaman nefsiniz bu alemin varlığı olmadığı cihetle bu alemde sonsuz hızla hareket haline geçiyor. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Ve zahiri alemde sonsuz hızla hareket etmek yetkisinin sahibidir. Bu sebeple çok kısa bir zaman süresinde, birkaç dakikanın içinde sonsuz uzaklıktaki gezegenlere ulaşabilmek imkanının sahibidir. Ve hepiniz ulaşıyorsunuz. Öyleyse bir alemde yaşayan bir insan bu özelliği kazandıktan sonra, yani nefsiyle fiziğin ötesini yaşamaya başladıktan sonra başka alemlerde bulunabilir mi? Nefsinizin pozisyonu buna çok müsait. Ve başka bir aleme, berzah alemine her zaman geçebilirsiniz. Başka bir aleme, gayb alemine geçebilirsiniz. Ama Allah-u Teala bu konuda önce berzah alemini tanımanızı ister. Ve sevgili kardeşlerim, bir kara delikten geçerek ulaşabilirsiniz. Başka bir kara delikten de bu aleme dönebilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala yıldızlara kasem ederim diyor ve yıldızların bıraktığı yere kasem ederim diyor. İşte o yıldızların, yok olan yıldızların bıraktığı yer. Yok olması ne demek? Bu alemde, bu alemdeki maddesini yok etmiş oluyor. Ama yeri duruyor. İşte orası bir başka aleme, özellikle berzah alemine bir geçiş noktasıdır. Bir gidiş, bir de geliş söz konusudur. Yani zahiri alemden berzah alemine geçiş, berzah aleminden de tekrar zahiri aleme dönüş. Orada da yaşayanlar var. Tıpkı bu dünyada yaşadığınız hayatı yaşayanlar, burada da yaşayanlar var. Bizler.
Bu dünyada yaşamak bir mazhariyettir. Çünkü bizler berzah alemine her zaman gidebildiğimiz halde berzah alemindekiler bu aleme her zaman gelemezler. Geriye dönüş söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse kara delikler başka alemlere geçiş kapılarıdır. Aslında başka bir aleme ulaştığınız zaman koordinat değiştirdiğinizi zannetmeyin. Gene bulunduğunuz alemin bir noktasındasınız ama orası madde yapısı itibariyle bu alem değil. Ne demek istiyorum? Yani şu anda bizi gördüğünüz, televizyonda seyrettiğiniz odanızı, salonunuzu kainat olarak düşünün. Zahiri alemdesiniz, odanızdaki her şeyi görüyorsunuz. Ama aynı hacim aynı zamanda berzah alemidir. Kara maddeyle temsil edilir. Hamdolsun ki ilim artık kara maddeyi bulmuş durumda ve bulunduğumuz aleme kara maddenin hiçbir tesirinin olmadığını, bizi de kapladığını ama bizim üzerimizde hiçbir tesirinin olmadığını zamanımız ilmi kesinleştirmiş noktada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir müessese söz konusu. Aynı alem, yani zahiri alem, bütün alemleri içerir. Öyleyse bir kara delikten geçip de öbür aleme ulaştığınız zaman gene bu alemde bir yerlerdesiniz. Ama bu alemde hissedilmeniz söz konusu değil. Başka bir alemdesiniz ama gene bu alemde bir koordinatın, aynı koordinatın sahibisiniz. Emr aleminde de, gayb aleminde de, zahiri alemde de aynı noktadasınız ama izlenemezsiniz. Nefsiniz de sizi zahiri alemdekiler göremezler. Ama zahiri alemin de bu aleminde gene bir noktasındasınız o sırada. 6 tane kainat aynı boyutları paylaşırlar. Aynı gezegenler hepsinde vardır. Ve birisi için giriş, öteki için çıkıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kara delikler sizi bir alemden bir diğerine geçirir. Allah'ın sırlarına sistemleri Allah-u Teala kapatmış. Ama layık olursanız kapıları açar, sırlarını size de öğretir. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği statü alem farklılığıdır ama aslında koordinat değişikliği. O alemde başka bir koordinattasınız, bu alemde başka bir koordinattasınız. Hayır. Aynı koordinattasınız. 6 alemde de aynı koordinattasınız ama hangi sisteme göre ayarlı bir vücudu taşıyorsanız
orasını hissedebilirsiniz. İşte Allah Teala burada bir farklılık vücuda getirmiş. Nefsinizin zahiri alemi görmesini de sağlamış. Öyleyse ya berzah aleminde olursunuz, eğer kara delikten geçer de berzah alemine ulaşmışsanız, berzah alemini görürsünüz sadece. Her şey sizin için fizik olur. İnsanlar sizi görürler, kucaklaşırsınız. Kollarınızın arasında bir vücut vardır. Diyelim ki anneniz veya babanız veya dediniz rahmetli olmuş ve gidiyorsunuz berzah alemine. Karadelikten geçtiniz. Berzah alemindesiniz. Bu dünyada gene bir koordinattasınız. Ama o alemi görebilirsiniz. O alemi hissedebilirsiniz. Orada rahmetli olan kişiyle karşılaştığınız zaman eski günleri yad edebilirsiniz. Onu kucaklarsınız. Gerçekten bir vücudu kucaklıyorsunuz. Konuşur sizinle. O zaman anlarsınız ki o yaşıyor. Ama yaşayan fizik vücudu değildir. Fizik vücudu toprağın altına girmiştir. Ama nefsi yaşıyor. Kıyamete kadar da orada yaşamaya devam edecek. Sevgili kardeşlerim, eğer bir yakınınızı kaybettiyseniz ve buna çok fazla üzülüyorsanız, aslında bu üzüntünüz geçerli değildir. Çünkü o ölmemiştir. Berzah aleminde yaşantısına devam edecektir. Berzah alemiyle bu alem arasında farklılıklar var mı? Çok farklılık var. Bir defa zaman boyutları her zaman ileriye ve geri hareket edebilir berzah aleminde. Yani bir akrabanızı, sizden evvel ölmüş olan bir yakınınızı gördüğünüz zaman onu aynı yaşta görebilirsiniz, öldüğü yaşta. Öldüğü yaştan çok daha genç bir yaşta görebilirsiniz. Çok daha yaşlı bir yaşta da görebilirsiniz. Çok daha ihtiyar, ileri bir yaşta da görebilirsiniz. Kendiniz için de bu geçerlidir. Orada, berzah aleminde, nefsinizde siz oradayken bir bakarsınız ki ilkokulda imtihana giriyorsunuz. Bir bakarsınız ki çok fazla yaşlanmışsınız. Kendinizi her türlü değişik şekilde nefsinizde görebilirsiniz. Nefsiniz her türlü hüviyete girebilir, değişebilir. Berzah aleminde ölüm söz konusu değildir. En yüksek uçurumlardan aşağıya atlasınız, hiçbir şey olmadığınızı göreceksiniz. Nehirlerin, denizlerin derinliklerine dalsanız, size hiçbir negatif tesirinin olmadığını göreceksiniz. Yaşamaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Birisi orada berzah aleminde size elindeki makinalı tüfekle ateş etse, yüz yerinizden sizi vursa, gene ölmezsiniz. Ölmeniz mümkün değildir. Öyleyse berzah hayatı bir devamlılıktır. Kıyamete kadar devam edecek bir hayat. Onun için hayatınızda eski arkadaşlarınız, sizden yaşlı olan insanlar ölmüşlerse, sakın onları gerçek anlamda ölmüş, bir daha ulaşamayacağınız insanlar saymayın. Onlar yaşıyorlar. Oraya ulaştığınız zaman berzah alemine onlarla her zaman karşılaşabilirsiniz. Yakınları ölen ve bundan çok üzüntü duyanlara sesleniyorum. Üzülmeyin, onlar ölmediler. Onlar yaşıyorlar. Hacet namazı kılıp Allah-u Teala'dan talepte bulunun.
önce 7 müminle Yasin okuyun, sonra da hacet namazı kılın, Allah-u Teala'dan talepte bulunun, onlarla beraber olmak istediğinizi söyleyin. Göreceksiniz ki bir gece nasıl olduğunu anlamadan orada olacaksınız. Onlarla konuşacaksınız, dertleşeceksiniz. Onları kucaklayacaksınız, bakacaksınız ki hiç şek ve şüphe olmaksızın yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hayat orada da devam ediyor. Bu dünyada devam ettiği gibi. Farklılıkları söylediğimiz gibi orada ölüm yok. Farklılıkları söylediğimiz gibi orada zamanın bütün boyutlarına gidip gelmek mümkün. Yani bebekken de görebilirsiniz kişiyi. Öldüğü yaştan çok daha yaşlıyken de, çok daha gençken de, öldüğü yaşta da görebilirsiniz. Ama bu dünyada yaşadığı her şeyi hatırlar ve ona bir şeyler sorduğunuz zaman doğru ve sahih cevaplar alırsınız. Sevgili kardeşlerim, bu alemden berzah alemine geçmek için bir kara delikten geçecekseniz, o kara delik mutlaka buradan oraya geçebileceğiniz bir özellik taşır. Yani buradaki sistemi kendisine çeken bir özellik taşır. O kapıdan, yani o kara delikten sadece bu alemden öbür aleme geçebilirsiniz. Diğer alemden bu aleme aynı kara delikten dönmeniz mümkün değildir. O, bütün sistemleri kendisine çeken bir özelliğin sahibidir. Peki, berzah alemine gittiniz ve bu aleme döneceksiniz. Evvela telaşlanmanız için gerek yok. Çünkü her halükarda bu alemde uyandığınız an otomatik olarak o kara delikten geçerek bu tarafa geleceksiniz. Ama bu seferki kara delik farklı. Orada yok olan bir yıldızın kara deliğinden bu tarafa geçebilirsiniz. Orada yok olan bir yıldız da o alemden bu aleme bir geçişin işaretini taşır. Öyleyse kara deliklerinden birincisi o aleme çeker, ikincisi bu aleme, zahiri aleme çeker. Ve yolculuğunuzda sonsuz hızla hareket edersiniz. Bir anda orada olursunuz, bir anda burada olursunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda kara deliklerin aslında çok kıymetli geçiş kapıları olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, siz üç alemde de var olan bir insansınız. Nefsiniz zahiri alem için, affedersiniz, nefsiniz berzah alemi için yaratılmış, onun bir parçası. Fizik vücudunuz bu alemin, dünyanın bir parçası. Ruhunuzsa emr aleminin bir parçası. Öyleyse Allah-u Teala kalp gözünüzü açıp da size ihlas makamında daha evvel geçirdiğiniz bir yolculuğu göstermişse, bütün katlarda kimlerle beraber olduğunuzu, nasıl katlara yükseldiğinizi, hangi katta neler yaptığınızı göstermişse, biliniz ki o katlarda sizinle beraber olan bütün insanlar ruh olarak oradadırlar. Emr alemi ruhların alemidir. Öyleyse
bir seyri sülük müessesesi, ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasını içerir. Bu seyri sülük boyunca Allah Teala eğer size bir muhtevayı gösteriyorsa, hangi katta nasıl bir işleme ruhların tabi tutulduğunu görürsünüz. Evvela ana dergâhtan başlar görüntüler. Emr aleminin bir parçası da elbette bu dünyadadır. Zahiri alemi, bu alemi Allah'a kadar bağlayan yolun adı sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin ilk sebili, yatay sebili bu alemdedir. Tabi olduğunuz mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının bulunduğu ana dergaha kadar giden bir yoldur. Dünya sathına paraleldir. Ana dergahta sırları gösterdiği zaman Allah Teala insan ruhlarını göreceksiniz, onarlık sıralar. Bir altın paralar kümesi göreceksiniz. Nasıl secde edildiğini, nasıl altın kapıdan dışarı doğru uçulduğunu, nasıl dışarıda tek bir sıra oluşturduğunuzu, ayakta olan insanlar ama ayakları yere değmeyen boşlukta sağdan sola bir sıranın oluşturulduğu ve herkesin o sırayla saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. Birinci katta açıkta secde edeceksiniz, herhangi bir mescidin içinde değil, açıktaki seccadelerde. Orada kalacaklar, birinci kata kadar çıkabilenler orada kalacaktır. Sonra Berzah Emr aleminin ikinci gök katına çıkacaksınız. Orada suvarılma havuzlarında suvarılacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hem devrin imamının dergahında hem orada ikinci kattaki suvarılma havuzlarında göreceksiniz. Havuz dediğim zaman yüzme havuzu gibi bir havuz düşünmeyin. Bu havuzlar yerden yükselen 2 metre 20, 2 metre 30 santim yükseğe kadar yükselen, etrafı şeffaf cam gibi bir maddeden yapılmış olan ve normal standartlarda bir insanın rahatça girip ayakta olmasına rağmen başının üzerinde kısa boylu bir insan için 50-60 santim boşluk bulunan uzun boylu bir insan için belki en uzun boylular için 15-20 santim boşluk bulunan sarımsı şeffaf bir sıvının doldurduğu bir havuz düşünün. Ruhlar oraya atlas elbiseleriyle girerler. Erkeklerin hepsi sarıklıdır. Hanımların hepsi örtülüdür. Ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz. Bu sıvı elbiseleri ıslatmayan bir sıvıdır. Ve ruh ne kadar orada suya sıvının içinde durursa dursun, ruha bir şey olmaz. Ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. İkinci kattaki suvarılma işlemleri bir dizayn içinde gerçekleşir. Evvela arka taraftaki
duvar boyunca secde edilir. Sonra uçarak sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi ortanın sol tarafında ve Hanım Sultan da daha baştan itibaren en solda yer alırlar ve uçarak havuzların her birine girenleri başlarından havuzların içine, her birinin içine bastırırlar. Havuzlar yan yanadır, birer kişilik ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz, vücuduna yapışmaz ve su varılacak olanlar kimlerse onların hepsi su varılma havuzlarında su varılır. Oraya ulaşmadan evvel ilkin bir ameliye geçirir kişi, arka taraftaki özel odada melekler tarafından yapılan bir nevi operasyon. Kahverengiyle siyah arası bir şeyin vücudunuzdan alındığını göreceksiniz. Bir nevi diri. Ve sonra o söylediğim su varılma işlemlerine tabi olacaksınız. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katında da secde yapılır. Bir kısmı üstte, bir kısmı altta. Secdeden sonra namaz, orada kılınan namazdan sonra çıkılır. Ve bu üçüncü katla dördüncü katın arasını birbirine bağlayan mihenk menfezine ulaşılır. Mihenk menfezi katları birbirine bağlayan bir silindirdir. Bu silindir üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanmıştır. Dünyamıza göre madeni bir yapısı vardır. 1,5 metre falan genişliğinde olan bu silindirin içindeki insan ruhları silindire girer girmez sonsuz hızla yükselirler dördüncü kata doğru. Bir evvelki bir sonrakinin başının üstünde yol alır.

Orada da secde edilir. Hep secdelerde ön saflardakiler daha yukarıki katlara yükselirler. Arkadakiler orada kalırlar. Beytül Haram'ın aslında da secde edilir. Kubbeden altıncı kata yükselinir. Altıncı katta suvarılma havuzları söz konusudur. Affedersiniz, altıncı katta Sıbkatullah olmak, Allah'ın nuruyla boyanmak söz konusudur. Ve buz kalıbına benzeyen yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir nur, ışık veren, nur saçan bir buz kalıbı düşünün. Hani buz kalıpları var, vardır ya, kalıp haline getirilmiş buzlar, işte öyle. Beyaz, çok açık yeşil renkte bir ışık saçıyor. Bu ışık, oradaki ruhların ellerini ve yüzlerini, açıkta kalan derilerini mutlaka çatlatıyor. Ve çatlayan derilerin tedavisi için başların üzerine bir özel sistemler geçiriliyor ve derilerin çatlaması izale ediliyor. Böylece Allah'ın boyasıyla boyanmak adım adım gerçekleşiyor. Herkes ayakta bir tek sıra oluşturuyor. Hanım Sultan hanımlar tarafında onlarla beraber, ama sağ ve sol kanat velileri iki ayrı rasat yerindeler. Bu boyanma, Allah'ın boyasıyla boyanma işleminde bir gün oradakilerden birisinin derisi çatlamıyor. Bu fethe ehil olan kişidir. Zamanı gelmiştir. Onun elbiseleri değiştirilir. Ona bir kılıç hediye edilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yukarı uçar. Ve yedinci kata ulaşır. Altıncı katın belki en büyük özelliği kapısıdır. Sıbkatullah olunan yerin kapısı herhangi bir kapı gibi kapı kanadı olan bir yer değildir. Kapıda kanat yoktur. Ama kapı son giren kişinin silüetinin şeklini alır. Dış çeperinde hangi noktalardan geçiyorsa kişinin silüeti, öyle bir dış çeper kapıyı oluşturur. Yani uzun boylu birisi o kapıdan geçmişse kapı büyüyüp onun şeklini almıştır. Ondan sonra geçecek olan kısa boyluysa kapı küçülecek, onun şeklini alacaktır. Kapı devamlı bir büyüme ve küçülme içerisinde görev yapacaktır. Ve fetih kapısına ulaşan kişi bakar ki 7 tane beyaz mermerden basamak, üstünde gene beyaz mermerden bir sahanlık, iki tarafta trabzanlar ve 5. merdivende 7 basamaklı bir merdiven, 5. basamağın üzerinde iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir. Yaklaşık olarak trabzanlar 2 metre veya biraz daha geniş bir mesafede birbirine. Ve bu mesafedeki alan 7 tane baklayla birbirine bağlanmış bir altın zinciri ifade ediyor. Arkada da devrin imamının dergahının sırat-ı müstakime açılan kapısının aynı orada da var. 4 metre yaklaşık yüksekliğinde, yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, üzerinde 30'ar santimlik baklava dilimleri.

alan yatay değil, yukarıya doğru yükselen bir dizaynda baklava dilimleri olan, üzerinde kapı tokmağı kapı eli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Eğer arkada menteşeler varsa bunlar sol tarafta, sağdan açılıyor kapı. Ve otomatik açılıyor. Altın zincir ikiye ayrıldığı anda kapı açılıyor. Ve fetih ehli olan Evliya Namzedi oradan uçarak içeriye giriyor. Ve içerisi bir salon. Yukarıya çıkış merdiveni yok. Ama kişinin vakti gelmişse o tavandan yukarı çıkacaktır. Tavandan bir üstteki yere ulaşacaktır. Üstteki kat bir giriştir. Yedinci katın, Levh-i Mahfuz'un girişindeki birinci alem kader hücreleridir. Hangi zamanın hangi anında oradaysanız o andaki noktada oradasınız. Sol tarafınız geçmişinizdir. Bir duvarla kapalıdır. Bu duvarda sıva yok. Sadece taşlardan örülen bir duvar. Muntazam bir duvar. Taşlardan örülmüş ama sıvası yok. Bu geçmişiniz. Sol tarafınız. Sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerinizi göreceksiniz. Altıgen, her bir altıgen kapı yerin üzerinde oluyor bunlar. Zaten yer diye bir şey göremezsiniz. Hepsi kader hücrelerinin altıgen kapıları. Kapılar birbirine bitişik. Her bir altıgen kapı 24 saatlik bir kader hücresini ifade eder. Ve Allah Teala dilerse geleceğiniz olan bu kader hücrelerinden dilediği günü açıp size geleceğinizden birkaç tane sahne gösterebilir. Kader hücresinin kapısından kapıyı açarak girmezsiniz. Kapıdan içeriye uçarak girersiniz. Kapı gene kapalıdır ama siz içinden geçebilirsiniz o altıgenin. Girdiğiniz zaman kendinizi dünyada göreceksiniz. Ve o gün, Allah'ın göstermek istediği gün hangisiyse, o gün neler yaptığınızı bütün mekanlarda o gün orada yaşamakta olan diğer insanlarla beraber hayatınızın bir kesitini göreceksiniz. Hani birçok insan, Allah'ın birçok evliyası ölüm gününü detaylı olarak anlatmıştır birçok kişiye. Bütün söyledikleri de gerçekleşmiştir onların. Nasıl oluyor diye düşünüyorsanız böyle oluyor. Allah Teala dilediği kişiye gelecekten o günü, dilediği günü gösteriyor. Eğer Allah Teala anlatma emrini verirse o zaman o veli bundan bahsedebilir, anlatabilir. Yoksa anlatmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 7. katın 1. alemidir. Kader hücreleri. O altıgenler sonsuza doğru sıralanan yüzlerce hücrenin üzerinden uçarak geçeceksiniz. Ulaştığınız yer 2. alemi, Levh-i Mahfuz'un yani göğün 7. katının 2. alemi olan Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap bir mukaddes kitaplar külliyatıdır. Allah'ın indirdiği, yazdırdığı bütün kitaplar oradadır.
Nebi olan Resullerine yazdırdıkları da Nebi olmayan Veli olan Resullerine yazdırdıkları da. Kitap deyince normal bir kitap düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde ve bir sayfası da açık. Altında devrin imamı, etrafındaki 60 kişiye Ümmü Kitap hakkında devamlı bilgi veriyor. Bir kürsü, etrafı tamamen kürsünün etrafında oturan, o konuyu öğrenmeye gelmiş olan veli namzetleriyle dolu, hepsi ruh hüviyetinde. Üçüncü alem kudret denizi. Denizin derinlikleri, sırları gösterilir. Orada ne kadar derine girerseniz girin, tabiatıyla boğulmadığınızı, yaşamaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Güzel bir olay olarak değerlendireceksiniz kudret denizini. Sonra dördüncü aleme geleceksiniz, Makam-ı Mahmud. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Dört halifesi arkada sahabe, yanında devrin imamı, hepsinin ayakta olduğunu göreceksiniz. Sonra beşinci alem Divan-ı Salihin. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Bu dairesel bir cami. Balkonları olan ve zikir yapılan bir özelliği olduğu gibi bir takım çalışmalarında her zaman devam ettiği bir yer. Ve yedinci alem zikir hücreleri. 2-2,5 metre yüksekliğinde deniz analarına benzeyen şeffaf küreler, çok sayıda küre soldan sağa muntazam bir şekilde yerleştirilmiş, aynı istikamette hepsi, önden arkaya da aynı istikamette birçok küre, her birinin içinde Allah-u Teala'nın bir evliya namzedi oturuyor, ayakları her iki ayağı da sol tarafta olmak üzere, bilekleri birbirinin üzerinde olmak üzere. Ve zikir hücrelerinde, zikir hücreleri diğer kesimler gibi aydınlık değil, loş bir ortama ifade ediyor. Orada gözler ışıktan hiç rahatsız olmuyor. Herkes zikir ediyor. Her gün devrin imamı ve arkasındaki iki kişi, üç kişi olarak oraya iniyorlar, oraya ulaşıyorlar indi ilahiden. Ve orada onlar Türk bayrağındaki yıldızın bulunduğu yerde bir üçlü oluşturuyorlar. Bütün zikir hücrelerindekiler de çıkıyorlar anlatımı dinlemek üzere. Bir hilal vücuda getiriyorlar. Önce iç sıra oluşuyor. İç sırayı oluşturanların ikincisinden başlayarak ikinci sıra oluşuyor. Bitiş de ikincisinde bitiyor. Üçüncüsünden başlayarak üçüncü sıra oluşturuluyor.
ve 7 sırada tamamlanıyor hilal. Bütün zikir hücresindekileri alıyor muhtevasına. Sıralanma olurken el öpme işlemi gerçekleşiyor. Sohbetten sonra tekrar el öpme işlemiyle aynı sıra dahilinde birinci gelen birinci dönmek üzere zikir hücrelerine dönüş var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlayan kişi Sittetül Müntaha'ya uçarak ulaşıyor ve Sittetül Müntaha'dan yukarıya Allah'ın zatına dikey bir yolculukla ulaşıyor. Bu söylediğim 7 kat emr alemi adını alıyor. 7. katın üstü ise yokluk. Allah orada, yoklukta. Bir gün onu göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala cinler alemini yaratmış. Adına gayb alemi diyoruz. Her alem gayb ama cinlerin alemine gayb alemi deniyor. Cinler insanlara çok benzeyen mahluklar ama ayakları ters. Ve eğer bir insanı, bir insan ruhunu ve bir cini aynı yerde görürseniz, ki Devrin İmamı'nın dergahında bunu göreceksiniz, o zaman insanları kendi renginizde gördüğünüz halde cinleri yeşil olarak göreceksiniz. Unutmayın, kalp gözünüz açılınca iki ana kaideyi hiç unutmayın. Bütün kırmızılar yeşil görünür. Tabiatıyla yeşillerde kırmızı görünür. Bütün maviler sarı görünür. Mavinin tonlarına göre sarının tonları oluşur. Bütün sarılarda mavi görünür. İki büyük farklılık oluşacak kalp gözünüz açıldığı zaman. Söylediğim gibi cinlerle insanları aynı yerde gördüğünüz zaman cinlerin yeşil renkte göründüklerini ama insanların sizin renginizde olduklarını göreceksiniz. Öyleyse emr aleminin son bölümü indi ilahidir. Allah-u Teala'nın huzurunda huzur namazı kılınır. Sevgili kardeşlerim, huzur namazının imamı daima hayatta olanlardan biridir. Bu dünyada yaşayıp ömrü tamamlandıktan sonra insanlar huzur namazında yer alırlarsa imam olarak Allah-u Teala böyle bir müsaadeyi vermiyor. İmamdan üstün vaziyette olanlar da hayatta olan imamın arkasında namaz kılmak durumundalar. Biliyorsunuz ki nebiler, resullerden, nebi olmayan, veli olan resullerden, nebi olan resuller üstündürler. Nebiler peygamberlerdir. Ama bütün peygamberler, nebiler aynı zamanda resuldürler ama resuller, veli resuller nebi değillerdir. Ama peygamberlerin bulunmadığı fetret devirlerinde, bugün de dünyamız bir fetret devrini yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel rahmetli olmuş. 14 asırdır dünyada nebi yok. Kıyamete kadar da olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin mührü. İşte bu sebeple
huzur namazının imamlığı görevi mutlaka her kavimde mevcut olan Resullerden bir tanesi Allah Teala tarafından seçilerek ona tevdi edilir. İşte böyle bir görevi üstlenen kişi aslında kendisi Nebi değildir. Bir veli Resuldür. Allah'ın evliyasından bir Resuldür. Ama eğer onunla beraber Nebilerden namaz kılacaklar varsa onlar imamlık yapamazlar Allah'ın kanunları gereğince. Onun arkasında namaz kılacaklardır. Bu onların üstün olmadığını göstermez. Sadece huzur namazının imamının mutlaka hayatta olması lazım geldiği kanununun, Allah'ın bu kanununun bir gereğidir. Huzur namazının başında imam vardır, arkasında iki kişi vardır, nebilerden. Arkasında bir kişi vardır, arkasında iki kişi vardır, devrin imamının iki baş veziri, arkasında yedi vezir daha vardır. Sonra yedi tane kutup, beyaz elbiseleriyle, her şeyleri beyaz olarak. Sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört sıra kırkları ifade eder. Bütün bu kişiler hep sarıklıdır. Yalnız devrin imamı ve arkasındaki iki kişi, onlar sarıklı değildir. Başlarında kefiye vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve emr alemi burada tamamlanır. Kırklardan sonra kırkların elbiseleri, başlarında hepsinin beyaz sarıklar, cübbeleri siyah ve sırma, altın sırma kordon var çapraz olarak ön taraflarında. Yakalarında da gri, koyu gri kürk var. Kırkların. Yetmişlerse bal rengi cübbelerin sahipleri. Huzur namazının imamı da, şimdiki huzur namazının imamı da o bal rengi cübbelilerdendi. Huzur namazının imamlığına tayin edilmeden önce. Sonra çeşitli gruplar geliyor ard arda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu anlattığım alemler, yedi tane gök katı, yedinci kat, indi ilahi, bunlar hep emr aleminin muhtevası. Yedi gök katı boyunca devam eden yol Tarık-ı Mustakim adını alır. Sırat-ı Mustakim'in bir bölümünü ifade eder. Yedinci katta yedi tane yatay alemin geçilmesi, anlattığım alemlerin geçilmesi Sırat-ı Mustakim'in üçüncü bölümünü ifade eder. Yatay ikinci yol. Sitret-ül Müntaha'dan, yani indi ilahiden Allah'a ulaşan dikey yolsa dördüncü sebilini ifade eder Sırat-ı Mustakim'in. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşur Sırat-ı Mustakim, Allah'a ulaştıran yol. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah Teala bunu göstermişse başlangıçta kendi ruhunuzu da görebilirsiniz. Sonra göremezsiniz. Allah'ta ruhunuz yok olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
alemler Allah'ın yarattığı alemler. Allah Teala size cenneti de cehennemi de gösterecektir. Cenneti gördüğünüz zaman bir huzur yayılacak her tarafınıza. Ama cenneti gördüğünüz zaman bir huzursuzluk duyacaksınız. Oraya gidecek olan insanlara gerçekten acıyacaksınız. Cennet de cehennem de katları itibariyle 7'şer kattan oluşurlar. Ve cennetleri size huzur verici yerler olarak göreceksiniz. Ama cehennemin Allah'ın gösterdiği her kademesinde oradaki insanlara çok acıyacaksınız. İşte cennet emr aleminin standartları içinde vardır. Cehennem zulmani alemin standartları içinde vardır. Ve aşağı doğru inildikçe insanlara yapılan azap giderek artacaktır. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a doğru giden yollarda bir takım katlardan geçiliyorsa, cehennemin katları da 7 ayrı katı oluşturur. Aynı zamanda zulmani alemde 7 kattan oluşur. Ve 7. katın cehennem, 7. katın zulmani aleminde gene kader hücrelerini göreceksiniz. Ama cehenneme gidecek olanların kader hücreleri. Öyleyse alemlere dikkatle bakın. Allah Teala bütün alemleri insanlar için yarattığını, alemlerde olan her şeyi de insanların emrine musahhar kıldığını söylüyor. Böyle bir statüde alemlerle beraber, kainatın yaratılmasıyla beraber canlıların da yaratılması bir bölüm içerir. Allah Teala buyuruyor ki biz her canlı şeyi sudan yarattık. Affedersiniz, biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın hayatı tek hücrelerden başlattığını görüyoruz. Bir amip, tek hücreli, sadece bir tek hücreden oluşan bir canlı türü. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim, onda başka yaratıklardan, dağlardan, taşlardan farklı bir yapı var. O bir canlı. Nahl suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki hayat veren sadece biziz diyor. Yaşatan da öldüren de sadece biziz diyor. Bizden başka hiçbir mahluk hayat veremez diyor.
Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu yaratılışın, tek hücrelerden başlayan yaratılışın hücre sayısının çoğalmasını neticelendirdiğini görüyoruz. Sonra suda başlayan bu hayatın veya suda memelilerin de oluşmasıyla balinalar gibi farklı şekil aldığını görüyoruz. Sonra hayat karaya atlıyor. Karada da yalnız karada yaşayan canlıların var olduğunu görüyoruz. Ve çok büyük boyutlu canlıların Allah Teala tarafından yaratıldığını görüyoruz. Ve bu denizde başlayan hayat karaya sıçradıktan sonra karadaki hayatta birçok canlının var olduğunu, nesillerinin tükendiğini görüyoruz. Sonra başka canlılar vücuda geliyor. Bu muhteva Allah-u Teala'nın hayat dizaynı içerisinde dilediği türleri var etmesi, dilediği türleri yok etmesiyle devam ediyor. Bu sebeple birçok canlı mahlukun soyu, nesli belki milyonlarca sene evvel tükenmiştir. Burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu yaşamın ulaşabildiği yerin maymunları da muhtevasına aldığını görüyoruz. İnsana en çok benzeyen yaratık türü. Ve tek hücrelerden başlayan bir hayatın sayısız canlıyı oluşturduğunu görüyoruz. Allah Teala sayısız bir çeşitlilik vermiş dünyaya, dünyadaki hayvanlara, bitkilere. Allah Teala'nın yarattığı bitki yapısıyla hayvan yapısı arasında çok kesin bir ayrıcalık vardır. Denizlerin derinliklerinde öyle bitkiler var ki, bitkiler dalgaların da yardımıyla yer değiştirebiliyor. Bu bitkiler yakaladıkları balıkları yiyor. Ama bitki bir Allah-u Teala'nın yarattığı bitkiyle bir hayvan türünü birbirinden ayıran en kesin özellik, bitkilerin havadan karbondioksit alarak havaya oksijen bırakmalarından anlaşılır. Bir hayvanın da bitki mi hayvan mı olduğu, hayvan olmasının özelliği havadan oksijen alarak artık madde olarak karbondioksit çıkarmasıdır.
Öyleyse iki yapı birbirine ters bir özenle vücuda getirilmiştir Allah-u Teala tarafından ve birbirlerine ihtiyaçlı kılınmıştır. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ihtiyacın sahibi olmayan, her şeyden müstani olan, her şeyden münezzeh olan sadece Allah'tır. İnsanlar da dahil olmak üzere bütün mahlukat birbirine ihtiyaçlı kılınmıştır. Şimdi bitki dizaynına beraberce bakalım. Bitkiler biliyorsunuz ki normal standartlarda yerlerinden kımıldamayan mahluklardır, nebatlar. Ama söylediğim gibi denizin derinliklerinde öyle bitkiler var ki hareket edebiliyorlar. Öyle bitkiler var ki balıkları ve her türlü hayvanı yiyorlar. Sanki hayvanmışlar gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkatle bakın. Acaba bu bitkiler nasıl mahluklar? Bitkiler yeşil yapraklara sahiptirler. Önemli mi? Önemli. Çünkü gıdalarını o yeşil yapraklarla sağlarlar. Yeşil yapraklar bitkinin toprağın topraktaki köklerinden aldığı suyu, güneşin enerjisini ve havadan aldığı karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları oluşturduğunu görüyoruz. Karbonhidratlar gıda maddesidir. Biz insanlar da iki çeşit gıdayla besleniriz. Birinci tür karbonhidrattır, ikinci tür de proteindir. Yerlerinden karadaki bitkilerden bahsediyoruz. Kımıldaması mümkün olmayan ağaçlar köklerinden aldıkları suyla havadan aldıkları karbondioksiti güneş ışınlarını katalizör olarak kullanmak yoluyla bir yerlere ulaşıyorlar. Karbonhidratları oluşturuyorlar. Peki sonuç ne? Sonuç oksijen açığa çıkarmaktır. Bütün bitkiler havadan oksijen, havadan karbondioksit alırlar ve açığa oksijen çıkarırlar. Onların açığa çıkardığı oksijen bütün bitkilerin açığa çıkardığı oksijen hayvanların ve insanların muhtaç oldukları hayati maddedir. Yani insanlar ve hayvanlar bitkilerin atmosfere çıkardığı oksijenle yaşayabilirler. Oksijen olmazsa yaşantılarına devam ettiremezler. Sevgili kardeşlerim, ama bitkiler de eğer karbondioksit olmazsa, hayvanlar karbondioksit bırakmamış olsalar, bitkiler de karbondioksit olmadığı için yaşayamazlar. Öyleyse Allah-u Teala öyle bir yaratışla yaratıyor ki karşılıklı iki unsur birbirine
bağımlı, birbirine ihtiyaçlı, birinin artık maddesi, diğerinin hayatta kalması için gerekli olan hayati maddeyi içeriyor ve ikincinin artık maddesi de birinci grubun hayati ihtiyacını temin ediyor. Böylece Allah Teala bizlere söylemiş oluyor ki hepiniz birbirinize muhtaçsınız. Sadece ben hiçbir şeye muhtaç değilim. Bunu söylemiş oluyor Allah Teala. Klorofil özümlenmesi, fotosentez yoluyla bu strateji altında bitkilerin karbon hidratları oluşturabilmesi, işte onu ifade eder. Onlar bitkidir. Onlar karbondioksite ihtiyaç duyarlar. İnsanlar da oksijen alıp bu oksijeni kullanarak akciğerlerinde kanlarını temizledikleri zaman nefes vermeleri, her nefes vermelerinde havaya çıkardıkları şey büyük ölçüde karbondioksittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı o yüce yaratıcı vücuda getiriyor. Her şeyin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta nasıl şekillendiğini görüyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda yüce yaratıcıya, Allah-u Teala Hazretlerine sadece sonsuz hamd ve şükredebiliyoruz. İnsanın yaratılışı dünya üzerinde ona bir mekan verilmesi öyle bir devre rastlıyor ki Allah-u Teala dünya adı verilen bu gezegende atmosferi yaratmış. İnsanın nefes almasını, yaşamasını temin eden bir dizayn. Bitkileri yaratmış. Meyvelerinden, sebzelerinden ve tahılından insan istifade edecek, karnını doyuracak diye. Denizde balıklar yaratmış Allah-u Teala. İnsanlar onların etini yesin diye. Karada hayvanlar yaratmış. Etini yesin diye insanlar, taşıma işlerinde kullansınlar diye. Yarattığı her şey özellikle en çok sevdiği mahlukunun hayatını devam ettirebilmesi için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın yaratışına hayranlık duymaz mısınız sevgili kardeşlerim? Nasıl bir yaratış ki bitkiler insan ve hayvanlara muhtaç? Nasıl bir yaratış ki insan ve hayvanlar bitkilere muhtaç? Aslında hepsi Allah'a muhtaç. Öyleyse bu
muhteşem dizayna dikkatle bakın. Kainatın yaratılması, insan adı verilen bir mahlukun ait olduğu gezegende hayatını idame ettirebilmesi için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş. Allah'ın bütün yaratıkları insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Melekler insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Cinler insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Hayvanlar insan için yaratılmış. Bitkiler, atmosfer, yeryüzü, hayat olan olmayan gezegenler hep insan için yaratılmış. Ve Allah-u Teala bütün kainatı insan için yaratmış ve şöyle söylüyor: ve sahara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Göklerde neyi yaratmış? Melekleri yaratmış. Göklerde de insanlar var. Göklerde yaşamakta olan ruhlar var. Ruhları da insan için yaratmış. Nefsleri de insan için ve insanın fizik bedenini yaratmış. O ruhun ve nefsin bir mekanı olsun diye. Sevgili kardeşlerim, fizik bedenleriniz nefsinizin de ruhunuzun da mekanıdır. Tabii ruhunuz Allah'a ulaşana kadar ruhunuzun mekanı. Onu temiz tutun. Allah-u Teala bir muhteva içerisinde hayatı yaratmış. Hayat veren tek varlık olarak kendisinin var olduğunu söylüyor. Başka hiç kimsenin, hiçbir varlığın herhangi bir şeyi cansızken canlı hale getiremeyeceğini söylüyor Allah-u Teala. Hayat veremeyeceğini söylüyor. Hayat veren sadece biziz diyor Allah-u Teala. Öldüren gene sadece biziz diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bizlere hayat verdiği için, bizleri insan olarak yarattığı için, canlısıyla, cansızıyla bütün kainatı yaratarak her şeyiyle bizlerin emrine musahhar kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bu konuşmayı inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarıyla, niyazlarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birleştirdi. Gene birlikteyiz. Gene eğlenceli gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Konumuz da bu gönül gönüle olan beraberliğin oluşturacağı normal sonuç olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap ederken büyük bir mutluluğu yaşıyoruz. Sizler de mutlu musunuz? Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Birçok telefon, e-mail geliyor. Belki başkalarının sebep olduğu, mutsuzlukların yaşandığı da bir vaka. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin elinde. Olayların size tesir edemediği bir sığınağın içine girmelisiniz. Bu sığınağın içine giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sonra mürşidinize tabi olacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaşacak. Bu süreç içerisinde 7-8 aylık bir süredir dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunu gerçekleştirenler bilirler, yaşamışlardır. Hiç sevmeyeceğinizi zannettiğiniz bütün ibadetleri Allah-u Teala size sevdirecektir. O ibadetleri gerçekleştirirken çok büyük bir huzuru ve saadeti yaşayacaksınız. Çoğunu da zaten yaşadınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Bu uyumu sağlamalısınız. Niçin başka insanlarla bir kısım şeyleri tartışma konusu haline getiriyorsunuz? Bırakın, herkes dilediği gibi düşünmelidir. Düşünme serbestliğini onlara tanımalısınız. Bir insanı herhangi bir konuda ikna etmeye, inandırmaya çalıştığınız zaman onların size inanmaması sizi kızdırmamalı. Öfkelendiğiniz zaman elinizdeki bütün kozları kaçırmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hanginiz Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlamışsa bu mutluluğun bir simgesidir. Başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz her şeyin başlangıç noktasıdır. Unutmayın. Hepimiz sadece birer yaratıkız. Birer mahlukuz. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı salsalinden yani organik hale dönüşebilecek olan bir topraktan yarattı. Topraktan şekil verdi. Sonra ona ruhundan üfürdü. Hepinizde bir ruh
Var veya vardı. Herkesin bir ruhu mutlaka vardır. Allah Teala bütün insanlara doğduğu an ruhundan üfürür. Onun içine diyor Allah Teala ruhumdan üfürdüm. Sevgili kardeşlerim, bu ruh sizin değil. Allah'ın ruhu. Ve Allah'a geri göndermek mecburiyetindesiniz. Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz ruhunuzu. Gerçek sahibine. Teslim etmediniz, öldüğünüz zaman ruhunuz otomatik olarak Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınacak ve Allah'a gerçek sahibine iade edilecektir. Teslim edilecektir. Ayrıca ruhunuz sizinle bir ilişki kurmak mecburiyetinde değildir. Dilediğini dilediği anda yapma yetkisinin sahibidir. Ruhunuz dilediği an vücudunuzu terk eder. Sizin ruhunuz bile duymaz. Şaka şaka. Zaten ayrılan ruhunuz. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldığını hissedemezsiniz. Tekrar vücudunuza girdiğini de hissedemezsiniz. O Allah'ın ruhudur. Unutmayın ki hepimiz Allah-u Teala'nın sadece bir mahlukuyuz, yaratığıyız. Ama Allah yaratık değildir, yaratandır. O kainatı yaratandır. Hiçbir şey yok iken o vardı. Zaman adı verilen bu müessesede ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Zamanın bir başlangıç noktası olduğunu düşünelim. O başlangıç noktasından evvel de vardı. Hep vardı. Başı ve sonu olmayan bir bütünlük zaman açısından. Zaman yokken de Allah vardı. Öyleyse o var olan Allah'ın sizin için en güzel yönü hepinizi insan olarak yaratmasıdır. İnsan ki kainatta yaratılan bütün mahlukatın en üstünüdür. Siz insan

hatırlayın. Cinler mi? Ayrı varlıklar. Enerjiden yaratıldılar. Ama ruhları yok. Ruhları yok ama Resulleri var. Cin Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Nasıl insanlardan Resuller varsa cinlerden de var. Ama cinlerden Nebi yani peygamber yok. Cinlerden Resuller var. Her kavmin ayrı ayrı Resulü var. Her kavmin içinde Allah-u Teala bir Resul yaratıyor. Cinlerin de kavimleri var. Onların da aralarında Resuller var. Ama cinlerin aralarında Nebi hiç olmadı. Yani peygamber. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar yani Hatem-i Nebiyyine kadar Nebilerin, peygamberlerin sonuncusuna kadar dünyada hep peygamber var oldu. İşte ilk insan Allah-u Teala tarafından topraktan salsalinden yaratılarak şekil verilen, sonra da ona ruh üfürülen, can verilen ve ruh üfürülen Adem Aleyhisselam. Onun kaburga kemiğinden yaratılan Hazreti Havva. Adem ile Havva yaptıkları bir yanlışlık dolayısıyla cehennemden kovuldular ve dünya adı verilen bu gezegene indirildiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı Adem ile Havva'nın yeryüzüne indirilmesiyle dünyada verilen bu gezegende insan hayatını başlatıyor. Sonra onların çocukları, sonra çocuklarının çocukları, onların çocukları daha bugüne kadar geliyoruz. Hadi gelin sizinle daha başa dönelim. Daha insanların hiçbirisi yokken, yaratılmamışken Allah Teala ezelde bütün Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkartıyor. Ve bütün insanlar toplanıyorlar. Allah bütün devirler boyunca yaratılacak olan bütün insanlar toplanıyorlar. Hepsine Allah Teala şöyle diyor: Elestü bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu değil miyim negatif bir sual. Bu negatif sualin pozitif cevabı bela. Biz negatif de olsa pozitif de olsa Türkçemizde evet deriz. Evet manası çok açık olan bir kelimedir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine? Evet deriz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine? Türkçemizde sen bizim Rabbimizsin diye cevap veririz. Da, hayır tam aksine sen bizim Rabbimizsin. Senin gördüğün hırsız bu değil mi? Sualine, hayır bu değil cevabı verilir eğer hırsız o değilse. Öyleyse Türkçemizde evetli hayırlı bir dizayn var. Arapçada negatif suallerin pozitif cevabı bela kelimesidir. Bela, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sen bizim Rabbimizsin. Evet, sen bizim Rabbimizsin.

Allah Teala bütün insanlardan bu cevabı alıyor. Hepimiz onun Rabbimiz olduğunu ezelde beyan ediyoruz. Oradayız. Ezeldeki o toplantıda herkes orada. İnsanlık tarihi boyunca kıyamete kadar geçecek zaman parçaları içinde oluşacak olan bütün insanlar orada. Ve Allah Teala insanı bir nefsten, bir ruhtan, bir fizik vücuttan oluşturuyor. Ve herkes ruhuyla, veçiyle, nefsiyle orada. Allah Teala ruhlara sesleniyor. Bana misak verin diyor. Ey ruhlar, bana misak verin. Dünya hayatını yaşarken bana geri döneceğinize dair bana misak verin. Ey geri dönüp bana teslim olacağınıza dair bana misak verin diyor Allah Teala ruhlara. Fizik vücutlara sesleniyor. Ey fizik vücutlar, siz de bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ruhlar ve fizik vücutlar verdiler. Birisi misak verdi, birisi ahd verdi. Ey nefsler, siz de bana yemin verin diyor Allah Teala. Bana teslim olacağınıza dair. Bununla kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Bir kuvvet var insanda, irade adı verilen, kötülüklere karşı savaş verebilecek olan bir güç. O iradi yapıya sesleniyor Allah Teala. Sen de bana teslim olacağına dair misak ver diyor. İşte böylece Allah Teala ezelde Garübela günü zaman bütün zaman parçalarında vücuda gelecek olan bütün insanları huzurunda toplayarak bütün insanlardan hepimizden yemin, misak ve ahd almış, iradelerimizden de misak almış Allah Teala. Öyleyse hepimiz Allah'a teslim olacağımıza dair Allah'a misak vermişiz. İşte insan dediğimiz zaman böyle bir varlığı hatırlıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk insandır. Cinler ve melekler insandan üstün değildir. Ama Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ilahi görevleri devraldıkları için onlar özel bir yerin sahibidirler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle oturup sohbet etmek Allah'ın öylesine güzel bir nimeti ki bizi büyük bir mutluluğa ulaştırıyor. Ne zaman bir araya gelsek Allah'tan bahsetmek imkanı oluşuyor. Allah'tan bahsetmek, mutluluktan bahsetmek manasında tezahür eder. Çünkü Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını ister. Hem bu dünyada mutlu olmalarını ister, hem de ahirette, yani cennette olmalarını ister. Bütün insanları cennete gidebilecek olan vasıflarla donatmış. İnsana bir denge halinde yaratılan bir mahluk olarak bakın. Nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Öyleyse denge kurulmuş. Bütün insanlar doğduklarında ruh üfürüldüğüne göre hepsinin nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar haslet var. Öyleyse ne diyordu Allah Teala? Biz her şeyi zıttı ile kaim kalarak çift yarattık. İşte bir tanesi ruhun hasletleri, ikincisi nefsin afetleri denge halinde yaratılmış. Birbirine tam olarak eşitler. Ve bir tanesi ruh bize ait değil. Ve Allah Teala ruhunu geriye istiyor. Diyor ki irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Bu Allah'ın ruha seslenişidir. Ey ruh, Rabbine geri dön. Bütün ruhlar için Allah'a geri dönüş mutlak olarak gerçekleşir. Allah'ın ruhu mutlak olarak Allah'a döner. Bir insan için Allah-u Teala'nın emrettiği şey, ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmasıdır. Kim böyle bir unsuru gerçekleştirirse, o Allah'a ait olan kendisindeki emaneti teslim etmiştir. Allah Teala ruhun mutlaka Allah'a dönüşünü böylece üzerimize farz kılıyor. Diyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu. Min kabile niyetiye gibi azabı, üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Bu teslim çok geniş spektrumlu bir teslim. Ruhun Allah'a teslim olmasını istiyor, fizik vücudun Allah'a teslim olmasını istiyor, nefsin Allah'a teslim olmasını istiyor, iradenin de teslim olmasını istiyor. Bu teslimiyet standartları 28 basamaklık bir merdiven oluşturur. 4 tane
7 basamak. Ve Allah Teala mutlu olmak için yarattığı insanın mutluluğunu verdiği emirlerin gerçekleştirilme süreci içerisinde, hüviyeti içerisinde şekillendirmiştir. Ve insanın hayatını bu istikameti düzenleyen bir sistem kurmuştur. İnsan Allah'a yaklaşmak isteyip de Allah'ın o yaklaşmayı gerçekleştirecek olan emrini yerine getirdiği zaman yaklaşma kesinleşir. Ruh, Allah'a yaklaşmanın sonuna ulaşandır. Yani Allah'ın zatına ulaşandır. Ama fizik vücutlar hiçbir zaman Allah'ın zatına ulaşmaz. Peki, Allah'ın zatına ulaşabilen bir fizik vücut oldu mu? Başlangıçta Adem Aleyhisselam zaten Allah Teala tarafından yaratıldı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Allah'a kadar Miraç'ta ulaştı. Sevgili kardeşlerim, normal standartlarda fizik vücudun Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olması diye bir olay hiçbir şekilde mümkün değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Allah'ın huzuruna yükselmiştir. Konuşmuştur, tekrar inmiştir yeryüzüne ve sonsuz bir hızla hareket etmiştir. Bu olayın adı Miraç'tır. Hazreti Ebu Bekir'e bunu söylediklerine göre söyledikleri zaman soruyor. Güzel diyor, peki de kimden duydunuz bunu? O kendisi söyledi diyorlar. Öyleyse affedersiniz Hazreti Ebu Bekir diğerlerine diyor. O Miraç'a çıkmıştır. Bir tartışma konusu ediliyor. Hiç insan bulunduğu yerden yükselip de Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz diye putperestler karşı çıkıyorlar. Hazreti Ebu Bekir söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunu Allah'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca çıktığını Hazreti Ebu Bekir'e söylüyorlar. Hazreti Ebu Bekir soruyor. Kimden duydunuz diyor. Ondan duyduk diyorlar, kendisinden. Öyleyse diyor, mutlaka çıkmıştır. Hiç kimse hayatı boyunca onun hiçbir yalanına şahit olmamışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizi seviyor mu diye düşünüyorsanız hiç merak etmeyin. Seviliyorsunuz, hem de çok seviliyorsunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cenneti zaten elde ettiniz. Sonra tabi oldunuz hepiniz. Bu ikinci kat cennettir. Sonra ruhunuzu ulaştıranlar var. Aranızda ruhları yolda olanlar var. Ve gelecekte aramıza katılacak olan henüz ruhları da vücutlarından Allah'a doğru yola çıkmak üzere ayrılmamış olanlar var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruh tabiyet de Allah'a doğru yola çıkar. Aramızda Allah'a ulaşmayı dileyip de cenneti hak eden, birinci kat cenneti hak eden ama
daha tabi olmamış olanlar var. Onları da neden bizim aramızda? Çünkü biz cennete girecek olanları temsil ediyoruz. Allah'a mülaki olmayı dileyen herkes, mülaki olmayı dilediği noktada cehennemden paçasını kurtarmıştır. O, onun gideceği yer mutlaka. O vaziyette ölse, Allah'a mülaki olmayı dileyen, ey yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca ermiş evliyam var, ben de onlar gibi birisi olmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye, böyle gönülden bir taleple Allah-u Teala'ya dua eden herkesin mutlaka birinci kat cenneti garanti edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Sonra kişi mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra o noktada tabiyetin sırasında ruhunun vücudundan ayrılması ruhunun Allah'a ulaşmasıyla sonuçlanacaktır. Bu da üçüncü kat cennetin sahibi olmasını ifade eder kişinin. Mutluluksa bu süreç boyunca devamlı artar. Bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dünyadaki en mutlu insan olur. En mutlu insanlardan birisi olur. Aynı anda birçok kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın yolundadır. Şu anda yüzlerce kişi, binlerce kişi Allah'ın yolunda Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlere diledikleri andan itibaren Allah'ın yolundadırlar. Ve cehennemden paçalarını sıyırmışlardır. Daha mürşitlerine ulaşmadan Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan ölse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'ın bir ölçüsü var. Diyor ki, kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa, onun gideceği yer cennettir. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olan bir kişi cehenneme, sevapları günahlarından fazla olan kişi cennete girecek. Allah'ın işareti açık ve kesin. Ve orada ebediyen de kalacaklardır diyor. Cennete girenler ebediyen cennette, cehenneme girenler de ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiği bir vaka değil mi? Ne kadar çok seviliyoruz. Bir hiç yüzünden sadece bir tek dilekle Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum dememize dayalı olarak Allah-u Teala bizi mürşidimize ulaştırıyor, tabiyetimizi sağlıyor, ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah-u Teala onun kendisine ulaşmasını mutlaka sağlıyor. O kişi bunun için yeterli ömrün sahibi ise, 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka dünya hayatını yaşarken o kişinin ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Öyleyse bu dünya mutluluğunun yarısıdır sevgili kardeşlerim. Bir hiç karşılığı bize verilir. Üstelik de cennet saadetinin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah size hacet namazını kılıp da mürşidinizi sorduğunuz zaman mutlaka mürşidinizi gösterir. Tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır zaten. Sonra da Allah'a ulaşır. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman da hem Allah ulaştırır sizin ruhunuzu hem de bunun mükafatını verir size. Üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bir başka mükafat dünya mükafatıdır.
Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkarken emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçecektir. Bu isimler altında 7 tane gök katını aşacaktır. Ruh nefsinizin teskiye olmasına %7 %7 fazıllarla başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra her %7 fazıl birikiminde ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapması söz konusu, bir gök katı aşması söz konusu. Başlangıçta %2 rahmet birikimi. Sonra tabiyet. Allah'a ulaşmayı dileyip tabi olduğunuz zaman nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. Bu zikir sizlere Allah'ın kadından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderiyor. Başlangıçta salavat nurları rahmet getiriyor. Başlangıçta %2 rahmet. Ondan sonra da devamlı salavat nurları taşıyıcı unsurdur. %2 rahmet nefsinizin kalbine öncü kuvvet olarak girip daha mürşidinize tabi olmadan orada yerini aldıktan sonra tabiyetle beraber nefs tezkiyesi ve zikrinizin karşılığında Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat, Allah'ın salavatının, salavat nurlarının getirdiği fazıllar kalbe girmeye başlar. Ne diyoruz? Fazıllar taşıyıcı unsur değil, nefsin kalbine yerleşen nurlardır. Salavat taşıyıcı unsurdur. Rahmet de nurdur ama sadece nefsimizin kalbine %2 olarak o kadar girebilir. İşte böyle bir dizaynda hepiniz için sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında ruhunuzun 7 tane gök katını aşıp yer alması, orada Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ta yok olması söz konusu olur. İşte nefsinizin bu değişim standardı içinde Allah-u Teala ilk %7 nur birikiminde nefsinizin halini nefse emare diyor. Sonra levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 defa %7 nur birikimi sağlanır, fazla birikimi sağlanır. Başlangıçta %2 rahmet nuruyla sonuç %51 nefsinizin kalbinin nurla dolmasıdır. Bu başlangıçtaki dengeyi artık dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilecek olan bir hüviyette ve üçüncü kat cennetin sahibi kılarak Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılan birisi olmak şerefine insanlar ulaştırılır. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Allah-u Teala hepinizi sever. Hepinizi çok sever. Ama insanları serbest iradeleriyle yaratmıştır. İnsanlar kendi davranış biçimleriyle ya cenneti ya da cehennemi hak edeceklerdir. Herkesi serbest iradeyle yaratan Allah-u Teala ilmi göndermiş onlara. Demiş ki bana ulaşmayı dileyin ki ben sizi kendime ulaştırayım. Üçüncü kat cennetin sahibi yapayım. Nefsinizin kalbini %51 nurlarla doldurayım. Dünya mutluluğunda böylece yarısını size yaşatayım. Bunun karşılığında sizlerden hiçbir şey istemiyorum. Sadece bir dileğinizin olması
Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum demeniz yeterli. Böyle diyor Allah Teala. Ve insanlar Allah'ın bu dediklerini hiçe sayıyorlar ve Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemiyorlar. Dilemeyince de gidecekleri yer cehennem oluyor. Şeytan öylesine kurnazca insanlara Allah'ın güzelliklerini unutturmuş ki bir zamanlar İslam alemi dünyadaki en üstün standartların sahibiyken aradan geçen yüzyıllarda çok gerilerde kalan bir alem olmuş. Neden? Aslı unutmuşuz. Kur'an-ı Kerim'i duvarlara asmışız. Cenazelerde, mevlütlerde, toplantılarda okunan bir kitap yapmışız. Oysaki Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılar, mürşide tabiiyetini farz kılar ve ruhunu böylece Allah'a doğru yola çıkarmasını farz kılar, Allah'a ulaşmasını sağlar. Üçüncü safa fizik vücudunu teslim alır, dördüncü safa nefsini teslim alır, beşinci safa o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder ve muhlis yapar, altıncı safa ve o kişiyi irşat makamının sahibi yapar, yedinci safa. Burada dört tane teslim geliyoruz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Kainatta Allah'a en yakın mahluk insandır. Çünkü bizatihi Allah'ın ruhunu taşımak şerefinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinize mutluluklar diliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle ve dualarımızla sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hikmet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet müessesesi iki ayrı yönde değerlendirilir. Aynı kökten gelen hüküm kelimesi, hükmetmek kelimesi, hakim kelimesi, ahkam kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Hikmet sahibi olan bir insan, iki ayrı cepheden özellik sahibidir hikmet açısından. Bir, o kişi ehli hükümdür. Bir hakim olarak görev aldığı zaman veya bir hakem olarak görev aldığı zaman mutlaka Allah'tan sorarak hüküm vereceği için o kişi ehli hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi ehli hükümdür. Aynı zamanda hikmet sahibi kişi ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından birisine ait olan bir ayet gördüğü zaman bir bakışta o ayetin ...28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal ortaya koyar. Açıklamasını derhal yapabilir. Eğer bilmiyorsa Allah'tan soracaktır. Cevabını alıp size ulaşacaktır. Bu bilmiyorsa dediğimiz ne? Kur'an'daki herhangi bir ayetin hangi basamağa ait olduğunu bilmemek değil, onu mutlaka biliyordur. Onun ötesinde kendisine bir şey sorduğunuz zaman, eğer onu bilmiyorsa Allah'tan sorup öğrenecektir. Çünkü hikmet sahibi aynı zamanda ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman her konuyu müzakere edebilecek olan hüviyette bir insan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah ile olan ilişkiler söz konusu. Hikmet kademesine baktığımız zaman bunun ulul-elbab makamında başladığını görüyoruz. Ulul-elbab makamı, İhlas makamı ve selam makamı hikmet makamlarıdır. Ulul-elbab makamında hikmet 7 mertebe o kişiye verilir. İhlas makamında 7 mertebe daha verilir. Selam makamında ise 5 mertebe daha verilir. Böylece kişi Allah-u Teala'nın irşat makamına sahip olduğu güne kadar
hikmet sahibi olduktan, hikmet makamının nihai neticesi olan irşada memur ve mezun kılınma noktasına ulaştığı zaman 19 mertebe o kişinin kalbi, nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. Yani daimi zikre ulaşan bir insanın daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Ve bu sebeple bu kişinin Allah Teala sadece hasletlerden oluştuğu için artık sadece nurlardan oluştuğu için nefsinin kalbi Allah Teala ona yeni bir imkan tanır. O kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözüyle o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri görür. Kalp kulağını açar. Kalp kulağıyla o kişi Allah'ın kendisine söylediklerini işitir. Karşılıklı konuşma, mükâleme cereyan eder Allah Teala ile o kişinin arasında. Bu sebeple Allah Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun buyuruyor. Aynı zamanda zikir ehli hikmet ehlidir. Çünkü ehli tezekkür olan bir kişi aynı zamanda ehli hükümdür, ehli hikmettir. Bir başka özelliği onun ehli hayır olmasıdır. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah Teala. Ona en büyük hayır verilmiştir. Çünkü o kişi daimi zikirdedir. Zikirse devamlı derecat kazanmayı ifade eder. Daimi zikirde olduğu için o kişi her an derecat kazanır. Peygamber Efendimiz'in söylediği alim kelimesini bu seviyedeki kişiler için kullanıyor Allah Teala. İrşat makamına tayin edilmiş kişiler için, hikmet sahipleri için kullanıyor. Diyor ki alimin uykusu cahilin bütün ibadetlerinden daha çok kazandırır. Öyleyse bir insan derecat kazandıran bir iş yapıyor, namaz kılıyor, zikir yapıyor veya birilerine hayırla, birilerine karşı onlara hayır olacak olan yardımlarda bulunuyor. Bunun karşılığında bu kişi yaptığı her derecat kazandırıcı olayın karşısında kazandığı bir derece için onun 10 katını alır. Bütün insanlar bu noktadadırlar. Baştan söylediğimiz noktaya gelinceye kadar. Bire 10 kat verilir herkese. Kaybettiği, derecat kaybettiği zaman bir derece karşılık bir derece kaybedilir. Ama derecat kazanıldığı zaman bir dereceye karşılık 10 derece kazanılır. Herkes için bu geçerlidir. Kişi günahkar da olsa, Allah'a ulaşmayı dilemese de eğer ibadet ediyorsa o ibadetlerin karşılığında derecat kazanır, biri on alır. Başkalarına bir iyilikte bulunuyorsa, gene bir hayır yapıyorsa gene biri on kazanır. Böyle bir insanın namaz kılmakta olduğunu veya zikretmekte olduğunu düşünün. Kazanacağı derecat her saniye biri ondur. Daimi zikre ulaştıktan sonra hayra ulaşmış olan birisinin de uykuda olduğunu düşünelim. Bu kişi uykudayken de zikretmektedir ama her saniye 1'e 700 kazanmaktadır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine dikkatle bakın. Birisinin kazancı her saniye 10 derece kazanmak, ibadet etmekte olmasına rağmen, o sırada namaz kılmasına rağmen veya zikir yapmasına rağmen, diğeri ise uykuda
uykudayken de zikrettiği cihetle derecat kazanıyor. Ama kazandığı derecatın 700 katını kazanıyor. Yani normal hak ettiği derecatın 700 katını kazanıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir müessese Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o sözünü ifade eder. O Nelbap makamında kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. Sonra da 0 kat, yani zemin kat gösterilir. Zemin kattaki devrin imamının dergahını görür kişi. Sonra ne olur? Sonra gök katları gösterilmeye başlanır. Birinci gök katı gösterildiği anda o kişi artık ulul-elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ve de ihlas makamının sahibi olarak yaşamaya devam eder. İhlas makamında bu kişiye 7 gök katı gösterilir. 7. gök katında Sitel-i Müntaha'yı görür kişi. Gördüğü zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh, İhlas makamının sonudur, son noktasıdır. Kim Sitel-i Müntaha'yı görürse mutlaka Allah-u Teala'dan bir mükafat alır. Bu mükafat Allah-u Teala tarafından o kişinin Tövbe-i Nasuh'a davet edilmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir insanın böyle bir hedefe yürümesi, o kişinin hikmet sahibi olmasının ikinci aşamasını gösterir. Ulul-elbab makamı ihlasın, o kişinin hikmet sahibi olmasının birinci aşamasıdır. İhlas makamı ikinci aşamasıdır. Ondan sonraki salih makamı da üçüncü ve son aşamasıdır. Hikmet sahibi olan kişi yoluna devam ettiği takdirde, yani ölmediği, hayatta kaldığı takdirde mutlaka bu vetreyi tamamlayacaktır. Allah Teala onu daimi zikre ulaştıktan sonra boş bırakmayacaktır. O kişinin nefsinin kalbini salah makamında da müzeyyen kılmaya devam edecektir. Ne yapacaktır? O kişinin tabiiyetinden sonraki günahlarını örtecektir. Sonra o kişinin başının üzerine salah nurunu verecektir. Sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Üç kademe oldu. Dördüncü kademede o kişinin iradesini teslim alacaktır. O kişi iradesini Allah'a teslim ettiği zaman
irşat makamının sahibi kılınır. Nasıl Allah Teala onunla konuşarak tövbe-i nasuhu yaptırdıysa, salah makamının o beşinci kademesinde Allah Teala o kişinin irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle müjdeleyerek irşat makamına tayininin neticesine ulaştırır. Kişi artık Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Bütün bu noktaya ulaşan mürşitler hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olmanın temelinde daimi zikir vardır. Bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlar mı? Evet. Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette. Bu son noktada Allah-u Teala tebligatını yapar, irşada memur ve mezun kılındın. Memur kılındın, yani benden aldığın emirleri yerine getireceksin. Memur, emri ifa eden demek. Amir de emri veren demek. Allah Teala amir olacaktır. Kişi de memur olacaktır. Allah'ın sadece Allah'tan aldığı emirleri uygulayacaktır. Allah Teala onu hep kontrolü altında tutacaktır. Ne yapması lazım geldiğini devamlı olarak ona söyleyecektir. Böyle bir hüviyette o kişi için yapılması lazım gelen hususlar açık ve kesindir. Öyleyse bütün güzellikleri düşünün. Her şey Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevayı Allah'ın emrettiği biçimde yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Bir insan ne zaman hikmet sahibi olur? Daimi zikre ulaştığı zaman. Peki bu noktaya kadar hangi kademelerden geçmiştir? O kişi Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hiçbir şekilde hikmet sahibi olamaz. Dilediği zaman ne olur? Dilediği zaman bir defa cehennemden mutlaka kurtulur. Yetmez, Allah-u Teala'nın bir sözü var. Diyor ki, Şura Suresinin 14. ayet-i kerimesinde, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bu söylediğimiz ayet-i kerime gelince, Şura Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi gelince onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişinin Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Ulaştıran da kişi değil, kendisine ulaştıran Allah'tır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde
bütün ibadetleri sevmesini Allah garanti etmektedir. Severek yapmasını Allah garanti etmektedir. Öyleyse bir insan, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama ibadetlerimi yapamıyorum diyorsa, o kişi bilsin ki kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dileseydi mutlaka bu hedefler tahakkuk edecekti. Allah onu mutlaka bütün ibadetleri sevdirerek kendisine ulaştıracaktı. Kişinin Allah'a ulaşması 21. basamaktaki olaydır. Ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Kişi o noktada 22. basamaktadır. 22. basamak. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka ulaşacağı bir yerdir. Kişi hikmet sahibi olmuş mudur? Olmamıştır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ruhu Allah'ın zatında yok olmuştur. Ermiş evliya olmuştur. Allah sözünü yerine getirmiştir. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu nur birikimiyle o kişi yeni bir noktaya ulaşmıştır. Burada o kişi için söz konusu olan şey, Allah'ın hedef gösterdiği ruhunu Allah'a ulaştırma işlemini gerçekleştirmiş olması, nefsinin kalbinin %50'den fazlası, %51'i nurlarla kaplanmış olması, bu sebeple dünya mutluluğunun %50'den fazlasını kişinin ele geçirmesidir. Ve de bunun karşılığı sadece bir tek dilektir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kişi bu bapta Allah'ın sevgisini kazanmış birisidir artık. Öyleyse her şeyin en güzeli, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın tayin ettiği metotlarla sağlananlardır. Bu noktada bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp, Allah'tan mürşidini sorarak mürşidine ulaşan ve o mürşide tabi olan kişi ikinci hidayetin sahibidir ve ikinci kat cennetin sahibidir. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Kim böylece ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde de nurlar %51'i bulur. Yani şeytan o kişinin başlangıçta %100 kumandanı iken, %100 ona nefsine emredebilirken, emredebilme kabiliyeti %49'a düşmüştür, yarıdan aşağı düşmüştür. Kişi savaşı kazanmıştır. Üçüncü kat cennet, herkes tarafından garanti elde edilen bir husustur. Bundan sonra bu kişi daha ötede 25. basamakta nefsinin kalbindeki nurlar şu noktada %51'dir. %81'e çıktığı zaman fizik vücudunu da Allah teslim eder. Hikmet sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Zikri günün yarısını geçmiştir. Nefsinin kalbindeki nurlar %81'e yükselmiştir. Ama o kişi hikmet sahibi olmamıştır. Peki hikmet sahibi olduğu yer neresidir? Hikmet sahibi olduğu yer bundan sonraki makam olan Ulu'l-Elbab makamıdır. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan Ulu'l-Elbab, yani lüplerin sahipleri olamaz. Öyleyse hikmet sahibi olmak farz mıdır? Hikmet sahipleri Allah-u Teala'nın Ulu'l-Elbab dediği kişiler olduğuna göre
Ulu'l-Elbab olmak farz mıdır? Bakalım beraberce. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her istikamette mutluluk mu istiyorsunuz? Daimi zikre ulaşmaya çalışın. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi bu hedefin sahibi kılınır. Mutluluk bütün boyutlarıyla o kişi için oluşmuş olur. Öyleyse Ulu'l-Elbab makamına ulaşan birisi bu noktada hikmet sahibi olur. Öyleyse hikmet sahibi olabilmek için bir insanın ulaşacağı standart söz konusu. İşte bakıyoruz ki hikmet sahibi olmak, yani Ulu'l-Elbab olmak Allah Teala tarafından farz kılınmış. Peki bütün sahabe Ulu'l-Elbab olmuşlar mı? Olmuşlar sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için diyor ki: "O sahabe var ya, onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, en güzel olanına, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına tabi olurlar." İki açıdan değerlendirmek mümkün bunu. Birincisi, Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazdığı

kendini boşuna kalbine yazdığımız Kur'an'ı ezberleyeceğim diye uğraştırma diyor Allah Teala. Biz onu senin kalbine koyan biz dilediğimiz anda onun ayetlerinde sana hatırlatırız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu standartlar içinde Allah Teala kişinin daimi zikre ulaşması halinde onu hikmetle teçhiz ediyor. Cihazlandırıyor. Ve işte bu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olana tabi olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına veya Kur'an açıklıyorsa Kur'an'a göre ahsen olan söz söylenmiştir. Kur'an söylenmiştir. Ahsen olan sözdür o. Allah'ın sözüdür. Onlar diyor Allah Teala hidayete erdiler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ve arkasında diyor ki onlar ulul elbab oldular diyor. Liplerin sahipleri oldular. Ulul elbab olmak farz. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile olan ilişkilerimizde bu muhtevaya baktığımız zaman Ulul Elbab'ın hikmetin daha ötesine geçtiklerini görüyoruz. Hepsi İhlas makamının sahibi olmuşlar. Diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde o kafirlere ve kitap sahiplerine deyin ki o kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Allah'ınız, bizim de Allah'ımız. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlesin diyor Allah Teala. Hikmetin ikinci kademesi muhlis olmaktır. Bütün sahabe ikinci kademeyi de gerçekleştirmişler. Peki hikmetin üçüncü safhası, orası salah makamıdır. Hikmetin üçüncü safhasının sonunda da Allah Teala o kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Allah Teala bütün insanları salah makamına ulaştırmak ister. Üzerimize farz kılmış. Hakka tukati takvaya ulaşmamızı. Âl-i İmrân suresi 102. ayet-i kerime. Onlar nasıl hakka tukati takvaya ulaşmışlarsa bir hakkın takvaya siz de ulaşın. Yani siz de iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Sonra da bakıyoruz ki bütün sahabe hikmetin son aşamasına da ulaşmışlar. İradelerini Allah'a teslim etmişler. Tevbe suresi 100. ayet-i kerime. O sâbikûnel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bütün sahabenin

irşat makamına tabi oldukları kesin. Çünkü sahabeye tabi'in tabi olmuş. Yani onlara tövbe verebilecek olan bir irşat kademesinin bütün sahabe sahibi kılınmış. Hikmetle davranmışlar. Emri bil maruf yaparak, münkerden nehyederek görev yapmışlar. Hikmet sahiplerinin ulaşacağı son nokta burasıdır. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada sona erdiriyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Muhterem izleyiciler, bir Kur'an'ın nurundan programıyla bizleri birlikte kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederek inşallah sohbetime başlamak istiyorum. Sohbetimizin konusu Eshab-ül Meş'eme. Meş'um olanlar, Eshab-ül Meş'eme, cehenneme kalmak üzere, ebedi kalmak üzere girenlerdir muhterem izleyiciler. Bir başka deyişle, negatifleri pozitiflerinden, yani günahları sevaplarından çok olanlar, hayat filmleri sol tarafından kendilerine verilenlerdir. Allah Teala El-Vakıa suresinin 7. ayet-i kerimesi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ayet-i kerimesinde bize bu hakikatlerden bahsetmektedir. 7. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah ve kuntum ezvacen selase ve üç çift, üç grup oldunuz. 8. ayet-i kerime fe ashabil meymene tima ashabil meymene. O ashab-ı meymene, meymene sahipleri, kitapları, hayat filmleri sağlarından kendilerine verilenler, o cennetlikler ne güzel ashab-ı meymene buyuruyor Yüce Rabbimiz. 9. ayet-i kerime, فَاَسْحَابِ الْمَشْأَمَةِ مَا أَسْحَابِ الْمَشْأَمَةِ O ashab-ı meş'eme, meş'eme sahipleri, hayat filmleri sol tarafından kendilerine verilenler, bir başka deyişle günahları hasenatlarından çok olanlar, bunlar da ashab-ı meş'eme, Allah Teala ne kötüdür o ashab-ı meş'eme buyuruyor. Ve 10. ayet-i kerime ve sabikune sabikun, o sabikun var ya, işte o sabikun, 11. ayet-i kerime ulaikel mukarrabun, onlar mukarrab olanlardır, Allah'a yakın olanlardır. 12. ayet-i kerime fi cennatin naim, onlar naim cennetlerinde olacaklardır. 13. ayet-i kerime sünnetin minel evvelin, evvelki sabikunlar çoktur. 14. ayet-i kerime kalilin minel ahirin, sonraki sabikunlar azdır, Yüce Rabbimiz buyuruyor. İşte genel özet olarak Allah Teala insanların üç gruba ayrılacağını, Ashab-ı Meymene'nin cennetlikler, yani günümüz tabiriyle, Kur'an-ı Kerim tabiriyle muhtesitler diyebiliriz, hayat filmleri sağ ellerine verecek olanlar ve sevapları günahlarından çok olanlar. Bunlar Ashab-ı Meymene'dir. Ashab-ı Meş'eme de günahları sevaplarından çok olanlardır. Yani hayat filmleri sol tarafından kendilerine verilecek olanlardır. Meşhum olanlar, kaybedenler, husrana düşenlerdir. Muhterem izleyiciler, Ashab-ı Meş'eme gerçekten Kur'an-ı Kerim'de facir, şeytana tabi olmuş, tağutun kulu, tağutun dostu olarak da adlandırılıyor. Bu Ashab-ı Meş'eme 7 gruba ayrılıyor. Kendi içinde 7 kat cehennem vardır. Bu Ashab-ı Meş'eme 7 kat cennete dağılacaklardır. Birbirinden Ashab-ı Meş'eme'yi cehennemlik kılan sebep nedir? Bunların özelliklerine baktığımız zaman hepsi inkar ve yalancı olduklarını görüyoruz. Bir insan diyebilir ki
Ya zaten biz de Allah'a inanıyoruz ve peygamberlerin birliğine de inanıyoruz. Biz tasdik ediyoruz. Biz yalancılardan değiliz. Olay öyle değil muhterem izleyiciler. Allah Teala Leyl suresinin 6. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. فَاَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى Kim kendindekini verirse ve böylece takva sahibi olursa وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى ve Allah'a ulaşmayı tasdik ederse, Hüsna'nın varlığını, Allah'a ulaşmanın var olduğunu tasdik ederse فَسَنِلْ يَسِيرُ لِلْيُسْرَى Allah onun işini kolaylaştırır, kolaydan kolaya sürer. Bu Allah'ın davetine icabet yani kendinde olanı verenler. Allah'ın bir ruh emaneti bizde vardır. Bunu Allah Teala dünya hayatında kendisine ulaştırmamızı emretmektedir. Sonra devam ediyor. Ve amman bakhile ve istagna kim de bakhillik ederse, cimrilik ederse ve kibirlenirse, mustağni kılarsa kendini böbürlenirse. Ve kezebe bil husna ve Allah'a ulaşmak yoktur. Böyle bir şey yoktur. Hüsna'yı kezbederse fesenil yesirülül usra. Onun işini de zordan zora sokarız. Yüce Rabbimiz buyuruyor. Allah Teala Müddessir suresinin 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48. ayet-i kerimelerinde bir başka cepheden olaya ışık tutmuş. Cehennemlikler, işte bu ashab-ı meşemeler cehenneme gidecekler ya. Cehennemdeki bekçiler bunlara sorar. Ma selekeküm fi sakar. Müddessir 42. Sizi sakara getiren sebep nedir? Ne sizi sakara getirdi? Bunlar cevap veriyor. Lem nekum minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. 42. ayet, 43. ayet-i kerime. 44. ayet-i kerime ve lem nekun nut'imul miskin. Ve miskinin hakkını da vermiyorduk. Yani zekatımızı da vermiyorduk. 44. ayet-i kerime. Ve kunnu ma'al khaidin. Ve batıla dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Batılın peşinde koşuyorduk. Hakkı değil. Sonra ve kunna nukezi bi yevmid din hepsi din gününü yalanlamışlardı. Ondan sonra fema tenfa'uhum şefaati şafiin şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermedi. Şimdi son iki ayet-i kerimede dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütün cehennemliklerin bir ortak vasfı vardır. Ve kunna nukezibu bi yevmid din. Hepsi din gününü yalanlamışlardı. Muhterem izleyiciler, bu din günü kavramı Kur'an-ı Kerim'de bir tek amaçla kullanılmamaktadır. Evet, din günü hesap gününe de tekabül eden ayetler vardır. Kıyamet günü, mahşer günü, hesaba çekildiğimiz günde gerçekten o ayetleri de ifade edenler var. Ama buradaki bütün cehennemlikler yani herkes hesap gününü inkar etmemiş. Ama burada cehenneme gidenlerin hepsinin ortak bir özelliğinden Allah Teala bahsediyor. Ve kunna nukezibu bi yevmid din. Hepsi din gününü yalanlamışlardı. Din günü aynı zamanda mürşide tabi olduğumuz gündür. Ruhumuzun fizik vücudumuzu terk ettiği ve sırat-ı müstakime ulaşmak üzere bulunduğu devrin imamının dergahına gittiği gündür. Yani devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir ve bizim ruhumuzu uyarır. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bir vücudu terk et. Ben görevi senden devralıyorum. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmul hak femen şa'atta hazeyla rabbihim abe. İşte o gün hak günüdür. Dileyen Rabbine giden bir yol ittihaz eder. Cehennemliklerin hepsi din gününü yalanlamışlardı. Yani Allah'a ulaşmayı kezbetmişlerdi, yalanlamışlardı.
Bir başka ayet-i kerimede Ankebut suresinin 2 ve 3. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala "Ehasiben nasu en yutrekku en yekulu amennâ ve hem lâ yuftenûn." İnsanlar hesap ediyorlar. Biz Allah'a inandık demekle imtihana çekilmeyeceklerimi zannediyorlar. Allah Teala devam ediyor işte. "Ve lekad fetennellezîne min kablihim ve liya'lemunallâhellezîne kezebû ve liya'lemunallâhessâdikîn." Hayır, biz ondan öncekileri imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan edeceğiz. Mutlaka sadıkları ve kezapları birbirinden ayırt etmek için, bilmemiz için. Allah Teala biliyor ama bize de ispat etmek için. Kimdir sadık, kimdir kezap? İşte burada da yine kezap Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Sadık Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Muhterem izleyiciler, şu konunun evvela bir başlangıç noktasını gerçekten bu Allah'a ulaşmayı dileme Allah Teala üzerimize farz kılmış mı? Biliyorsunuz insanlar Kalu Bela günü 3 vücutla Allah Teala'nın huzurunda toplanmıştır. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde bize bu hakikatten bahsetmektedir. Buyurur ki Yüce Rabbimiz وَاَذَا خَزَرَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرُيَتِهِمْ اَشْهَدُمْ عَلَى اَنْفُوسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهَدْنَا اَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ كُنَا عَنَا هَذَا غَافِلُونَ. Hatırla ki o zaman Allah Teala Adem'in zahrından bütün zürriyetini çıkarmıştı ve huzurunda toplamıştı 3 vücutla. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye onlara seslenmişti. Onlar da dediler ki, bir kısım insanlar dediler şehitna, onları nefslerine şahit tuttuk. Kalu bela dediler. Allah Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de evet sen bizim Rabbimizsin. Rab demek sahip demek, emir veren demektir. Allah Teala öyleyse bana itaat edin, emirlerime itaat edin. Ruhumuzdan misak alıyor, nefsimizden yemin alıyor, fizik vücudumuzdan ahd alıyor. Ruhumuzun misakını Allah Teala bu üç misakımızı, misak ahd ve yeminimizi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir daha bize teyit ediyor. Allah Teala Maide 7'de "Vezkurû ni'metallâhi aleyküm ve misâka allazî bi vesâkakum isqultum semâ'en ve tâna." Hatırlayın ki o zaman Rabbinize misak vermiştiniz. Allah Teala sözlerimi işittiniz mi sorusuna karşılık işittik ve itaat edeceğiz demiştiniz. Allah Teala öyleyse ve takullah, takva sahibi olun. Muhterem izleyiciler, hepimiz Allah'a ruhlarımız Allah'a misak vermiş, fizik bedenlerimiz Allah'a ahd vermiş ve nefsimiz Allah'a yemin vermiştir. Nefsimizin yeminini Allah-u Teala Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimesinde "Kullu nefsin bima kesebet rehinetin ila ashabil yemin fi cennat." Bütün nefisler iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemde rehinedir. Ama kim yeminlerini yerine getirirse, yani tezkiye ve tasfiye olursa onlar cennete olacaklardır. Ruhumuzun misakını da Allah-u Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde "Vellezine yasulune ma amarallahu bi en yusela." Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Fizik bedenimizin adını da Allah-u Teala Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde "Elem ehdi ileyküm ya beni ademen la te'abudu şeytanu innehu lekun adun mubin ve ene abudun hada siratul mustakim." Ey Adem oğulları, Adem'in sürgünden gelenler, ben sizden ahd almadım mı şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a bana kul olacaksınız, şeytana kul olmayacaksınız. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağına dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte muhterem izleyiciler, fizik bedenimiz, ruhumuz ve nefsimiz Allah'a verdiği misak, ahd ve yemini bu dünya hayatında bize gönderilen kutsal kitaplarla yazılıdır. Bunları Allah'ın görevlendirdiği veli mürşitler, Allah'ın Resulleri evvel emirde varsa Nebi peygamberler, Nebi Resuller bizlere gelip anlatmaktadır. Ey insanlar, üç vücuttan teşekkilsiniz. Allah Teala sizden Kalu Bela günü ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınıza dair, Allah'ın emanetini Allah'a iade edeceğinize dair misak vermişsiniz. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, tasfiye edeceğinize dair
yemin etmişsiniz ve fizik bedeninizi de şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul kılacağınıza dair ahd vermişsiniz, bize hatırlatıyor. Biz bunlara karşılık bir pozisyoner durumuna geçiyoruz. Eğer bu Allah'ın görevlerinin davetine, getirdiği davete icabet edersek, o zaman biz sadıklardanız. Neden? Çünkü o zaman söyleyeceklerimizi tasdik ettik. Evet, ben o zaman söylemiştim. Rabbim de Kur'an-ı Kerim'de bana hatırlatıyor. Öğretmenini bana göndermiş, hidayetçisini bana göndermiş. Bugün bana anlatıyor. Ben de vaadime sadık çıkacağım. Kim Allah'ın davetine, işte ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, bu sadıklardan oluyor. Kim de dilemezse, bu da kezzaplardan oluyor. Yani yalancılardan oluyor. Konumuz Ashab-ı Meş'eme, bütün yalancıların hepsi Ashab-ı Meş'eme adı altında bir grup oluşturduğunu, bunlar 7 kat cehennemi paylaşacaklarını Yüce Rabbimiz buyuruyor. Fenauzubillah. Muhterem izleyiciler, Ashab-ı Meş'eme 7 tane, yani bir tek gruptur ama cehennemin 7 katını da paylaşacaklardır. İşte bu birinci kat cehenneme gidecek olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِيقَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَاَتْمَاَنَّ بِيهَا وَالَّذ۪ينَ مَعَنَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَهْمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırmayı, mülakik kılmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve onunla mutmain oluyorlar. Onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Neden? Çünkü Allah'ın görevlisi Allah'ın ayetlerini ona açıklıyor. Ama bunlar dikkate almıyor. O şekilde bilmeyerek, bilmedikleri halde, davete icabet etmediği halde bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. 8. ayet-i kerimede bunların gidecekleri yer ateştir Yüce Rabbimiz kazançlarına karşılık diyor. Bu birinci kat cehenneme gidiyorlar muhterem izleyiciler. İkinci kat cehenneme kimler gidecek? Bu davetinin olmadığını, bunu inkar edenler, bunu yalanlayanlar. Allah Teala Yunus Suresi'nin aynı surenin 45. ayet-i kerimesinde قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَزَبُوا بِلِقَى اللّٰهِ diyor. Ayet-i kerimin başında onlar mahşerde dirildiği zaman sanki günün bir saatinden başka kalmamış gibi birbirlerini tanırlar ve Allah Teala ayet-i kerimeye geçiyor. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَزَبُوا بِلِقَى اللّٰهِ. Ant olsun ki Allah'a mülaki olmayı kezbeden, yalanlayan onlar hüsranda oldular ve hidayete ermediler diyor Yüce Rabbimiz. İşte bunlar yalancılar, ikinci grup yalancı, bunların da gidecekleri cehennem, ikinci kat cehennem. Cehennemler altta gidikçe sayıları birden en üst kattaki cehennem bir oluyor. Simetriktir muhterem izleyiciler. Cehennem yukarı çıktıkça katları artıyor. Birinci kat cennet, sonra ikinci kat cennet, sonra üç, sonra dört, sonra beş, sonra altı, sonra yedi. Sonra yedinin içerisinde de yine iki kapı, iki cennet, yedi grup vardır muhterem izleyiciler. Ama cehennemlikler, en üstteki cehennem birinci kat cehennemdir. Yani eksi bir. Sonra eksi iki numaralı, yani ikinci kat cehennem, bunlar da Allah'a ulaşmayı yalanlayanlar oraya gidecektir. Sonra üçüncü kat cehenneme yeryüzünde fesat çıkaranlar. Allah-u Teala Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ لَعَنَةُ وَلَهُمْ سُوَ الدَّارِ diyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. O Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler. Uslatı keserler. Onun önüne engel olurlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar.
onlar için diyor Allah sueddar vardır, cehennem vardır ve Allah onlara lanet okuyor. Bu birinci lanettir. Ulaike lehumul lanetu ve lehum sueddar. Bunlar Allah onlara lanet eder ve onların gidecekleri yer üçüncü kat cehennemdir. Sueddar onlar içindir. Dördüncü kat cehenneme kimler gidecektir? Dördüncü kat cehenneme devrin saadatları ve kübaraları. Allah Teala iki kat lanet alanlar. Yüce Rabbimiz Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet kerimelerinde bunlardan bahsetmektedir. Cehennemdekiler şöyle buyuruyor. Rabbana atana inna atana sadatana ve kübarana. Rabbimiz biz devrimizin saadatlarına ve kübaralarına itaat ettik. Muhterem izleyiciler bakın burada tabi olduk demiyor. İtaat ettik. Onların dediklerini yaptık. Devrin saadatları kimlerdir? Devrin din adına önde gelen kişileri. Bugün insanlara üst seviyede din öğretmekle vazifeli olan günümüzdeki din müntesipleri. Bunlar saadatlar. Peki kübera ne oluyor? Onların da büyükleri, yönetimde olanlar ve onları yönlendirenler, bunlar da kübera, kebirden geliyor. Biz devrimizin saadatlarına ve kübaralarına tabi olduk, bu yüzden cehennemdeyiz. Rabbena atim difeyni minel azabi. Rabbimiz onlara iki kat azap ver. Bir, bizi bu sebepten, kendileri buraya geldikleri için, cehenneme gittikleri için yetmez, bizi de buraya getirdikleri için. İki kat azap. Ve lanen kebiren, ve onları büyük bir lanetle lanetle. Büyük bir lanet onlara ve onlara iki kat azap, bunların gidecekleri yer dördüncü kat cehennem. Beşinci kat cehenneme Allah'ın ayetlerini gizleyenler, hidayeti gizleyenler. Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ Allah hidayeti indirdiği beyineleri ve hidayeti kitapta insanlara açıkladıktan sonra hidayeti gizleyenler, ketmedenler, insanlardan saklayanlar, Allah onlara lanet eder ve lanet edicilerin hepsi onlara lanet eder. Bunlar aslında muhterem izleyiciler, yapıya baktığımız zaman Bakara suresini yanılmıyorsam 163. ayet-i kerimesi mi şöyle buyuruyor. Allah da onlara, melekler de ve lanet edicilerin hepsi onlara lanet eder diyor. Bunlar gizleyenler. Allah'ın ayetleri gizleyenler. Allah'a ruhun dünya hayatında ulaşması yoktur diyenler. İrci emri bir ölüm emridir diyenler. Ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür diyenler. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de yok diyenler, gizleyenler. İşte bunların gidecekleri yer 5. kat cehennem, 3 tane lanet. Allah da onlara lanet eder, lanet edicilerin hepsi onlara lanet eder. Bunların gidecekleri yer 5. kat cehennem. 6. kat cehenneme kimler gidecekler? Allah'ın Resulü ve Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde 102, 103, 104'ten başlarsak bir bütünlük daha kazanır diye daha güzel olur inşallah. 102'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul unebiyüküm bil ahserine amelen. Habibim de ki onlara gel amellerini hasara uğratanları size haber vereyim mi? Ellezine delu sayyum fil hayatü dünya. Onlar dünya hayatındaki çalışmalarında delaletteydiler. Yuhsinune
اَلَّذ۪ينَ يُحْسِنُونَ سُنَنْ عَمَلًا. Onlar en güzel amel işlediklerini sanıyorlardı. İslam'ı beş şartıyla amel ediyorlardı ve bu da onlar için yeterli olduğunu sanıyorlardı. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ. Onlar Allah'ın ayetlerini ve dünya hayatında ruhun Allah'a mülaki olmasını inkar ediyorlardı. فَحَبِتَتْ عَمَلًا. Bunların amelleri boşa gider. 105'te فَلَا نُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا. Ama bir grup insandan diyor ki onlar için kıyamet günü mizan tutulmaz diyor. Bunlar kimlerdir? وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَاُنْزِيرَ هُزُوًا. Onlar için kıyamette mizan tutulmayan kişiler, bakın öncekiler için, Allah'a ulaşmayı inkar edenler için amellerin boşa çıkması. Yani kendi amellerine derecat kazanmışlar. Ama Allah Teala bunlar Allah'a ulaşmayı inkar ettikleri sebebiyle onların amelleri boşa çıkmıştır. Ama bir grup insan için diyor ki mizan tutulmaz. Neden? Başkasının kendisine zulmetmesi sebebiyle kazandığı dereceler vardır. Bu sefer bu insanlar Allah'ın Resulü ve Allah'ın yani uyarıcısıyla ve Allah'ın ayetleriyle ayara ettiği için Allah onlara mizan tutmuyor, hesap tutmuyor. Çünkü bir taraf tamamıyla sıfırdır. Hayır hanesinde hiçbir şey yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemediği sebeple kendi amelleri boşa gitmiştir. Bir de Allah'ın Resulü ve Allah'ın ayetleriyle alay ettiği için başkasının kendisine zulüm etmesi sebebiyle kazandığı dereceler onlar da gitmiştir. Onun için mizan tutulmaya gerek yok. Allah Teala فَلَا نُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا. Onlar için kıyamet günü biz mizan tutmayız. İlla işte bugün Allah'ın veri mürşitlerine put diyenler, Allah'ın görevlendirdiği hidayetçileriyle alay edenler, bunların gidecekleri yer 6. kat cehennem. 7. kat cehennem muhterem izleyiciler, şeytana teslim olanlar ve bu sebepten dolayı şeytanın hilelerini insanlar üzerinde deneyenler. Nedir bunlar? Cinleri insanlar üzerinde müsaadat edenler, sihir, büyü, hüddam yapanlar. Şeytanın hilelerini insanlar üzerinde uygulayanlar, bunlar da şeytana teslim olanlardır. Onunla birlikte gaya kuyusuna, yani cehennemin en alt noktasına gidecekler. 7. kat cehennem, en alt kat cehennem. En alt kat cehennemde de muhterem izleyiciler, gaya kuyusu vardır, esfere safirin vardır. Cehennemin isimlerini insan, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde cehennem diyor, nar diyor, ateş diyor, sonra sakar diyor, sonra hutame diyor, sonra haviye diyor, sonra sa'ir diyor, sonra cehim diyor. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de geçen cehennemin isimleri. Ateşin de kızgın bölümleri vardır. Allah Teala narın hamiye diyor, narın semum diyor, narın teleza diyor. Bunlar ateşin kızgınları, alevli ateş, kızgın ateş, cayır cayır yanan ateş. Allah Teala muhtelif kelimelerle dile getirmiştir. Bunlar hepsi Ashab-ı Meş'eme. Neden meşhum olmuşlar? Evvela Allah'a ulaşmayı dilememişler. Daha sonra anlattığımız basamaklar itibariyle Allah'a ulaşmayı yalanlamışlar, inkar etmişler. Allah'a ulaşmayı yalanlamışlar, Allah'ın ayetlerini gizlemişler. Allah'ın Resulleri ve Allah'ın ayetlerini alay etmişler. Ve en sonunda şeytana teslim olup şeytanın hilelerini insanlar üzerinde uygulamaya çalışmışlar. Bunlar hepsi Ashab-ı Meş'eme. Muhterem izleyiciler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunlar fucar diyor. Müteffifin suresinin 7. ayet-i kerimesinden itibaren yine bir kesit, 7 gruplu bir ayet-i kerime bize vermiştir Allah Teala. Buyuruyor ki اِنَّ الْكِتَابَ الْفُجَّارَ لَفِي سِج۪ينَ. O fucarın kitabı sicindedir diyor.
Müteffifin 7'de. Ve ma adrake ma siccin. Sen siccinin ne olduğunu idrak ediyor musun? Biliyor musun? Kitabın merkume. O rakamlı bir kitaptır. Veylin yevme izinil mukezzibin. Veyl o günü yalanlayanlara. Yevme izin. İzin gününü yalanlayanlara. Veylin, veyl onlara, yazıklar olsun onlara. Yevme izin, izin gününü yalanlayanlara. Muhterem izleyiciler, yine mealere baktığın zaman izin günü hemen derse, hemen bizimkiler parantez açmışlar ve kıyamet gününün yaftasını yapıştırmışlar. İzin gününü de Allah-u Teala, evet kıyamet gününe de izin dediği gibi, mürşide tabi olduğumuz günün de izin olarak kullanıyor Allah-u Teala. Bakın, Taha suresinin 109. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. يَوْمَ اِذِنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَدِيَ لَهُ قَوْلًا İzin günü, bakın, mürşidin önünde tövbe ettiğimiz gün için Allah-u Teala izin günü diyor. لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ O gün hiç kimsenin şefaati kabul olmaz. اِلَّا ancak مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ Allah'ın kendisine izin verdiği وَرَدِيَ لَهُ قَوْلًا ve onun sözünden razı olduğu kişinin hariç. Demek ki kimin şefaati kabul olunur? Allah'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu kişi. Bunun şefaati kabul olur. O gün ne diyor Allah Teala? İzin günü. İşte burada Müteffin suresinin 9. ayet-i kerimesinde ne diyor? Veylin yevme izinli mukezibin. Veyl o izin gününü yalanlayanlara. Şimdi devam ediyor Allah Teala. Ellezine yukezibu bi yevmiddin. Bakın cevap geldi. Onlar ki din gününü yalanlamışlardı. Yine aynı noktaya geldik. Din günü mürşide tabi olduğumuz gün. Ellezine yukezibu bi yevmiddin. Ve ma nukezibu illa kullu muhtedin ve asim. Onu yalanlamazlar. Ancak günahkarlar ve haddi aşmış olan fahurlular, kibirliler, bunlar yalanlarlar. وَاِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا Allah'ın ayetleri onlara tilavet edildiği zaman kim onlara tilavet ediyor? Allah'ın tayin ettiği öğretmen, hidayetçi. Onların Allah'ın ayetlerini onlara anlattığı zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz, Allah'ın bir emaneti var sizde, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem, onları uyarıyor. وَاِذَا تُتَّ عَلَيْهِمْ اَلَاتُنَا Onlar ne diyorlardı? قَالَ اَسَاتِرِ الْاَوَل۪ينَ Bunlar eskilerin masallarıdır, boş versene sen. Bunu eskiler de söylediler, böyle bir şey yoktur. Allah Teala devam ediyor. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Hayır, işledikleri günahlar sebebiyle kalpleri pas tutmuştur. Kella bel ran ala kulubihim bima kanu yeksibun. İşledikleri günahlar sebebiyle, iksap ettikleri negatif dereceler sebebiyle kalpleri pas bağlamıştır. Muhterem izleyiciler, her cepheden baktığımız zaman füccarın yalancı ve Allah'ın davetine icabet etmeyenler olduğunu. Peki bunlar neye? Dünya maliyle meşgul olmuşlar değil mi? Bunlar çocuklara, bunlar eşe, bunlar akrabaya, bunlar salma güzel atlara, arabalara, yatlara, katlara, bunlara dadanmışlar ve bunlar Allah'ın ayetlerine değer vermemişler. Allah'ın davetçisini de kale almayıp Allah'ın davetine icabet etmeyerek tekzip etmişler. Bakın cehennem günü bu çok değer verdikleri dünya metallarını bakın o azaptan kurtulmak için nasıl seve seve feda ediyorlar. Ama ne yazık ki işten geçmiştir muhterem izleyiciler. Allah Teala Maarif suresinin 10. ayet-i kerimesinden itibaren şöyle buyuruyor. وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا O gün hiçbir yakın dost, hiçbir yakın dostu sormaz.
ve yubaserunahum yuveddul mücrimu lev yeftedi min azabi yevme izin bi benihi. Onlar birbirlerine gösterilirler 11'de. O mücrimler birbirlerine gösterilir. Onlar o günün azabından kurtulmak için evlatlarını fidye olarak vermek isterler. Sonra devam ediyor. 13. Ve sahibatihi ve ahihi ve eşini ve kardeşini de fidye vermek istiyor. Devam ediyor. Ve fasileti hilleti tüvihi diyor. Ve aşiretini, o çok sevdiği aşiretini, barındırdığı aşiretini de fidye vermek istiyor. Devam ediyor. Sümme man fel erdi kulle yuncihi. Sonra yeryüzündeki bütün her şeyi fidye olarak vermek istiyor. O azaptan kurtulmak için Allah Teala bakın ne diyor. Kella inneha leza. Hayır. Mutlaka o cayır cayır yanan ateş size bugün vardır. Allah'ın davetçisi ne diyor? Ne buyuruyor? Fe enzertukum naren telezza. Leyl suresinin bir ayet-i kerimesinde ne diyor? Ben sizi o cayır cayır yanan ateşle uyarmadım mı? Allah'ın davetçisi onu sizinle uyarmadım mı? Ben gönderdim nezirim. Fe enzertukum. Sizi inzar etmedim mi? Naren telezza. O cayır cayır yanan ateşle sizi uyarmadım mı? Ama siz ne yaptınız? Siz bugün saydıklarımın bunların peşine düştünüz. Dünya hayatı sizi aldattı. Ama bugün kurtuluşunuz, bunları verseniz hiçbir şey ifade etmez. Allah'ın adaletinde asla şüphe etmeyin muhterem izleyiciler. Şeytan insanları aldatıyor. Bir kısım insanları günah işleyiniz, artık senin günah işlerinin, bu günahların işlerinin içerisinden çıkman mümkün değildir. Artık sen mutlaka cehennemliksin. Allah Teala bakın muhterem izleyiciler. İsra suresinin 53, Zümer suresinin 53. ayet kerimesinde buyuruyor ki kul ya ibadi esrafu ala enfusihim la taqnatum min rahmetullah. İnallaha yaghfiru zunuba cemian. O kendi nefslerine karşı haddi aşmış olan kullarım, yani çok günah işlemiş olan kullarıma söyle, benim rahmetimden ümidini kesmesinler. La taqnatum min rahmetullah. Çünkü neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenun tetekullaha yeğfir lekum yeğfir lekum furkanen ve yükefir ankum seyyatikum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani takva sahibi olursa Allah onun günahlarını örter diyor Allah Teala. Peki muhterem izleyiciler, bir başka insanlar diyor ki günah işleyelim Allah bizi affedecektir. Allah Teala Fatır Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde de sakın şeytan sizi benim affıma göndermesin. Yani benimle sizi aldatmasın. Ya yap yap, Allah gafurdur, rahimdir. Allah seni affedecektir. Hayır. Ama günahımızın çokluğu sebebiyle asla Allah'tan ümit kesmemeliyiz. Nerede, ne zaman? Her zaman Allah Teala'nın kapısı bize açıktır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah Teala mutlak surette ruhumuzu kendisine ulaştıracağını vaat ediyor. Yetmez, bizi mutlaka mutlu edeceğini garanti ediyor. Muhterem izleyiciler, süremizin sonuna galiba geldik. Yine arkadaşlar o şekilde işaret bana veriyorlar. Ama Ashab-ı Meşhem'e gördüğünüz gibi Allah'ın davetine icabet etmeyenler ve cehenneme gidenler. Şunu da vurgulamak istiyorum. Bütün insanlar cehenneme girecektir. Allah Teala Meryem suresinin 71-72-73. Ayet-i kerimesinde bunu ifade ediyor. وَاَنْ مُنْكُمْ اِلَّا وَارِدُوهَ عَلَى رَبِّكَ خَتْمَ مَقْدِيَ. İçinizden hiçbiriniz istisnasız olarak cehenneme gitmeyecek kişi yoktur. Allah'tan bir vaattir. Herkes, peygamberler dahil olmak üzere, herkes cehenneme gidecektir. Cennetlikler uçarak o şeffaf kapılardan içeri giriyor muhterem izleyiciler. Cehennemlikler bu yüzü burnu yere sürtünerek, yüzü koyu sürtünerek
burun üzerine sürtünerek o 20 santimetre kalkan kapların altından giriyorlar. Cennetlikler cehennemin bütün katlarını gezerek, uçarak görüyorlar. Oradaki işkencelerin ve ateşin ve azabın ne kadar korkunç olduğunu sadece görüyorlar. Ve aynı anda cennete vardığı ulaşacak kata dönüyorlar. Ama Allah Teala devam ediyor. 71'de Sümme nüneccillezine tekav ve nezeri zalimine fiyâ cisiyye. Herkes cehenneme gidecek. Sonra biz takva sahiplerini oradan kurtaracağız. Ve zalimleri diz üstü çökmüş halde bırakacağız. O zalimlerin hepsi ashab-ı meş'emedir. Diyeceğim ki hepiniz ashab-ı meş'emeden değil. Allah Teala hepinizin ashab-ı meş'emeden olmamanızı, ashab-ı meymeneden olmanızı yetmez. Sabıkundan olmanızı Yüce Rabbimizden diliyor. Bu sohbetin sözlerini de inşallah burada tamamlıyoruz muhterem izleyiciler. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun muhterem izleyiciler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah insanları seçer mi? Konumuz bu. Birçok insan eğer Allah Teala insanları seçerse insanlara karşı haksızlık yapmış olur diye düşünürler. Gerçekten böyle bir düşünce doğru mudur sevgili kardeşlerim? Onu beraberce görelim. Böyle bir düşünce doğru değildir. Neden değildir? Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, asli ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Şura suresinin bu 13. ayet-i kerimesinin bütününü görelim. Allah Teala diyor ki, Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani seninle beraber olanlara da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Müşriklere onlara söylediğin şey, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki şirkten kurtulun talebin ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. Ama hayır mı, şer mi yaşadığını insanlar pek bilmezler. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız diyor Allah Teala Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde. Ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanırsınız ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte basit bir misal verelim. Birisi bir başkasına ait olan bir malı çalmış. Çalan kişi o malı satacak veya kendisi kullanacak. Bundan memnuniyet duyuyor. Ama aslında bir cürüm işlemiştir. Günah kazanmıştır. Bize de derecat kaybetmiştir. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Derecat kazandıran bütün olaylar da hayırdır. Hırsız, memnun. Oradan parasını çalmış bir kişinin veya başka bir şeyini çalmış. O çaldığını harcayacak, paraya çevirecek, harcayacak veya para çalmışsa onu harcayacak. Ondan memnuniyet duyuyor.
Ama işlediği şey şer. Malı çalınanda ya da parası çalınanda üzgün. Ben diyor bunu helal kazandım. Neden çaldırıyorum? Üzülüyor malının veya parasının çalınmasından. Aslında birisi ona derecat kazandırıyor hırsız. Malını çaldığı kişiye derecat kazandırmış oluyor. Çünkü malı çalınan, haksızlığa uğrayan kişi, o haksızlığı yapanın kaybettiği dereceyi aynen kazanır. O da kazanıyor derece, yani hayra ulaşıyor. Derecat kazanmak sadece o hayırdır. Derecat kaybetmek ise şerdir. Ne görüyoruz? Malı çalınan kişi derecat kazanıyor, hayra ulaşıyor ama üzülüyor. Derecat kaybediyor hırsız da ama seviniyor. Tam Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesi. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Çünkü kim kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olursa, o kazandığı derecelerden, kaybettiği derecelerden dereceler fazla olan kişi cehenneme gider. Kıyamet günü mizanlar kurulduğu zaman herkes kendi mizanına bakacaktır. Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar kitapları, yani rakamlı kitapları, yani amel defterleri, yani hayat filmleri sağlarına verilenlerdir. Cehenneme ulaşacaklardır. İçini gezeceklerdir. Sonra da Allah'a sonsuz hamdler ve şükürler ederek aynı gün, kıyamet günü cehennemden tekrar çıkacaklar. Doğru cennete gideceklerdir. Ebediyen kalmak üzere. Cehennemde hiçbir işkence, hiçbir ızdırap duymadan, işkence yaşamadan. Bir de cehennemde kalacak insanlar var. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü kimin günah tartıları, sevap tartılarından ağır gelirse onlar hüsranlı olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacak olanlardır diyor. Öyleyse kimin sevap tartıları ağır gelirse Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre onlar cennete girecek olanlardır. Çünkü Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Felaha erenlerin gidecekleri yer cennettir. İşte 28 basamaklık bir İslam merdiveninin birinci basamağında olayları yaşamak vardır. İnsanlar hayrı şerri bilmedikleri için sevinmesi lazım gelen yerde üzülebilirler. Üzülmesi lazım gelen yerde sevinebilirler. Çünkü onlar dünya üzerinde bir şeylerini kaybetmişlerdir veya bir dünyalık bir şey kazanmışlardır. Sevgili kardeşlerim, ikinci basamakta insanlar

Teala hepimizi, herkesi imtihan eder. İşte o imtihanlarda insanlar tavırlarını ortaya koyarlar. İki türlü insan oluşur. O imtihanda başarı kazananlar, bir, kaybedenler, iki. Allah Teala Bakara Suresi'nin 156. ayeti kerimesinde diyor ki: kendilerine musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Ona ruhumuzu döndüreceğiz, vasıl edeceğiz. Allah Teala diyor ki, işte hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız diyenler, musibetlerle isabet, imtihan edilmelerine karşın, imtihan edilmelerine mukabil, hedeflerinden sapmayan ve mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen insanlar, musibetlerle imtihan edilmenin iki türlü neticesi var. Bir, bu neticeyi alan insanlar. Pozitif neticeyi alan insanlar, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Bakara Suresinin bu 156. ayet-i kerimesi. Allah'ın rahmeti ve salavatının onların üzerine olması demek, o insanların mürşitlerine ulaştıktan sonra ruhlarını Allah'a ulaştıracakları kesin demek. Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmeti ve salavatı. Ne zaman rahmetle fazl gelir, ne zaman rahmetle salavat? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. O zaman Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alır. Görme hassasının üzerindeki perdeyi kaldırır. İşitme hassasını açar. İdrak hassasını açar kişinin. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a döndürür. Ondan sonra o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Bundan sonra o kişi zikir yaptığı zaman bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Yani Allah Teala tarafından seçilmiştir. Ve Allah Teala bu kişi bu noktaya geldiği zaman onun Allah Allah Allah Allah diye zikir yapması üzerine onun göğsüne rahmetle salavat gönderir. İki tane nur, rahmetle salavat. Bu nurlardan rahmet ve salavat ikisi beraber kalbe ulaşırlar. Ama kalpte yer edinebilen, sadece %2'lik bir yer edinebilen rahmet nurlarıdır. Acaba neden? Çünkü Allah Teala bu kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf

diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretun bis sui illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar şerri değil, hayrı emrederler demiş oluyor. İşte Allah'ın Rahim esması biz insanlar için son derece kıymetlidir. Allah insanların çoğuna, insanların hepsine Rahman esmasıyla tecelli eder, ayrım yapmaz. İnsanların hayatta kalmaları için onlara gıda maddelerini temin etmek, onlara oksijen, hava vermek, havayı temin etmek yaşamaları için ağaçları bu sebeple seferber edip onların boşluğa, havaya oksijen bırakmalarını temin etmek fotosentez yoluyla, klorofil özümlenmesiyle hep Allah'ın Rahim, Rahman esmasının fonksiyonlarıdır. Öyle fonksiyoneldir ki bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi kullanırlar. Ve köklerinden aldıkları suyu kullanırlar. Karbonhidratları oluştururlar. Karbonhidratlar biliyorsunuz gıda maddeleri. Gıdaları için karbonhidratı oluştururlar ve açığa oksijen çıkartırlar. Bitkilerin bu fotosentez yoluyla karbonhidratları oluşturduktan sonra otomatik olarak ortaya çıkan oksijen, hayvanların ve insanların hayati maddesidir. Olmazsa olmaz şartıdır, oksijen olmasa insan nefes alamaz ve yaşayamaz. Ama olay orada bitmiyor. Biz insanlar da havadan oksijen alırız, onu kullanırız ve açığa karbondioksit çıkartırız. İnsanların ve hayvanların havadan aldıkları oksijene mukabil karbondioksit çıkarmaları bitkilerin hayati maddesini teşkil eder. Bitkiler havadan o karbondioksiti almasalar onların yaşamaları mümkün değil. Karbonhidratları oluşturamazlar. İnsan ve hayvanlar da bitkilerin çıkardığı oksijeni alamasalar onlar da yaşayamazlar. Onlar için hayat mümkün olmaz. Böylece iki tarafı birbirine Allah Teala bağlamıştır. Muhtaç kılmıştır. İşte o Allah, yaratan Allah İnsanları imtihan ettikten sonra o imtihandaki davranış biçimlerine göre insanları seçer. İşte musibetlere sabreden ve ben muhakkak ki Allah'a ulaşacağım diyen, musibetlere sabrı neticesinde bu hakkı kazanan kişi de kişiyi Allah Teala tarafından seçilenlerdendir. Seçilenler bunların hepsini mutlaka içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala tarafından
seçilmek diye bir olay var. Sadece onları değil, Allah-u Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. Peki, niçin seçiyor? Allah'a ulaşmayı dilesinler de, diler dilemez Allah'ın cennetini ve Allah'ın korunmasını, Allah tarafından korunmayı hak etsinler diye seçer. İnsanlardan %90'dan fazlası seçilir. Bunlar içinde ateistler olabilir, Allah'a inanmayanlar olabilir. Bunların içinde katiller olabilir, hırsızlar olabilir. Sadece bir tek grup insan seçilmez. Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men edenler, işte onlar seçilmezler. Kim bu insanlar? Allah Teala vasıflarını anlatıyor. Nisa 167, 168, 169. Diyor ki: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat dalû dalâlen baîdâ. Onlar muhakkak ki kâfirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olurlar diyor Allah Teala. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olurlar. Sonra onlar uzak bir dalalet içindedirler. Peki bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar diyorlar ki, ey ahali diyorlar, insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun, o insan hayattayken Allah'a ulaşması diye bir şey de zaten yoktur. Hafazan Allah, eğer bir insanın ruhu vücudundan ayrılırsa o kişi derhal ölür. İnsana hayat veren şey ruhtur. İşte bu zırvanın temelidir. Böyle bir sebeple insanlar hidayeti unutmuşlar. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleriyle birlikte başlayan bir olay bu sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması reddedilmiş. Hiçbir dayanak olmaksızın. Ve demişler ki, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra da ona efidet verdik, fuatler, görme, işitme ve idrak etme hassaları verdik diyor. Öyleyse Allah Teala bize ruhundan üfürmüş. Eysi bu ki Allah Teala verdiği emaneti geri istiyor. Diyor ki Fecr suresinin 28. ayet kelimesinde İrci'i ila rabbiki, ruha sesleniyor. Rabbine geri dön diyor. Bunun nefsin tezkiyesiyle mümkün olabileceğini de bir evvelki ayet-i kerimesinde anlatıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.
Rhoda diyor ki Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ve diyor Allah-u Teala Rabbine geri dön. Neyle? Nefsini mutmainne, radiye ve teskiye olmak üzere, radiye ve marziye olmak üzere beşinci, dördüncü, beşinci ve altıncı katlara çıkar. Ve neticede teskiye ol ve ruhunu Allah'a ulaştır. Ey ruh, Rabbine geri dön diyor. Önce nefse sesleniyor. Mutmain ol, Allah'tan razı ol, Allah da senden razı olsun. Beş, dört, beş ve altıncı basamaklar. Sonra ruha sesleniyor. İrci ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Ve sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi, fethuli cenneti. O zaman diyor, ey fizik vücut sen kullarımın arasına böylece gir. Ve arkasından diyor ki cennetime gir. Öyleyse Allah Teala burada nefsi kullanmış ama nefse de ruha da fizik vücuda da sesleniyor. Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtiyle Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Nisa 53'te Allah Teala diyor ki Allah emanetleri onların sahibine, o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder. Geri vermenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul olarak kullanılmış ama sahibi tekil. Ruhumuz da emanettir, fizik vücudumuz da emanettir, nefsimiz de emanettir, irademiz de emanettir. Bütün emanetlerin onların sahibi olan Allah'a teslimi Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. Neyse sevgili kardeşlerim, emanetler, bu emanetlere dikkatle bakın. Allah'a iade edilmesi mutlak olarak gerekli. Ruhunuz, beçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu emanetleri Allah'a teslim edebilecek olan kişi, Allah-u Teala tarafından seçilmiş olan kişidir. Onların arasından Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala insanlardan %90'dan fazlasını seçer, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Ama bu seçilen insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, seçilenlerin %10'undan toplamın değil, seçilmiş olanların %10'undan çok daha aşağıdadır. Onun için insanların çoğu bu sebeple cehenneme gidecektir. Ne yazık ki %90'dan fazlası Allah'ın hakikatlerine kulak asmadan, bu dünyayı arkasına ne yattığını bilmeden yaşayanlar. Oysa ki arkasında ya cennet var, ya cehennem var. Ya insanlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler, cehennemden kendilerini kurtarırlar ya da dilemezler. O zaman da gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları seçiyor, bir grup insanı seçmiyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler mi? Hem dilemeyenler
hem de başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte Allah Teala orada Nisa 167'de onlar diyor kâfirlerdir ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olurlar. Onlar arkasından diyor ki ellezine keferu ve zalimu. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah'a insanların ulaşmasına engel olan kişi mutlak olarak küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse mümin olamaz. Allah'a inanmak kişiyi inanan kılar. Ama cennete ulaşacak olan bir mümin kılamaz. O cennete ulaşacak müminler hak müminlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler o standartlarda bir mümin olabilir. İşte Allah Teala o insanları seçmiyor ki onlar sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmamış, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olmuştur. O zaman onlara zulmetmişlerdir. Ama aynı zamanda da derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmişlerdir. Onun için Allah Teala onlar kafirlerdir ve zalimlerdir diyor. Hem kendilerine hem de o Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olduğu insanların cennetine mani oldukları için onlara zulmetmişlerdir. اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ diyor. Allah onlara onlara mağfiret etmeyecektir. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez.

Sonra da diyor ki Allah Teala Allah onları cennete ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna. Ve la liyetiyehum tarika. Allah onları tarika, tarika müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Hidayet etmez. O yola vasıl etmez. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem yoluna vasıl eder, ulaştırır. Haldine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Cehennem yerine ulaşan, yoluna ulaşan insanların gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ve orada ebediyen kalırlar. Öyleyse insanların seçilenleri ve seçilmeyenleri daha başlangıçta rol oynuyor. Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçiyor ki alabildiğine geniş bir insan topluluğu seçim hakkının sahibi olsun. Ötekileri seçmemesinin sebebi onların üzerinde omuzlarında vebal olmasıdır. Kim başka birinin cehenneme ulaşmasına sebebiyet veriyorsa, onu o istikamet etkiliyorsa, o insan omuzlarına vebal almıştır. Başkasının günahından bir parçayı almıştır. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kim kimin hidayetine sebebiyet verirse, o hidayetine sebebiyet verdiği kişinin kazandığı derecelerden onun da hakkı vardır diyor. Kim kimin dalalette kalmasına sebebiyet verirse, bütün insanlar doğuşlarına itibaren dalalettedirler, onların dalalette kalmalarına sebebiyet verirse, onları da onların kaybettiklerinden bir miktar kayıp vardır, diyor Allah Teala. Öyleyse, herkesin Allah'ın yoluna girmesi için gayret etmelisiniz, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ki onlardan siz de pay alasınız. Sizler Allah'ın seçtiği kullarsınız. Seçildiğiniz için buradasınız, bizimle birliktesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler seçilmelerine rağmen dilememiş olabilirler. Bu onların kendi hataları sebebiyle cehennemi tercih etmelerini sağlamıştır onlara. Onlar kibirlilerdir. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Rüşd yolunu görseler onu yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu ittihaz ederler. İşte onlar bugünkü devrin omuzlarında vebal olanlarıdır. Alimlerden omuzlarında vebal olanlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendikleri halde onun gerçek muhtevasını araştırmak mecburiyetini duymayanlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlaka seçilenlerden olmasını Allah Teala istiyor herkesin ama herkesi seçmiyor. Öyle bir grup var ki o grup kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyor. Onların seçilmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere dinimize sokulan hurafelerden, Kur'an'a ters düşen yanlış inançlardan yeni bir tanesini sunmak istiyoruz. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. Bu sebeple ruhun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Yani bu standartlarda Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı Allah'a ulaşmayı dileme ve ruhun hayattayken Allah'a ulaşması kesin bir şekilde reddediliyor. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşmasını istiyor. Bu bir farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire, Allah'a ulaşmayı dilemek, ya amin olmak kavramıyla ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de, ya da minib, enübü kelimeleriyle ifade edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek ve amin olmak, ikisi birleşince bir bütün. Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak bir bütün ifade eder. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Allah'a yönelmek de farzdır. Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşması da farzdır. Öyleyse gerçekten farz mı? Hadi beraber bakalım. 1. ayet Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap, kabir azabı yani gelmeden önce, isterseniz cehennem azabı deyin, değişmez netice. İkisi de bu dünya hayatında bu olayın yaşandığının kesin işaretini taşır. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin ve yani Allah'a yönelin. Ve sonra Allah'a teslim olun. Önce Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Sonra da ona teslim olun. Yani ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi, bütün teslimleri içeren muhteşem bir ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve Allah-u Teala buyuruyor, fefirru ilallahi. Öyleyse ona, Allah'a firar et, Allah'a kaç. Zariyat 50. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol. وَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Açık bir şekilde Allah'a yönelmemiz, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا
Allah emanetleri onların, o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Görüyorsunuz ki emanet kullanıyor, emanetler çok ama sahibi bir kişi. O emanetlerin sahibi Allah, onları emanetlerin sahibini Allah'a teslim etmemiz açık bir şekilde emrolunuyor. Müzemmil suresinin Feskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın, Rabbinin ismiyle, Allah ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse her şeyden kesilerek Allah'a döndürecek olan müessesenin zikir olduğu kesinleştirilerek Allah'a ulaşmamız kesin bir şekilde emrolunuyor Allah Teala tarafından, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Yunus suresi 25 ve 26. ayetler de aynı şeyi vurguluyor. Allah Teala buyuruyor: Allahu yedu darüsselamu. Allah selam yurduna, aslında teslim yurduna davet eder diyor Allah Teala. Yehdi ila sıratı müstakim ve men yeşâ'yı diyor. Evet, yeşâ'yı yehdi ila sıratı müstakim. Ve Allah Teala kimi dilerse onu sıratı müstakime ulaştırır diyor. Yehdi men yeşâ'yı ila sıratı müstakim. Ve dilediği kişiyi, neyi dilediği kişiyi, selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ve bir sonraki ayette de onlara orada Ahsenül Hüsna var ve daha ziyadesi de var diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kişiyi ulaştırdığı yerde Allah'ın zatı var. Ahsenül Hüsna. Demek ki Allah'ın zatına davet kesin. Ama daha sonraki evrede bunun ötesi de var. Allah'ın zatını görmek de var. Yani Ahsenül Hüsna güzellerin en güzeli olan Allah'a, Allah'ı temsil ediyor. Onlara diyor Allah Teala bu selam yurduna, Allah'ın davet ettiklerine, Allah'ın zatına ulaşmak var. Allah'ın zatı bir mükafat olarak gösteriliyor. Allah'ın zatına ulaşmak yetmez ve ziyadesi de var. Yani Allah'ın zatını görmek de var diyor Allah Teala. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor. Bu ahitte, Allah'ın ahdinde yer alan şey ruhun, veçin, nefsin ve iradenin hepsinin Allah'a teslimidir. Ve bi atillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhu, veçin, nefsi ve iradeyi Allah'a ulaştıran, dört ayrı Allah'a teslim eden dört ayrı sırat-ı müstakim türü. Ve sakın diyor Allah Teala bu sırat-ı müstakimin dışındaki başka yollardan birine girmeyin ki bütün o yollar sizi o tek fırkadan, sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayırır.
fırkalara ayrıldığınız zaman da diyor, Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz, takva sahibi de olamazsınız diyor Allah Teala. Ayet-i kerime ve bi ahdillahi efu şeklinde Allah'ın ahdini yerine getirin. Daha bu ahdlerin birincisi ruhun Allah'a teslimi. Mutlaka Allah Teala ahdini yerine getirmemizi istiyor. Sonra diyor ki kim benim yoluma tabi olmuşsa sen de o yola tabi ol. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Açık bir şekilde bir defa daha Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. Onun yoluna tabi ol, sen de onun yoluna tabi ol, sen de onun bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Ve Allah'a insan ruhunun ulaşmasının Allah'ın emri olduğu kesinlik kazanıyor. Rad suresinin 22. 21. ayet-i kerimesiyle وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ 20'den başlayarak söylemek daha uygun belki çünkü muhtevayı bütünleştiriyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْسَاقِ Ve misaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Öyleyse görünüyor ki Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık bir şekilde üzerimize farz kılmış.

Allah Teala'nın bu farzlarını hiçe saymış oluyor o kişiler. Allah'a insan ruhunun ulaşması yoktur diyen kişiler. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet 27 28 29 30. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadeti ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Rabbine ruha sesleniyor Allah Teala. Rabbine geri dön. Yani nefsin bu kademeleri tamamlamasıyla ey ruh sen de Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Mutmain olan nefs Allah'tan razı ol, radiyeten mardiye Allah da senden razı olsun. Ey mutmain olan nefs sen mutmaine kademesindesin. Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Böylece ruh Allah'a geri dönsün. Ruha sesini Allah Teala irci'i ila rabbike Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fethuli cenneti diyor. Öyleyse Allah'a dönüş burada irci'i ila rabbike şeklinde ifade ediliyor. Rabbine rücu et, geri dön şeklinde ifade buyurulmuş. Allah Teala Allah'ın davetine icabet et buyuruyor. Allah'ın daveti açık ve kesin kendi zatına. Öyleyse zata davete icabet etmemiz de açık bir emir olarak yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Ve kim böyle bir hedefe yürürse Allah Teala onları mutlaka kendisine onların ruhunu ulaştıracağını kesinleştirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Hurra suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması kesin bir hüviyet kazanıyor ve bütün bu ayet-i kerimelerde Allah Teala bu hususu muhtevaya almış ve görüyorsunuz ki ondan fazla ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. İşte o insanlar, bu hurafeleri çıkaranlar, ruh insana hayat verir diyorlar. Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Secde suresi 9. ayet-i kerime sonra ona fuat hassasını verdik diyor. İdrak hassasını verdik. Ruhumuzdan üfürdük diyor. Evvela insana hayat veriyor. Sonra da ruhundan üfürüyor. Canlı olan insana Allah-u Teala ruhundan üfürüyor. İnsan Allah ruhundan üfürdü diye hayat bulmamıştır. Hayat veren
Allah'ın ona üfürdüğü ruh değildir. Hayat veren Allah'tır. Diyor ki, hayatı biz veririz. Öldüren biziz. Dirilten biziz. Hayat veren biziz diyor Allah-u Teala. Bizden başka hiç kimse öldüremez, diriltemez, hayat veremez. Öyleyse ölüm emri Allah'ın indinde Allah tarafından vücuda getirilen bir statüdür. İrci'i ila Rabbike emrini bir intihar et emri olarak düşünüyor bu insanlar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde intihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Halbuki demin söylediğimiz Fecr suresinin 28, 29, 30. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? İrci'i ila Rabbike radiyeten vardiyye. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak ey ruh, Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi, kullarımın arasına gir o zaman, böyle yaptığın zaman vethuli cenneti ve cennetime de gir. Öyleyse nasıl oluyor da Allah'ın intihar emri verdiği kişi Allah'ın cennetine giriyor? Hem de o emri yerine getirdiği için Allah'ın cennetine giriyor. Allah'ın kulu olması da, mutmainne kademesinden sonra Allah'tan onun razı olması da, onun Allah'tan razı olması da, Allah'ın ondan razı olması da sağlanıyor. Ondan sonra kişi cennete giriyor. Allah kendisinden razı olduğu kişiyi cehenneme koyar mı? Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizaynla karşı karşıyayız ki insanlar asırlardan beri hep bir şeyler uydurmuşlar. Kitaplar yazmışlar. Ama bu yazılan kitapların bir kısmı Kur'an'a ters düşmüş. İşte bu ters düşen hususlar neden ters düşüyor? Neden bunlar insanların inanç seviyesinin, hüviyetinin içine giriyor? İnanç dünyasının içine giriyor ve insanlar, bir kısım insanlar profesör fayesine ulaşmışlar. Ama gene de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan çıkınca insan ölür diyorlar. Açık bir şekilde bunu yazmışlar Kur'an-ı Kerim meallerine. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirleri açık ve kesindir. Ruhun Allah'a ulaşması, bu bir vuslattır. Allah'a kimin ruhu ulaşırsa, Allah'ın zatı o ruha meab olur. Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Zalikel yevmül hakkı, فَبَشَا اِتَّهَازَ اِلَى رَبِّهِ مَعَوَى İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Bir evvelki ayeti kerimede devrin imamının ve arşı tutan meleklerin bulunduğu bir ortamda mürşide tabiiyet anlatılıyor. Bu tabiiyetin üzerine Allah Teala işte o gün hak günüdür, yani hakka ulaşma günüdür diyor. Ve dileyen Rabbine doğru bir yol ittihaz eder diyor. Rabbine doğru bir yol, Rabbine ulaştıran bir yol ittihaz eder. Sonra da meaba kelimesini kullanmış. Yani kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Kişinin ruhunun
Allah-u Teala'nın zatına ulaşması ve Allah'ın zatının o kişinin ruhuna meab olması söz konusu, sığınak olması söz konusu. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, "Vallahi indehu hüsnül meab." Yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah'ın katında başka sığınak var mı? Evet var. Allah'ın indinde altın tahtlar var. O altın tahtlar da sığınaktır. O altın tahtlarda kalanlar da Allah'ın indinde yurt edinenlerdir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi, onlara diyor Allah'ın indinde taht verilir diyor. Karşılıklı tahtlar üzerinde olurlar. Allah'ın indinde verilen tahtlar. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman olaya, Allah'ın zatının bir meab olduğu, sığınak olduğu ve sığınağa ulaşanlar ifade ediliyor. Bu sığınağa ulaşanlara evvab adı veriliyor. Sığınağa sığınan evvab. Meaba sığınan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mât vaadûne. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Likülli evvâbin ve hafîz. Bütün evvab olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştıran ve Allah'ın zatı kendilerine, ruhlarına meab olanlar için ve hafiz olanlar için, başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelip de onları muhafaza altına aldığı cihetle hafiz olanlar için. Muhafaza altında olanlara hafiz diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah'ın zatının olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Ve bu zata ulaşmak üzere Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindeyiz. Bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek hayatımızın temelini oluşturmalıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala da Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını o kadar önemli bir hüviyette görüyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için kurtuluş asla söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için Allah-u Teala onlar dalalettedir diyor. Onlar hüsrandadır diyor. Onlar kördürler,
sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Öyleyse bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'ın dostu değildir, tağutun dostlarıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dostu olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allahu veliyyullezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin velisidir, dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bu noktadan sonra Allah Teala diyor ki vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ila zulumati. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ve devam ediyor o kafirler ki onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onları nurdan zulmete götürür diyor Allah Teala. Bırakınız Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen için kurtuluşun mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. İşte burada Bakara suresinin bu 257. ayet-i kerimesinde Allah diyor aminu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Mümin olan kişidir. Aminu olan kişi inananlar içinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sadece onlar mümin olmak şerefine ererler.

olmak imkanının sahibidirler. Onlar mümindirler. Öyleyse bütün insanlara tebligat yapılır. Bu tebliğin karşısında insanların bir kısmı karşı çıkar, düşman olur tebliği yapanlara. Onlar için Allah Teala İsra 45 ve 46'da diyor ki, Habibim sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğinden bahsederek onlara Kur'an okuduğun zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmil ahire inanmayan insanlarla senin arana Allah hicabı mestüre koyar diyor. Yeter mi? Yetmez. Arkasından diyor ki, biz onunla senin arana hicabı mestüre koyarız. Onların diyor, o insanların seni anlayamamaları için kalplerine ikinet koyarız diyor. O insanların seni işitememeleri için kulaklarına vakra koyarız diyor Allah Teala. Kalbe konulan ikinet, kulağa konulan vakra ve gözlere konulan hicab-ı mestüre engeller. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama bu engellerin sahipleri dalalettedir diyor Allah Teala ve aynı zamanda onlar kafirlerdir diyor. Kafirlerin kim olduğunun standartlarını veriyor Allah Teala. Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim sen onlara ne söylersen söyle, o kafirler mümin olmazlar. Allah onların görme hastalarının, basar hastalarının üzerine gışavet isimli bir perde çeker. Allah onların işitme hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini, yani kalplerindeki idrak hastasını mühürler. Kim bu insanlar? O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Kafirler bunlar. Kafirlerin özellikleri bu özellikler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu özelliklerde. Bu insanların Allah Teala dalalette olduğunu söylüyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Sonra ne diyor Allah Teala? Onların kalplerindeki, onların basır hastasının üzerine gışavet adlı bir perde koyar. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerindeki idrak hastasını da mühürler diyor. Kalp mühürleniyor. Onlar, biz onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Demek ki kalpleri işitme hastaları, idrak etme hastaları, görme hastaları mühürlü bu insanların. Ama diğer taraftan

Gözleri de, kulakları da kalpleri de görmez, işitmez ve idrak etmez durumda. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok daraletlidirler diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar bunlar. Ve kalpler, kulaklar, gözler vazife yapamaz durumda. Başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz. Onlar göremezler, işitemezler ve idrak edemezler. Onlar ölüdürler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kör, sağır, dilsiz ve idraksizdir. Bu Allah'a, bırakınız Allah'a ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilememekten başlayan bir korkunç kabus söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, kurtuluşu hiçbir şekilde yok. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'nu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun nar ve ma kanu yeksubun." O Allah'ın, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyum ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Ne gördük? Bu ayette ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi için Allah Teala onun Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve gideceği yerin mutlak olarak cehennem olduğunu söylüyor. İki, üçüncüsü de kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğunu söylüyor. Bu Allah'ın kanunu. Bütün Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kıyamet günü mutlaka kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olarak haşredildiğini göreceğiz. Hepsinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Çünkü cennete girebilecek olanlar kazandığı dereceler yüksek olanlar. Bakınız Mü'minin 102 ile 103 ne diyor? Mü'minin 102, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, sevap tartıları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Mü'minin 103, kimin de sevapları günahlarından hafif gelirse, onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor.
işte cehenneme giren herkesin günahların sevaplarından fazla. Öyleyse bu insanlar aynı zamanda şu anda Allah'a ulaşmayı bir tarafa bırakın. Bu insanlar daha Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalaletteler. Dilemedikleri için hüsrandalar. Dilemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafiller. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennem. Ve Araf 179'a göre de, Câsi 23'e göre de dalalette bu insanlar hidayette değil. Ve demin söylediğimiz Bakara 100-257'ye göre Allah'ın dostu değiller, tağutun dostu bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun kulu olduğu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın kulu olduğu da kesinleşiyor. Zümer 17'de Allah Teala şöyle söylüyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve inâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar diyor Allah Teala sahabe için, onlar tâguta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Kullarım dediğine göre Allah Teala Allah'a kul olmuşlar. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tağuta kulken Allah'a kul oluyorlar. Peki, dilemeyenler tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmakta devam ediyorlar. Oysa ki Allah Teala bütün insanları niçin yaratmış? Allah'a kul olsunlar diye. Zariyat 56. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a kul da olamıyor. Öyleyse neye yarar sevgili kardeşlerim bu insanların bunca kitabi bilgisi, ne ifade eder ki? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah'ın farz hükmü olduğundan bile haberdar değiller. Ve korkunç bir tuzak bütün insanlığı bir duhan olarak sarmış durumda, bütün dünya insanını. İşte bunun adı fitnedir sevgili kardeşlerim. Ve bu fitnenin arkasında, fitnenin temelinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrıldığı an insan ölür diyenler var. Ve bu insanlar tağutun dostları. Amin olmayanlar tağutun dostları. Amin olanlar Allah'ın dostları. Aynı zamanda takva sahipleri. Hadi bakalım Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Kim bu insanlar? Allah'ın dostları. Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler.
takva sahibi olmuşlar. Aynı anda da tağuta dost olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a dost olmuşlar. Takva meselesini hep aynı standartlarda görüyoruz öyleyse. Çok açık ve net olarak görünüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirk içinde kalmaya mahkumdur. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve böylece müşriklerden olma diyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Kim iç mi müşrikler? Bir sonraki ayet-i kerime açıklıyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizip hizip grup teşekkür ettirmişlerdir. Hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Burada ne görüyoruz? Fırkalara ayrılmış bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 72 tane fırkaya ayrılmışlar. Fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kim bu insanlar? Şirkte olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, neyle karşı karşıyayız? Bırakınız Allah'a ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir fırtına her tarafı kazıp kavuruyor. İnsanlar Allah'a, insan ruhunun ölmeden ulaşacağına inanmıyorlarsa hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dileyemezler, dilemeyeceklerdir. Dilemedikleri sürece kurtuluş söz konusu değildir. Hepsinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen diyor Allah Teala mutlaka kaybettiği dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Şeytanın kurduğu tuzağı görebiliyor musunuz? İnsanlık tarihi boyunca hep insanları Allah'ın yolundan saptıran bir iblis görüyoruz sevgili kardeşlerim. İnsanları Allah'ın yolundan saptıran şeytan ve onun kandırdığı insanlar, insan şeytanlar, onun kandırdığı cinler, cin şeytanlar ve onun tayfesi bizi, bizim onları göremeyeceğimiz bir yerden görebilen şeytanlar. Öyleyse Allah'a insan ruhunun ulaşması yokmuş denilebilir mi? Bakınız, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala huşu sahipleri için ne diyor? İlla alel haşeyin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi racun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki huşu sahipleri Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ve inna ileyhi raciun. Aynı zamanda muhakkak surete inanırlar ki Allah'a ruhları rücu edecektir. Ölümden sonra Allah'ın katından gelecek olan ruh, Azrail aleyhisselamın yardımıyla tekrar Allah'a geri döndürülecektir. Allah Azrail aleyhisselam ve onun meleklerinin yardımıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
görüyorsunuz ki Allah'a insan ruhunun ulaşması söz konusu diyen, söz konusu değildir diyenler, ruh vücuttan ayrılınca insan ölür diyenler, korkunç bir cehaletin içindedirler ve insanlığın mahvına, milyonlarca insanın, 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebep olanlardır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Neşir'in şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
2: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Allah Allah. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
1: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
3: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah.
3: Kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir. Sevgi verir. Güzellik verir. Canlılık verir.
2: Ne güzel. Ne güzel bir şarkıymış bu. O zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgi dolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
3: Elbette.
1: Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Sen söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah ile kul arasına girilir mi? Birinci sual, Allah ile kul arasına kimsenin giremeyeceği doğru mudur? Doğru değildir. Dinin bütün hükümleri Allah-u Teala'nın dinle öğretmemizi istediği ne kadar hakikat varsa hepsi Allah'ın peygamberlerine indirdiği şeriat kitaplarında yer alıyor. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhafazası altında. Hicri 9'da enne nahnu nezelne zikre ve enne lev lehafizun bu zikri. Biz indirdik, onu biz koruyacağız. Fusilet 42'de bu kitabın önünde arkasından batıl yaklaşamaz. Bütün hakikatleri içeren son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e bu konuyla ilgili araştırma yaptığımız zaman Allah'la kul arasına kimsenin giremeyeceği doğru mudur? Ha, doğru değil. Çünkü Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı bütün verdiği bütün nebiler, peygamberler Allah tarafından Allah ile kul arasında tayin edilen kişilerdir. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فِيَلَ الْخَيْرَاتِ وَاَقَامُ السَّلَاتِ وَاَتَى الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştıran imamlar kıldı. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Şimdi hayır buysa, olay buysa Allah Teala insanları hidayete erdirmekle imam tayin ediyorsa o zaman hiç kimse Kur'an-ı Kerim'e iftira edemez. Belki kişi diyebilir ki Nebiler arasında Fetret dönemi ve Maide 19 gerçekten de öyle. Ama Allah Teala Nebilerin arkasının kesildiği Fetret döneminde de her kavimde ardı arkası kesilmeksizin tayin ettiği veli resullerden bir tanesini Allah Teala secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesi, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi veli resullerin ard arda gönderildiğini Allah Teala buyuruyor. İster Bakara 87 olsun, ister Müminun 44 olsun, aynı hakikati Allah Teala veli Resulü'ler ard arda gönderip onlar arasından bir tanesini Allah-u Teala seçiyor. Allah ile kul arasına giren kişilerin Kur'an ayetlerinde geçen 19 tane ismine bakalım beraberce. Bunların başında Nebi geliyor, sonra imam, sonra halife, sonra Resul, sonra veli mürşid ve diğer isimlerle zikrediliyor. İster münadi, ister veli-i nesir, ister veli-i hamim, ister veli-i mürşid, birçok isimlerle Allah-u Teala Allah ile kul arasına giren kişilerin 19 ayrı isminden bahsediyor. Evet, şu ekrana bir bütün olarak bu isimleri getirebilirse geçtiği ayetler açık ortada. Hidayetçi, Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. Arap 186. Veliyün ve la nesir. Geçtiği ayetler Veliyün ve la şefi, Veliyün hamim, Veliyün mürşid, Kehf 17, Veliyün ve la vak, Rahat 37, Veli-ül Muminin, Ehl-i Zikir, Münadi, sadık, salih, alim, hikmet sahibi alim, bütün bunlar hepsi mürşitlerin Kur'an-ı Kerim'de geçen isimleri. Allah ile kul arasına gireme sözünün gerçek bir tarafı yok tabii. Eğer insanlar kendileri başa Allah'ın yerine koyup da insanların günahlarını affediyorlarsa, o zaman Allah ile kul arasına giriyorlar demektir. Böyle bir kişi Allah'a da istemiyor. Bir insanın Allah ile kul arasına girmesi yalnız bir istikamette Allah'ın rızasıyla oluşur. Mürşit insanı Allah'a ulaştırmak için Allah ile kul arasına giren, Allah ile kul arasında bir vasıtadır. Bu mutlaka zaruridir. Hidayete erdiren her devirde bir tek kişi vardır. Ama hidayete vesile olanlar devrin imamıdır. Buna bir kısa ile ifade etmek gerekirse, bir bahçe düşünün ve bu bahçenin sahibi bir bahçıvancı düşünün. Diyelim ki bahçıvancı bahçesinde yer alan düt ağaçlarını aşılamak istiyor veya yabani kiraz ağaçlarını aşılamak istiyor güzel ürün versin diye. Aşıladığı zaman bahçıvancı Allah ile bahçe arasına girmiş oluyor mu? Tam tersi, bir vazifeyi yerine getiriyor. Bahçe iyi ürün versin, güzel meyveler versin diye. İşte tıpkı bunun gibi hidayete erdiren devrin imamı, hidayete vesile olanlar Allah'ın emriyle Allah-u Teala tayin ediyor Allah ile insanlar arasında. İnsanlar kemalata ersin, kamil insan olsun, mutlu etsin ve mutlu olsunlar diye. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın insanla kendi arasına tayin ettiği kişilerin Allah'la olan kulluğumuza etkisi nedir? Bütün insanlar Allah'ın kulu olmaya namzettir ama hayatta şeytanın kulluğuyla başlıyorlar. Zümer 17 bunu açıkça ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ اِنْسْتَنَبُوا تَعْوُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَا عَبِلَ اللّٰهِ. Sadece bu ayet değil. Yasin suresinin 60. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala bunu söylüyor. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e la ta'budu şeytan. Ennehu lekum adun mubin. Ne diyor Allah Teala? Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Çünkü şeytan apaçı bir düşmandır. Öyleyse kalu bela gününde ezelde fizik vücudumuzdan ahd almış şeytana kul olmayacağımıza dair. Öyleyse başlangıç noktasında herkes şeytanın kuludur. Şeytana kul olmaktan kendimizi kurtarmamız lazım. Şeytana kul olmaktan fizik vücut ne zaman kurtulur? 7 kademede nefs eskesini gerçekleştirdiği an. Neyle yapar bunu fizik vücut? Yaptığı zikirlerle. Fethuli fi ibadi. Fecir 29'da kullarımın arasına gir. Bu ayet okunduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hamd eder şükrederiz Allah beni kulluğuna kabul etti. Öyleyse başlangıç noktasında hiç kimse Allah'ın kulu değil, hayata şeytanın kulluğuyla başlıyor. Allah'a kul olmanın ölçüsü şeytana kul olmaktan içtinab etmek. Allah'a kul olmak, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan kaçırmaya, kendini kurtarmaya başlamıştır. Allah Teala şeytana kul olmaktan içtinab etmeyi başka bir faktöre bağlamış. Resul'e tabiyet, mürşide tabiyet. Mürşidimize ulaştığımız zaman şeytana kul olmaktan ikinci defa içtinab ediyoruz. Şeytana kul olmaktan birinci sefer içtinab etmek Allah'a ulaşmayı dilemekle, ikinci defa içtinab etmek mürşide tabi olmakla. İşte Zümer 17, işte Bakara 256. Nakire Hafiddin, dinde zorlama katte vermiştir minare, irşad yoluyla gay yolu birbirinden ayrılmıştır. وَمَنْ يَكْفُرْ بِتَاغُدُ Kim tağutu inkar eder. وَيُمِنْ بِاللّٰهِ İkinci kere tağutu inkar etmek müşride tabiyetle gerçekleşir. O zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba müşride sarılır. Demek ki insanlar tağutun kulu olarak hayata başlarlar Zümer 17 ile. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman tağutta olmaktan kendisini kurtarır. İkinci defa kurtarmak müşride tabiyette kim ayda 35. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Üçüncü sual, ilim öğrenmek için Allah ile kul arasında kişilere ihtiyaç var mıdır? Evet, ilim öğrenmek için de Allah'la insan arasında mürşide ihtiyaç var. Ali İmran suresinin 17. ayet-i kerimesinde Huvellezî enzel aleykel kitâbe minhu âyâtin muhkemâtin hunne umül kitâbi ve okure muteşebihâd. Ali İmran 7'de o yüce Allah ki kitabı sana indirdi. O kitabın bir kısmı ayetleri muhkem ayetleridir. Bir kısmı ayetleri müteşabihtir. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُبٍ زَيْغٌ Kalbinde zey olanlar. يَتَبْعُونَ مَا müteşabihatleri tabi olurlar. وَابْتِغَى فِتْنَةً Onların yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitne çıkartırlar. وَمَا يَعْلَمُ تَوْلِيَ اللّٰهِ Ama müteşabih ayetlerin anlamını Allah bilir. الرَّاسِخُونَ فِي الْعُلْمِ İlimde rüsul sahibi olanlar da o müteşabih ayetler Allah'tandır. Onlar da tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Öyleyse ilim öğrenmek için Allah'la kul arasında kişilere ihtiyaç var mıdır? Evet. Vardır. Ehli zikir ulul elbaban kullara ihtiyaç vardır. Hikmet sahibi alimlere ihtiyaç vardır. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerinize farz. Kur'an-ı Kerim'e göre yani Kur'an-ı Kerim'le insanların filmini çektiğimiz zaman üç grup insan karşımıza çıkıyor. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz'e bir bedevi diyor ki Ya Resulullah, cehaletimin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. Öğrendiğim ilmin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım diyor. Onunla amel et diyor. İşte cehaletin aleyhimize delil olmaması ilim verilenden olmakla Allah'a ulaşmayı dilemekle Hac 54'e göre sahip olduğumuz ilmin de aleyhimize delil olmaması o ilimle amel etmekle tebliğ yapmakla Allah'ın bir takım tebliğatı olacaktır. Kimse başlangıçta Allah'tan bu tebliğatı alamaz. Çünkü Allah'la insan arasında o söz köprüsü, düşünce iletişimi köprüsü kurulmamıştır. Şeytan herkese vahyetmesine karşılık Allah-u Teala herkese vahyetmiyor. Allah'tan bu emirleri alabilen ve insanlara tebliğ edebilen yetmez. O emirlerin gereği olarak insanların bu emirlere uymak suretiyle nefslerini yavaş yavaş aklandırmaları, tezkiye etmeleri ve sonunda üç yemini tamamlayarak cenneti elde etmeleri söz konusudur. Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bahsettiği hakikat, size sizin içinizden bir Resul gönderdik. O size ayetleri tilavet ediyor. Bir, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. İki, o size kitabı öğretiyor. Üç, o size hikmeti öğretiyor. Dört, hikmetin ötesini o size öğretiyor. Beş, öyleyse Allah'la insan arasında bir kere daha bakalım. İlim öğrenmek için Allah'la insan kul arasında kişilere ihtiyaç var mıdır? Evet, görüyorsunuz. Kesinlikle vardır. Ayetler bize onu ispat ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Bazı insanlar Allah ile kul arasına kimse giremez diyorlar. Oysa ki Allah kendisiyle insanlar arasında resuller, mürşitler vesile olarak koymuş. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Rabbimiz tabi peygamberler vasıtasıyla onların da aynı zamanda tabiinler, tebe-i tabiinler olarak insanlar geldi. Bunların hepsi Allah dostlarıydı. Hepsi birer mürşit aynı zamanda. Şimdi günümüzün en büyük problemi de bu şu anda. Mürşidi olmayan herkes yolunu kaybetmiş durumda.
3: Dini yüceltmek yani dini devam ettirmek gibi bir şey.
4: Bilmediğimiz şeyleri hani onlardan öğreniyoruz. Kitaplarını hani okuyoruz, oralardan öğreniyoruz.
1: Vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah-u Teala. Yani hepimize bir mürşit tayin etmiş. O Allah dostunu bulmak ister misin?
3: Gerçekten o yoldan ilerliyorsa giderse onun peşinden biz de gideriz tabii ki.
4: Ya şimdi tefsirleri farklı hani anlatıyorlar. Örnek veriyorum.
1: Neden herkes farklı anlatıyor?
4: İşte onu bilemiyorum neden hani ama biz hani büyüklerimizden öğrendiğimizde bize hani farklı geliyor. Gördüklerimiz farklı. Bu sefer insan da şöyle söyleyeyim çok bilgili olmayınca hani arada kalıyor. Neyin hani gerçekçi olduğunu savunamıyor.
2: Tövbe alıyorsun ama rüyalarla ilgili olabiliyor. Hacet namazı kılabiliyorsun. Rüyanda gösterilebilir, gösterilmeyebilir. İstikamet yolunda olanların, istikamet üzere olanların çizgisini takip etmek lazım.
3: Peygamber Efendimizin yolundan gitmeye çalışıyoruz. Onun yaptığı her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şu anda şu devirde de benim görüşüm yani Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine sımsıkı sarılmak.
0: Misafirimiz tefsirleri farklı anlatıyorlar. İnsan çok bilgi olmayınca arada kalıyor. Neyin gerçekçi olduğunu savunamıyor dedi. Kur'an-ı Kerim tefsirleri arasındaki farkın sebebi nedir? İlmiden fazla tefsir var. Ve o tefsirler de bir öncekilerini refer etmişler. Hepsi Arapça gramine dayanarak. Arapçanın gramerini bilmek, yüzlerce hadis bilmek, fıkıh bilmek, kelam bilmek tefsir için yeterli değildir. Tefsirin temelinde Allah vardır. Allah öğretir. Allah-u Teala Furkan suresinin 33. ayet-i kerimesinde bizzat tefsiri kendisinin yapabileceğini buyuruyor. Sana hak ile ve en güzel ahsen tefsir ile ulaştırdığımızdan meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Öyleyse görüyorsunuz ki tefsiri Allah-u Teala yapıyor. Allah öğretir ve öğrettiklerinin başkasına öğretilmesini de emreder. Tefsir dediğimiz zaman temelinde Allah'ın öğretisi vardır. Kur'an-ı Kerim'deki kavramların lügat manasıyla değil, Kur'an'daki ayetlerde esas olan manasıyla değerlendirilmesini Allah-u Teala'nın hedef gösterdiğini sakın unutmayalım. Öyleyse kim tefsir yapabilir? Allah'tan Kur'an-ı Kerim'in aynı kavramın bütün ayetlerde kullandığı her türlü anlamını öğrenen kişiler. Yani Allah'tan öğrenmek asıldır. O ayetlerdeki manayı Allah'tan öğrendiğinizde bu sonuca ulaşıyorsunuz. Her devirde Kur'an-ı Kerim açıklamasını Allah mı yapar? Evet. Nereden biliyoruz? Kıyamet suresinin 16, 17, 18 ve 19. ayetlerinden biliyoruz. Kıyamet suresinin 16, 17, 18, 19. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakalım beraberce. 18, 17, 18 ve 19. Şimdi ona o Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek Cebrail selamla beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğun zaman artık sen onun Kur'an okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklaması muhakkak yine bize aittir diyor. Öyleyse Kur'an'ın açıklaması Allah'a ait olduğuna göre Allah'la konuşabilen, Allah'tan vahiy alabilen kişilerin bu tefsiri yapması asıldır. Allah-u Teala bunu kesinlikle emrediyor.

0: da Allah'ın ve peygamberine belaatlarıdır aynı zamanda. Yaşayanlar vardır, kendisini bilmeyen mürşitler vardır, bilinenler vardır. Ama kendilerine çıktı, ben mürşidim, ben Resulüm demezler yani.
1: Siz de Ermiş Evliya olmak, Allah'ın dostu olmak, Yunus Emre gibi, Mevlana gibi olmak, böyle dilekleriniz var mı?
2: Tabii ki insan dost olmak ister ama Yunus Emre gibi, Mevlana gibi olamayız da yani en azından biz sevilen kulu oluruz.
1: Allah ben yaptıracağım diyor. Siz sadece dileyin.
3: Dilemek. Yani onlar gibi olup dileyip gayret etmek. Bu şekilde dilemek hiç aklıma gelmedi. Gerçekten isterim. Allah'ım ben de Yunus Emre gibi, Mevlana gibi ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ya Rabbi.
2: Allah'ım Yunus Emre gibi, Mevlana gibi ruhumu sana ulaştırmak isterim her daim.
0: Çok istemekle alakalı bir şey ya. Kalp gözünün açılmasıyla alakalı bir şey. Hacet namazı kılmak lazım. Teheccüd namazları kılmak lazım ki maalesef şu anda hani biz sabah namazlarına da gidiyoruz. 3-5 kişiyle namaz kılıyoruz yani.
4: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda çok istemekle alakalı bir şey. Kalp gözünün açılmasıyla alakalı bir şey. Allah'a ulaşanlar kalp gözü açık olanlar mıdır? Hayır. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde kendine düşeni yaptıkça devamlı Allah-u Teala'dan hediyeler alır. Bunlardan bir kısmı da kalp gözü ve kalp kulağıdır. Allah için önemli olan baş gözü değil, sinirdeki kalp gözüdür. Ama bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçmemiz lazım. Harekete geçmenin ise manası sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura 13 ve Rad 27. Rad 27'de اَنَّ اللّٰهِ yudilli men يَشَاءُ Allah dilediğini zelalette bırakır. وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Ve kendisine yönelen kişiyi de mutlaka hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Şura 13 Allahu yeştevi ileyhi men yaşav Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Enfal suresi 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Davetin kabul edilmesi halinde durum ne? Enam 122'de Eve mükâne meyteten fahyeynâhu Ölüyken dirilttiğimiz وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ فِي النَّاسِ Ve yürüyebilmesi için insanlara nur verdiğimiz, hiç zulmette kalan kişi gibi olur mu? Zulmette kalanlar kimler? Arif 146'da سَأَسْفُعَنَاتِ الَّذ۪ينَ الَّذ۪ينَ تَكَبْرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍ Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından onu saptırırız. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Onlar üç yolunu görseler, onu yol olarak itaz etmezler. Gay yolunu görseler, yol edinirler. Bu onların ayetlerden gafil ve ayetleri yalanlamaları sebebiyle. Yani ayetlerden gafil olanların hasalarına engeller konuluyor. Ayetleri yalanlayanların da huzurlarına engeller konuluyor. Böylece bir kişi irşad yolunda ayetlere de iman etmez, irşad yolunda yol olarak tercih etmez. Ancak gay yolunun üzerinde bulunur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Kıymetli hocam sizi çok ama çok hem de kalbimden seviyorum. Eğer izniniz olursa bir sorum var. Arz etmek isterim. Hristiyanlardaki papaz önünde günah çıkartmakla mürşidin önünde yapılan tövbe sonucu günahlardan arınmak arasında bir bağ var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Kıymetli hocam sizi çok ama çok kalbimden seviyorum.
4: Allah. Hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Hepinize mutlu akbar diyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Hristiyanlardaki papaz önünde günah çıkartmakla mürşidin önünde yapılan tövbe sonucu günahların sevaba çevrilmesi arasında bir bağ var mıdır? Hazreti İsa ona tabi olan herkesin günahlarının affedilmesi konusunda Allah'tan talepte bulunmuş. Onun havarileri de irşat makamına ulaştıkları zaman aynı şeyi yapmışlar. Tövbe ettirmişler. Burada günah çıkartmak değil, günahların affedilmesi ve sevaba çevrilmesi söz konusudur. Ama bugün bakıyoruz ki Hristiyan papazlar günah çıkardık diyorlar. Onların günahlarını affetmek yetkisi varmış gibi. Günahlarını affettik.

0: diyorlar. Eğer anlatılanlar doğruysa Allah'ı devreden çıkarmışlar. Kendileri bu görevi istemişler. Bu asla Allah-u Teala'nın emrettiği bir şey değildir. Şekil açısından benzerlik var ama asırlar sonra Allah'ın güzellikleri unutulmuş. Bütün peygamberler kendi kavimlerini af ve mağfirete davet etmişler. İşte ayetler. Hazreti Adem babamız, Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti Hud aleyhisselam, Hazreti Salih aleyhisselam. Evet. Bütün peygamberler kavimlerini tövbeye, af ve mağfirete davet etmişler. Af ve mağfiret. Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Allah'ın rahmetinin sonucu o kişinin günahları örtülüyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs eskesiyle cennete girerler. Müşride tabi olduğu zaman günahlar sevaba çevrilir. Mağfiret şefaat olayı gerçekleşir. Ve bu şekilde devam. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Kalbi temizleyen, %51 oranında nurlandıran zikirdir. Allah'ın en büyük ibadeti zikir, zikir ibadetlerin sultanı. Musa aleyhisselam, Davud aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Peygamber Efendimiz hepsi kendi kavimlerine af ve mağfirete, rahmet ve mağfirete davet etmişler ve daveti kabul edenler kurtuluşa ermiş. Allah razı olsun. İsa aleyhisselam Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah onların tövbesini kabul ederdi. Mümtehine 12. Şu şartlarla sana tabi olup biat ettiklerinde onların günahları için Allah'tan mağfiret talep et. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ama bunu kimden diliyor devrin imamı? Allah'tan. Tövbe eden kişi kimden diliyor? Allah'tan. Öyleyse günahları örten, günahları sevaba çeviren Allah'tır. Sadece diğerleri birer vasıtadır. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de bizi Allah'a ulaşmaya vesile olacak mürşide ulaştıktan sonra zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemiz farz kılınmış. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Fikri değişir, maneviyatı değişir, duruşu değişir. Gerçekten bunları fark da eder, çevresi de fark eder.
3: Yapmaya çalışıyoruz. Belli zikirlerimiz de var.
4: Ruhu değişir, yani davranışları değişir. İnsanlara bakış açısı değişir.
2: Kimseyi üzmemeye çalışır. Bir durum olsa, bir şey olsa kırmamaya çalışır. Onu kendi kırgınlıklarını görmezden gelir. Gerçekten maneviyatı değişir yani zikirle yoğunlaşınca.
3: Birçok şeyde yaşıyor. Yani çok hassas davranıyorsun her şeyde. Çok hassas olmaya çalışıyorsun. Herkes Müslümanım diyor da ama hassasiyet noktasında, şuur noktasında sıkıntı var. Bol bol sohbetlere gitmemiz lazım. Vaazlar dinlememiz lazım. Vaazlar dinlemediğimizde sohbetlere gitmediniz mi? Biri size irşat etmedi mi? Daha doğrusu ne oluyor? Bu sefer yoldaşınız kim oluyor? Şeytan oluyor maalesef.
1: Bol da zikir yapalım.
3: Bol zikir yapacaksınız. Allah'ı anacaksınız. Efendimiz'i anacaksınız. Peygamber Efendimiz'i anacaksınız. Allah diyor zaten ben en büyüğüm diyor. Yani Allah'ı anacaksın. Allah'ı zikredeceksin. En büyük odur. Siz zikir yaptığınız vakit yollar açılır. Asıl Yunus'un Hüda yolu açıldıysa Üsküdar'da herkes giremez o yola. Yani siz zikir yaptığınızda yollar açılır. Sizin farkına bile varmazsınız.
0: Misafirimiz zikir yapan kişiler için kimseyi kırmamaya çalışır. Kendi kırgınlıklarını görmezden gelir. Kırgınlıklar olduğunda görmezden gelmek mi gerekir? Aslında Mevlana çok güzel ifade ediyor. Diyor ki, küsmek ve darılmak için bahaneler arayacağına, sevmek ve sevilmek için çareler ara. Evet, kırgınlıklar unutulması gereken ama sevmek ve sevilmek hepimizin görevi, ödevi olması lazım. Birine kırılıyorsak, darılıyorsak, küsüyorsak bunun manası bizim o küstüğümüz kişiden yana değil, kendimizden yana olduğumuzu gösterir. Eğer bizim davranışlarımız birilerini kırıyorsa gene başkasından yana değiliz. Nefsimiz bize başkalarını kötü davrandırıyor. İnsanlar diledikleri gibi davranırlar. Bu davranışlarında da eğer sizleri kıran bir şey varsa yapmanız lazım gelen şey küsmek değildir. Evvela o kişiyle bu konuyu konuşmaktır. Bunu yaptığınız zaman karşınızdaki kişi sizi küçük görmek yerine o gerçekten bir hatam var mı diye bir araştırmanın içine girecektir. Ve o zaman gerçekler anlaşılacaktır. Hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, hiçbiriniz ben insanlarla beraberim, İnsanlar iyilik yaparsa ben de yaparım, kötü davranırsa ben de kötü davranırım diyen şahsiyetsizlerden olmasın. Aksine insanlar iyilik yaparsa iyilik yapmak, kötülük davranırsa da haksızlık etmemek için nefsimizi terbiye etmek lazım. Yunus Emre, sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek buyuruyor. Öyleyse bu hepimizin şiarı, hepimizin hedefi olması lazım. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman davranış biçimleri açısından kısas af ve kötülüğe karşı hayırla mukabil etmek. Kısas tatbik ederseniz bir hak olarak Allah bize veriyor ama emretmiyor. Sadece hakkınızdır diyor. Ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Kötülüğe karşı hayırla mukabele ederseniz bu daha da güzeldir. Nisa 59'da itilafa düştüğünüz an Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, İlham'a itaat edin. Ama bir niza söz konusuysa mutlaka konunun çözümü için Allah ve Resul'üne müracaat ediniz buyuruyor. Allah razı olsun. Evet, görüntülü bir sualimiz daha var.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum, kalbimden, ellerinizden öperim. Muhterem hocam, bir sual arz etmek istiyorum. Bazı insanlar dinde hoca diye bir şey yok. Eskiden okuma yazma bilmiyorlardı. Hocalar öğretirlerdi diyorlar. Din hocaları okuma yazma bilmeyenler için mi görevlidir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden, ellerinizden öperim.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bazı insanlar dinde hoca diye bir şey yok. Eskiden okuma yazma bilmiyorlardı. Hocalar öğretirlerdi diyorlar. Din hocaları okuma yazma bilmeyenler için mi görevlidirler? Tabii ki hayır ümmi. Sadece okuma yazma bilmeyenler değildir. Bir profesör bile eğer Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edemiyorsa Allah-u Teala onu ümmi kabul ediyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediyor. Resul'e muhatap olmadıkça herkes ümmidir. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var ve olmaya devam edecektir. Bütün kavimlerdeki bütün insanlar da mutlaka tebliğe muhatap olacaklardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Allah beni tebliğci olarak gönderdi. Bir zorlayıcı olarak değil. Öyleyse sadece ümmilere değil, tam tersi bütün insanlara Allah-u Teala Resul gönderiyor ve mutlaka Resullerin tebligatına uymak durumundayız. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Belçika'dan bir kardeşim muhterem hocam, eskiden İmam-ı Rabbani Abdülkadir Geyni Hazretleri gibi mürşitler vardı. Onların huzurlarına gidenler için boş giden dolu döner, dolu giden boş döner diyorlarmış. Bu ne demektir? Gerçekten de öyle. Boş giden dolu döner. Yani edeple varan lütufla döner. Ama dolu giden boş döner. Eğer emaniye ile dolmuşsa, İnsanların yazdığı el yazması kitaplardan kafası ve kalbi onunla dolmuşsa ondan bir şey alması söz konusu değil. Ancak ondan öğrenmek üzere gittiğiniz an Allah onu sizin için vazifeli kılmıştır. Ve almak üzere gidiyorsanız, yani bardağınız boşsa diyor Çünkü bardağınız boşsa oradan doldurmanız mümkün. Ama bardak doluysa onun üzerine bir şey ilave edemezsiniz. İşte bütün mesele o emaniye bilgilerin sahibi olmamanız gerekir. Allah Teala Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki Ankebut 48'de sen okuma yazma bilmiyordun, eline yazmıyor, kitap okumuyordun. Ama sen bel hu ayatin beyinatin fisudurle zevdülim 23 sene boyunca Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'i okudu. Allah Teala buyuruyor ki Ankebut 49, hayır o Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin sinirlerinde beyan olan ayetlerdir. İlim verilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve her gün zikrettikçe ayetler kalbinize nakşediliyor. Bir gün hamele-i Kur'an oluyorsunuz. Zalimler, hiç onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için ne yapmalıyız? Mutlaka Kur'an tilavette değil, hidayet de okunur. Hidayet de Kur'an'ı bize okuyan birisi lazım. O hidayetçidir. 7 sava 4 teslimi yaşayan hidayetçi, ruhun hidayetini, fizikul hidayetini, nefsin hidayetini, iradenin hidayetini gerçekleştiriyor. Allah tarafından hidayet de vazifeli kılmıştır. Onun açıklamasıyla Kur'an-ı Kerim'i anlamak mümkündür. Yalova'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, bir kimse yaptığı ibadetlerin sevabını ölü diri herkese bağışlayabilir mi? Böyle bir şey doğru mudur? Açıklar mısınız? Biz Efendimiz'den okuduğumuz Fatiha'larda hasıl olan sevabı önce Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e, ashabına, bütün peygamberlere, bütün veli müşrikler ve Mehdi Aleyhisselam'a hediye ediyoruz. Bu şekilde bir verdiğimiz söz konusu. Ama bunu başka insanlar için de mümkün mü? Evet, ölü insanlar o kişinin o sevabı işlemesine sebep olurlar. Yapan, o sevabı işleyen kişinin de amel defterine yazılıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, 40 yaşındayım. Küçüklüğümden beri ibadetlerimi yapıyorum ama hala nefsime hakim olamıyorum. Nefsime nasıl hakim olabilirim, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği ölçüler dairesine gerçekleşmesi lazım. Allah da Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 7 ayet-i kerimede hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Allah buyuruyorsa Yusuf Aleyhisselam bile ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Öyleyse hiç kimse nefsini tezkiye edemiyorsa İsa 49, Nur 21, Necm 32, Cuma 2 o zaman kime ihtiyaç var? Kimsenin nefsini tezkiye edemezse tezkiyecilere ihtiyaç vardır. İşte o tezkiyecilerin başında her devirde devrin imamı geliyor. Kavim Resulleri geliyor. Veli müşrikler geliyor. Vekil müşrikler. Onun yolu var. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen birisi ise Allah'ın o kişiyi tezkiyeciye, müşridine ulaştırmaması mümkün değil. Müşride tabiyetle Allah ona zikri sevdiriyor. Yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu sadece bir dilektir. Nefs tasfiyesi ise tabii ki daha zor, dik yokuştur. Allah razı olsun. Buğla'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, başımıza gelen hastalık ve musibetlere sabretmek için neleri tavsiye edersiniz? Zikri tavsiye ederim. Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimiz buyuruyor, daimi zikre ulaşmak çok zor ama imkansız değil. Daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre mutluluğunu yaşayabilir miyiz? Evet. Şimdi bir kişi sıkıntılarla karşılaştığı zaman daimi zikirdeki bir insan onun başına da sıkıntılar gelir vesaire, bu olayların hepsi onu da yaşar. Ama her seferinde o daimi zikirdeki kişinin ne yapıyor? Zikrediyor devam. Çünkü zaten daimi zikirde. İkinci olarak ne yapıyor? Kötülüğe karşı hayırla mukabele ediyor. Öyleyse bizler de o sıkıntılarla karşılaştığımız zaman zikredersek, insanlarla olan ilişkilerimizde affeder, kötülüğe karşı hayırla mukabele edersek, biz de o daimi zikrin mutluluğunu yaşayabiliriz. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, yalnız Kur'an diyen bir köprüsör, Allah'ı anmak için eline tesbih veya zikir matik alıp Allah, la ilahe illallah demek çürümüşlüktür. Allah'ı hatırlatacak çok şey var. Bu lüzumsuzdur diyor. Zikir çekmeye yani Allah'ı hatırlamaya çürümüşlük denir ve açıklar mısınız? Bunu söyleyen aslında çürümüş. Kur'an'dan haberi yok. Eğer Kur'an'dan haberi olmuş olsaydı Allah Teala Müzzemmil 8'de "Vezkur ismi Rabbike." Rabbinin ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ahzab 41'de "Ya eyyühellezine amenü zkurullah zikren kesile." Allah'ı çok zikirle zikret. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 13 saat ve daha fazlasını ifade ediyor. Nisa 103'te namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanı sıra yatarken Allah'a daimi zikret. E şimdi Allah bunu diyor, bizim zat-ı muhterem profesör diyor ki bu çürümüşlük diyor. Ancak çürümüş olan bir insan bu sözü söyleyebilir. Kur'an'dan haberi olmayan kişi. Ardahan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı kitaplarda din büyükleri için himmet etti tabiri geçiyor. Böyle bir şey var mıdır? Varsa himmet etmek ne demektir? Dua, mürşidin tabiinlerine duası himmettir. Yani o yardımın adı himmettir. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah Teala da bize mürşidimizi gösteriyor. Biz tabi olduğumuz an günahlarımızın bağışlanması, mağfireti için Allah'tan talepte bulunuyoruz. Devrin imamı da başımızın üzerine, müşrimize tabiysek devrin imamın ruhu da başımızın üzerine gelmiş, yerleşmiş. O da bizim için Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. İki tarafın kabulü halinde günahlar sevaba çevriliyor. İşte bu mürşidin himmetiyle gerçekleşiyor. Günahların sevaba çevrilmesi şefaattir, yani mağfirettir, yani himmettir. Mürşidin duasıyla gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan vücudunda kalp adlı bir organ var. Fizik vücudumuzun kalbi. Bu kalp atar damar ve toplar damar vasıtasıyla vücuttaki kanı toplar damar vasıtasıyla çekiyor. Akciğerlere gönderiyor. Akciğerlerde gelen havayla temizlenen kanı atar damarla tekrar fizik vücudun her noktasına ulaştırıyor. Fizik vücudumuzda her an, her nefes alışımızda tam bir nehirler sistemi çalışır. Binlerce dereden akan sular gibi vücudumuzun her noktasından kalbimize, kalbimizden de vücudumuzun her noktasına kan devamlı hareket halinde bir fonksiyon icra eder. Kalbimiz kanın toplama ve pompalama mekanizması. Bu fizik vücudun kalbidir. Kalp olmazsa yaşanmaz. Kalp fizik vücudun temelidir, can noktasıdır, hayatın olmazsa olmaz şartıdır. Kana isabet eden bir mermi mutlak olarak ölüme sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde fizik vücudun kalbi çok fazla bir şey ifade etmez. Ama başka bir kalp manevi tekamülün merkezini teşkil eder. O kalp nefsimizin kalbidir. Ruhumuzun da bir kalbi var. O kalp tekamülün son noktasına kadar gelmiş olan bir kalptir. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbinde toplanmıştır. Nefsimiz afetlerden oluşur nefsimizin kalbi. Öfke afeti, kin, düşmanlık, haset, iptiralar, isyan. On dokuz grup afet nefsimizin bütün negatif faktörlerini içerir. Ve bu 19 grup afetin tam zıttı olan hasletler de ruhumuzun kalbinde toplanmıştır. Orada da 19 grup haslet vardır. Nefsimizde ne vardı? Kin. Ruhumuzda af var. Nefsimizin kalbinde ne vardı? Nefret. Ruhumuzun kalbinde sevgi var. Nefsimizin kalbinde öfke, ruhumuzun kalbinde sükunet. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzun kalbinde yer alır. Bu güzellikleri sağlayan faktör ise
ruhumuzun kalbindeki hasletlerdir. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur ve bu dolu olan hasletler ruhumuzun kalbini hasletler hep nurları, nurlarla ifade edildiği cihetle, nurlardan oluştuğu cihetle ruhumuzun kalbi %100 nurlarla kaplıdır, hasletlerle kaplıdır. Nefsimizin kalbi afetlerden oluştuğu cihetle ve bütün afetler karanlıkları temsil ettiği cihetle nefsimizin kalbi de %100 karanlıklarla doludur. Fizik vücudumuzun kalbini söyledik. Kan pompalamak ve kanı tekrar fizik vücuda göndermek o kalbimizin temel fonksiyonudur. Bir adale yumağıdır kalp, devamlı olarak kasılır, çeker kanı içerisine, genişler, sonra sıkar sistemi, kalp küçülür ve bütün kanı vücudun her noktasına gönderir. İşte nefsimiz ve ruhumuz iki düşman kardeş olarak içimizde yaşarlar. Nefsimiz afetlerle dolu olduğu cihetle Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir hüviyet gösterir. Ve burada nefsimizin afetleri şeytanla yakın bir ilişki içindedir ifadesini de kullanmak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbi şeytanın emrindedir. Ruh da Allah'ın emrindendir. Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Allah-u Teala, Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a dönen her şey emirdir diyor. Ruh içinde, ruh Rabbinin emrindendir ifadesini kullanıyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuz Allah-u Teala'nın bir güzel dizaynı.

Nefsimizin kalbindeki afetler, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan yasak ve tevhidleri işlemek isteyen afetlerle, ruhumuzun kalbindeki hasletler, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ve tevhidleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşıyan ruhumuzun hasletleriyle nefsimizin afetleri bir denge içerisindedir. Ne kadar afet varsa o kadar haslet iç dünyamızda yerini almıştır ve denge sağlanmıştır. %100 negatife karşılık %100 pozitif faktörler birbirini dengede tutuyor. Allah-u Teala sıfır noktasından ne kadar uzaklıkta hangi istikamette olursa olsun bir şey yaratmışsa yine sıfır noktasında onun tam zıttı istikametinde aynı uzaklıkta ikinci bir karşıt unsuru mutlaka yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman ne kadar gece kelimesi varsa o kadar gündüz kelimesine rastlarız. Ne kadar karanlık diyorsa o kadar da aydınlık kelimesini kullanıyor.

elektronların ve karşıt elektronların Allah'a devamlı dönerek secde ettiklerini ifade ediyor Allah Teala. Onların gölgeleri diyor karşıt elektrona. Kainattaki her zerre Allah'a secde eder. Gölgeleri de diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı tanımak bir insanın bütün hayatını vakfetse de gerçek anlamda ulaşılması mümkün olmayan bir sonuçtur. Allah'ı, Allah'ın kendisini göstermek istediği kişiler hep görürler. Allah kimi dilerse o seviyeye çıkarır. Hangi seviyeye çıkarır? Kişinin kalp gözünü açar, kalp kulağını açar, sonra onu ihlas makamına ulaştırır, tövbe-i nasuha davet eder, ondan sonra da irşat makamına davet eder. O kişinin iradesini teslim alır ve onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılınır cümlesiyle tayin eder. Bu noktadaki bir kişinin kalbi afetlerden %100 temizlenmiş olmakla kalmaz. Ulu'l-Elbab makamında 5 mertebe, İhlas makamında, affedersin, Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında da 5 mertebe olmak üzere, 19 mertebe o kişinin kalbi müzeyyen olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbin müzeyyen olması evvela onun bütün afetlerden kurtulmasına bağlıdır. Bir insanın kalbi afetlerden kurtulmadıkça onun müzeyyen olması söz konusu değildir. İhlas makamı, Ulu'l-Elbab makamında o kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem. 7 yer katı, 7 kat cehennem. İhlas makamında ise gök katları gösterilir. 7 gök katı, yani 7 tane cennet ve 7 gök katı. Allah ile olan ilişkilerinde insanların kalbi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın şekillendirdiği bir hüviyete ulaşır. Diledi, kalp üzerinde Allah Teala'nın bir fonksiyonu dilediği noktada oluşmaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamını Allah Teala tanıyabilmesi için onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hassasının üzerindeki perdeyi, kulaklarındaki vakrayı ve işitme hassasının mührünü açar. Ve kalbin de mührünü açar. Kalpteki ikinneti alır. Ve kalbe iman yazar Allah Teala. Bu kalbe iman yazılması daha sonraki bir işlevdir. Bu birinci aşamada kalbin nur kapısı açılır, kalbe ihbat konulur. O kişinin Allah'tan gelecek ilmi anlayabilmesini temin sadedinde. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman
14. basamaktadır. Allah Teala o kişiye bu irşat makamını irşat makamı olarak görme, irşat makamının sözlerini irşat makamı olarak işitebilme, irşat makamının sözleri olarak işitebilme, kişinin kalbinin Allah-u Teala tarafından ekinlet alınıp ifat konularak idrak eder hale gelebilmesi, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dileyen kişi de Allah-u Teala mutlaka bu işlevleri gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde İnsanlar için kalbin çok önemli bir fonksiyonu vardır. Nefs tezkiyesi başladığı zaman nefste emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye diye 7 kademe aydınlanma olur. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Bu süreç içerisinde nefsin kalbinde devamlı %7'lik nur artışları vardır. Bu nur artışını temin etmek üzere Allah-u Teala bir sistem hazırlamıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah onu mürşidine ulaştıracak. Tabiiyetle beraber kişi Allah'tan 7 tane nimet alacak. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girip yerleşecek. Kişinin kalbine iman yazılacak. Kişinin bütün günahları sevaba çevrilecek. O güne kadar Allah Teala o kişiye bir sevabına karşılık 10 sevap verirken, bir günahına karşılık bir derecelik günah yazarken, yazdırırken, o günden itibaren Allah Teala bu bire onu bire yüze çıkartıyor. Bire yüzlük bir dizayn oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası nefsi emmaredir. Yusuf Suresi 'Allah Teala diyor ki, Yusuf Hazreti Yusuf diyor ki Allah'a

Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü benim nefsim şerri emreder. Ve ma uberru nefsi inne nefse leemmâretin bis-sûi. Sûi olanı, kötü olanı şerre emreder nefsim. Bu yüzden nefsimi bana kalsa ben kendi başıma ibra edemem, temize çıkartamam. Ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilirim o iş. Sevgili kardeşlerim, kişi mürşidine tabi olduğu zaman bu işlemlerin ötesinde her katta %7 artan bir kalp yapısına sahip olur. O kişinin nefsinin kalbine Allah-u Teala mürşidine tabi olduğu zaman kişi iman kelimesini yazar. Ve o kişinin başının üzerine Devrin İmamı'nın ruhunu gönderir Allah-u Teala. Devrin İmamı'nın ruhu o kişinin ruhuna Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber verir. Senin yevm-i talakın Allah'a mülaki olma günün, Allah'a ulaşma günün geldi der. İşte böyle bir olgudur ki o kişiyi Allah Teala ile olan ilişkilerinde mutluluğa taşır. Bu kişi o güne kadar 1'e 10 alırken her sevabının 1 derecelik sevabına karşılık amel defterine 10 derece yazılırken Allah Teala o noktadan itibaren 1'e 10'u 1'e 100'e çıkartıyor. Öyleyse bu noktadan itibaren artık kişinin nefsinin kalbindeki işlev hızlanıyor. Evvela 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkınca 10 kat hızlanıyor. Ama 1'e 200'e çıkınca 20 kat, 300, 400, 500, 600, 700 dereceye kadar çıkıyor bu. Kişi öyle ki neticede 1 derecelik sevap kazandığı zaman kişi her 1 dereceye karşılık 700 derece almaya başlıyor. İşte böyle bir sistemin oluşabilmesi Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesindeki olayın tahakkukuna bağlı. Allah Teala orada kim mürşidine tabi olur da nefsi ıslah edici ameller nefs işlerse, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar müminlerdir. Kişinin kalbine iman yazıldığı için imanı artan müminlerdir. Ve Allah onların günahlarını seyyiatini hasenata çevirir, sevaba çevirir diyor Allah Teala. İşte böyle bir yapı içerisinde günahların sevaba çevrilmesi olayıyla karşı karşıyayız. Ve derecelerde 1'e 100, 1'e 200 diye artıyor. Kişinin nefsinin kalbinde nurlar %7 fazla ulaştığı zaman başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde o kişi nefsi emareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gökyatına ulaşmıştır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levhameyi ifade eder. Kişinin nefsini levhamettiği bir kademe
İkinci gök katı. Burası nefsi levvame. Allah Teala Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, o levvame nefse kasem ederim diyor. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Nefsin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi bu. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime ifade eder. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Cennet saadetine ulaşır diyor Allah Teala. O nefse ve onu seva edene diye başlıyor. Şems 7,

Şem 8'de, o nebze takvasla vücuda ilham edilir. Şem 8, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle görünüyor? Aslında kişinin %100 elinde olan bir olay. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şeytanın devreye asla giremeyeceğini gene garanti ediyor. Allah Teala her açıdan kişiyi karata almış, koruması altına almış ve şeytanın ona tesir edip de nefsinin afetlerine negatif tesir etmek suretiyle o kişinin kötü şeyler yapmasına Allah Teala hep engel oluyor. Ne olur böyle bir dizaynda? Bu kişinin ruhu üçüncü kata kadar çıkmıştı. Mülkime Allah'tan ilham alma kademesi. Dördüncü katta kişi mutmain oluyor. Doyuma ulaşıyor. Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, radiyeten mardiye fethuli fi vadi fethuli cenneti. Allah'tan razı ol ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor, ey ruh Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda sesleniyor, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Bu fizik vücut kulların arasına girendir. Cennete giren gene fizik vücuttur ama nefsle birlikte. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişinin ruhunun Allah'a ulaşması sırasında beşinci kademe, dördüncü kademe mutmainnedir, doyuma ulaşma. Allah Teala diyor ki kalpler için اَلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse kalp adı verilen müessesenin mutmain olması söz konusu. Doyuma ulaşması, Allah'ın verdikleriyle kesin olarak yetinmesi. Yani eğer Allah Teala bana daha fazla verseydi, ben muhakkak ki bunu Allah'ın yasak ettiği yerlerde aradaki fazlayı yiyebilirdim. Eğer daha az verseydi o zaman da belki Allah'a küfranı nimet ederdim. Ya Rabbi bana neden bana daha fazla para vermiyorsun diye. Ne? Allah'tan niye daha fazla para vermiyorsun diye bir sızlanma içerisinde olan, ne de verilenleri kendisini kötüye sevk edecek bollukta vermediği için Allah'a serzenişte bulunan değil, Allah'a şükreden bir insanı görüyoruz. Daha fazla verseydin Allah'ım sen bana, ben onu mutlaka kötü yerlerde yerdim. Az verseydin belki de sana isyan ederdim. Ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye. Senin verdiğin para bana her zaman yeter.
Böyle düşünen bir kişi mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Son iki kademe radiyedir. O kişi zaten doyuma ulaştığı cihetle Allah'tan razıdır. Radiye kademesi beşinci kademedir. Ruh beşinci kattadır. Nefsin kalbinde beş defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %35 fazıl. Sonra ne olur? Sonra bu kişi daha çok zikreder. Ve bir %7 fazla birikimi yeniden oluşur. Altıncı defa %7 nur birikimi, burası nefs-i mardiyedir. Allah'ın da kulundan razı olduğu kademe. Şems suresinin, Fecr suresinin söylediğimiz ayetlerinde radiyeten vardiye ifadesi geçiyor. Hem Allah'tan razı ol, hem de Allah'ın rızasını kazan. İşte kişi bu noktada Allah'ın rızasını kazanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olan bir insan bütün güzel şeyleri Allah'ın rızası için gerçekleştirir. Bu radiye kademesinden sonra kişi altıncı gök katına ulaşır, burası nefs-i mardiyedir. Allah da ondan razı olmuştur. Yani kişi Allah'ın rızasını kazanmıştır. Geriye ne kalıyor? Tezkiye kalıyor. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Masir, dönmek, ulaşmak istikametinde geliyor, kullanılıyor. Fatır Suresi 19. Ayet-i Kerime 18.

riayet eden kalbin o tarafının hakim olduğunu gösterir. Başlangıçta %100 şeytanın hakimiyetinde olan, baştan aşağı afetlerle dolu olan o kalp, bu noktada 7 defa %7 nur birikimi, bir de %2 o fazıl birikimin ötesinde rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarda dolmuştur. İşte bu önemli bir noktadır sevgili kardeşlerim. Allah için olmak standartlarını gösterir. Her açıdan bizler için Allah Teala'nın dizaynı söz konusu. Ve Allah Teala sadece mutlu olmamızı ister. Nefsin kalbindeki bu birikim, %51'lik nur birikimi Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Burada nefsin kalbinin %51 nur birikimine ulaştığını görüyoruz. Bu birikim artacaktır. Kişinin zikri günün yarısını geçecektir. Öyle bir gün gelecektir ki kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. O zaman bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daha sonra nefsin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. %98 fazıl, %2 rahmet nuru. Nefsin kalbi %51 nurla dolacaktır. %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere. Baştaki Allah-u Teala'nın garantisi buraya kadardı. Bu garantinin ötesine geçtiğimiz zaman, zikrimizi arttırdığımız zaman, öyle ki ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımızın en az 6 katı fazla zikretmeye başladığımız zaman, fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde %81 nur vardır. 80'i aşmıştır. Ama kişi daimi zikre ulaşır bundan sonra. Daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla ulaşır. Nurlarla dolar. Burası ulul albab makamıdır. Daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. Daha sonra kişi muhlis olacaktır. Daha sonra bu kişi iradesini Allah'a teslim edecektir. İrşada memur ve mezun oldun. Emriyle, tebliğiyle irşat makamının sahibi olacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmıştı. Hem ensar hem muhacirin her ikisine de tabiin tabi oldular. Allah Teala Tövbe 100'de diyor ki o sabıkın el evveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte böyle bir dizayn var sevgili kardeşlerim. İster ensar olsun, ister muhacirin, ikisine de tabi olmuşlar. Tabi olanlara tabiin deniyor. Ensar da muhacirin de irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte bu noktada kalp %100 nurlarla dolmuştur. Ulul albab makamından itibaren durum budur. O kişi ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hükümdür, ehli hikmettir. Aynı zamanda kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Allah ile her an bir şeyler tezekkür etmek imkanının sahibi. Arkasında ne var? Kalbinin %100 nurlarla dolu olması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Nefsimizin kalbini inceledik beraberce. Allah'a şükürler olsun ki Allah Teala bize nefs tezkiyesini öğretti, nefs tasfiyesini öğretti.

etti. Bunları gerçekleştirmemizi temin etti. Ona sonsuz hamdler ve şükürler ederek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Hepinizin, nefsinizin kalbini afetlerden tamamen temizleyerek Ulul Vab makamına, İhlas makamına ve Selam makamına ulaşmanızı, nefsinizin kalbini %100 pirupak yapmanızı Allah'ın sağlaması istikametinde dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz dinlerin birleştirilmesi. Dinler diye, ayrı ayrı dinler diye bir husus yok sevgili kardeşlerim. Kainatta insanlık tarihi boyunca sadece bir tek din söz konusu olmuştur. O dine Kur'an-ı Kerim'imiz Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Hazreti İbrahim ki Hazreti Musa'dan da, tabii ondan evvel olduğu için Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de daha evvel gelmiş olan bir peygamberdir. Ve Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hanif olduğunu söylemesi, Hazreti İbrahim'in dininin İslam dini olduğunu kesinleştirmektedir. Aynı din Hazreti Musa'nın da dini olmuştur. Hazreti İsa'nın da dini olmuştur. Ve Allah-u Teala bütün peygamberlere aynı hükümleri indirmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, bütün semavi kitaplarda da Allah'ın hükümleri aynıdır. Bakalım ayetlere. Maide suresinin 43. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, İçinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan, verdiğin hükümden dönüyorlar. İşte onlar mümin değillerdir. Burada Yahudilerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen ve haklarında karar verilmesini isteyenler var. Ama onlara Tevrat'ın hükümlerinin tatbik edilmesi lazım. Tevrat'ın hükümleri ile Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin aynı olması söz konusu. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı indirdiği zaman Tevrat'ın hükümlerinin geçerli olduğunu söylüyor bu ayet-i kerime ile. Tevrat'ın hükümleri de Kur'an'ın hükümleri de aynı özelliği yansıtıyorlar. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda bir hidayet ve bir nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler. Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniyyun olanlar da Allah'ın kitabından korumakla görevli oldukları ile hüküm verirler. Ve ahbar olanlar da aynı durumdadır. Ve de onlar onun üzerine şahitler oldular. Yani Tevrat'ın üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun. Benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Burada Tevrat'ı Allah'ın indirdiği birinci işaret, Tevrat'ta bir nur ve bir hidayet olduğu ikinci işaret. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in de bir nur ve hidayet kitabı olduğunu görüyoruz. Ve İncil'i tetkik ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim İncil'in de bir nur ve bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Kur'an da, İncil de, Tevrat da bir nur ve bir
hidayet rehberidir. Maide suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalara karşı kısas yazıp farz kıldık. Aynı Kur'an-ı Kerim'deki kısas esasları Tevrat'ta da var, Maide 45. Bunu kesinleştirmiş. Kim bunu bağışlar da o kendisi için kefaret olur. Bağışlarsa ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın indirdiği 3 mukaddes kitap, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim, üçünün de esası aynı. Hükümleri, üçünün de hükmü aynı. Birbirinden farklı hükümler ihtiva etmiyorlar. Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde, 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki: onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Hazreti İsa'yı ne olarak göndermiş? Hazreti Musa'nın kitabını tasdik edici olarak göndermiş. Hazreti Musa'nın kitabını tasdik edici olarak göndermiş. Öyleyse İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve müttekiler, takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Tevrat içinde Allah-u Teala hidayete erdiren ve bir nur olan, bir öğüt olan kitap diye bahsediyor. Burada da içinde bir nur olan ve hidayet olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden, hidayete erdiren ve bir öğüt olan bir kitap. İncil, yani Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden, Tevrat'ı tasdik eden bir kitap olarak İncil'i indirdiğini söylüyor. Tevrat'ta da İncil'de de bir nur ve bir hidayet bulunduğunu, bir nur olduğunu her iki kitabında ve hidayete erdiren vasıf taşıdığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim ise zaten bir hidayet kitabıdır. Maide suresinin 47. ayet-i kerimesine bakıyoruz. İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği, yani İncil'de indirdiği ahkem ile hükmederler. Hükümlerle hükmederler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman Tevrat'ın ve İncil'in gerçekten Allah-u Teala tarafından indirildiği Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Öyleyse
ne Tevrat için ne İncil için bunlar uydurma kitaplardır demek söz konusu değil. Üçü de üç kitapta Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi bir hidayet rehberidir, bir nurdur. Enbiya suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz diyor Allah Teala. Orada kitapların yazılı sayfaları birbirinin aynı olan sayfalar söz konusu. Bir sonraki ayet-i kerime Enbiya 106. Muhakkak ki abidler Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ vardır. Enbiya 107. Seni biz alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 108 diyor ki Allah Teala kul innema yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid ehel entüm müslimun de ki bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den açık bir şekilde onların kitaplarının da tek ilahtan bahsettiğini söylemesi emrini vermiş. Ve de Kur'an'ın temeline İslam'ı yani Allah'a teslim olanları açıklamak, Allah'a teslim olanlar Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar olarak geçiyor. Allah'a teslim olmuşlar. O diğer dinlerin mensuplarına da soruyor. Yoksa siz Müslümanlar mısınız diye Allah'a teslim olanlar mısınız? Öyleyse muhteva aynı. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde gene Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz, yani farz kıldığımız şeyi, şeriatı, dini ikame edin. Ve onda fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldık. Senin onları kendisine çağırdığın şey,

Yani Allah'a ulaşmayı dileme. Müşriklere zor geldi. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bütün fırkaları oluşturanlar. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor Allah Teala. Burada açık bir şekilde Allah Teala'nın tek bir şeriat kıldığını söylemesi söz konusu. Fetih 29'da Allah Teala'nın ne söylediğine bakıyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu, onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. İncil'de de şöyle vasıflandırılmışlardır. İncil'den bahsediyor Allah Teala. İncil, sahabeden bahsediyor. İncil, sahabeden bahsediyor. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. Tevrat'ta sahabeden bahsediyor. İncil'de ise şöyle vasıflandırılmışlardır diyor Allah Teala. Onlar filiz çıkarmış, gittikçe kuvvetlenerek kalınlaşmış gövdesi üzerine dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Kafirleri ashaba öfkelendirmek içindir. Onlardan mümin olup ıslah edici amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. İşte buradaki dizayn açık bir şekilde Tevrat'ta da İncil'den de sahabeden bahsedildiğini gösteriyor. Üç kitap birbiriyle yakın ilişkide ama üç tane din yok. Sadece tek bir din söz konusu.

Hazreti İbrahim'in dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, Hazreti İsa'nın dini, bu üç din diğer iki kitabı, her bir dinin kitabı, kendisinin dışındaki diğer iki kitabı mutlaka hidayet rehberi ve nur olarak tanımlıyor. Ve İncil'den Tevrat'a atıf yapılmış, Tevrat'tan İncil'e atıf yapılmış, Tevrat'tan Kur'an-ı Kerim'e atıf yapılmış, Kur'an-ı Kerim'den Tevrat'a atıf yapılmış, Kur'an'dan İncil'e atıf yapılmış, İncil'den Kur'an'a atıf yapılmış. Öyleyse Allah'ın birbirinden haberdar etmek istediği bir üç ayrı zaman parçasında yaşamış olan üç grup insan, o dinlerinin temel kavramları birbirinden hiçbir farklılığı içermiyor. Zariyat 56'da Allah Teala diyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık. Kulluk, kul olmak Allah'a üç kitabında temelini teşkil ediyor. Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Üç kitap birbirinden diğerini haberdar etme vasıflarıyla donatılmış. Öyleyse neticede görüyoruz ki dinler değil, din vardır. Allah'ın tek dini. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 48. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek." Kitap dediği Kur'an-ı Kerim, hikmet dediği Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da olan temel kavram ve öğreteceği Kur'an'dan başka iki kitap daha. Öyleyse görünüyor ki bütün kitaplar, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de aynı esasları muhtevi. Âl-i İmran 65'te Allah Teala diyor ki: "Ey kitap ehli, Hazreti İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz?" diyor. Tevrat'ta, İncil'de ancak ondan, yani onun zamanından sonra indirildi. Hala akıl etmez misiniz? Yani Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz din aynı zamanda Hazreti Musa'ya indirdiğimiz dindir diyor Allah Teala. Aynı zamanda Hazreti İsa'ya indirdiğimiz dindir diyor. Aynı zamanda sana indirdiğimiz dindir diyor. Öyleyse görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim dinler demiyor. Allah'ın tek bir dini olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim için Allah Teala'nın söylediklerine bir göz atalım. Hazreti İbrahim diyor Allah Teala ne Yahudi ne de Hristiyandı.

لكن هو حنيف. Olarak Allah'a teslim olmuştu. Müşriklerden de değildi. Allah Teala burada Hazreti İbrahim'in müşriklerden olmadığını, yani Allah'a ulaşmayı dileyip fırkalara ayrılmayanların olduğunu söylüyor Rum 32'ye göre. Müşriklerden değildi. Kimdi müşrikler Rum 32'de? Dinlerinde fırkalara ayrılanlar, her biri kendilerindekiyle ferahlananlar. Ama bu insanların kendi ellerindeki din aslında kendilerinin uydurdukları din. Her biri fırkalara ayrılmışlar. Onların arasından kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kurtuluşa ulaşan tek fırkayı oluşturuyor. İşte Allah-u Teala Hazreti İbrahim hakkında, Hazreti Musa hakkında, Hazreti İsa hakkında açıklamalarda bulunurken Hazreti İbrahim'in hepsinden evvel olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da elbette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam den de evvelki bir din. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a açık bir şekilde sen diyor Hanif'sin. Öyleyse İslam dediği Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hanif ve Hanif dininin üç esası var. Üç temele dayalı. Tek Allah'a inanmak birinci esas. Fırkalara ayrılmayanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek toplumu vücuda getirmek. İki, bir de Allah'a teslim olmak ruhu ve içi nefsi ve sonunda iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hazreti İbrahim'in Yahudi ve Hristiyan olmadığı, Hanif olduğu anlatılıyor.

Diyor ki Ali İmran 48'de Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki insanların Allah ile olan ilişkileri zaman içerisinde hep asli gayesinden kaymış. Ve neticede sanki üç tane ayrı din varmış gibi Yahudiler, yani Tevrat'a bağlı olanlar, Hristiyanlar, yani İncil'e bağlı olanlar ve İslam, yani Kur'an-ı Kerim'e bağlı olanlar, üç ayrı dinin temsilcisi olmuşlar. Ve de aralarında harpler baş göstermiş. Bugün de dünyanın her tarafında savaşlar var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir olay ki yürekler acısı bir şey. Kan dökülüyor. İnsanların kanları dökülüyor. İlluminati'nin dünyaya hakim olma standartları, hedefleri içerisinde insanlar öldürülüyor dünyanın dört bir tarafında. Savaşlar devam ediyor. Allah'ın hedef gösterdiği sulh ve sükun insanlar arasında artık yaşanmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim bütün peygamberlerden, yani kendilerine kitap verilmiş olan Hazreti Musa'dan, daha sonra kendisine İncil verilmiş olan Hazreti İsa'dan, daha sonra kendisine kitap verilmiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvel yaşamış. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinini öğrenmişler. Öğrettikleri de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala bize dinimizi öğretti. Öyleyse bu dinin yeni bir din olmadığı, kainatın ezeli ve ebedi dini olduğu, başka bir dinin hiçbir devrede mevcut olmadığı, Allah-u Teala'nın emrettiği dinleri yaşamak yerine insanların putlara tapmak gibi bir takım sapıklıklara kapıldıkları, üç kitabın muhtevasında da kesinlik kazanıyor. İnsanlık bir gün mutlaka bunu anlayacaktır. Allah-u Teala'nın kendilerine kitap verdiği insanlar İlluminati'nin tesirinden mutlaka kurtulacaklardır. Ey dünyaya sulh ve sükun hakim olacaktır. O günlerde çok uzaklarda değildir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhtevada bakıyoruz ki olaylara, Hazreti İbrahim bugünün üç kitaplı dininden de daha evvel yaşamış olan bir peygamber. Ve onun ifade ettiği üç esas, Tevrat'ın da esası, İncil'in de esası, Kur'an-ı Kerim'in de esası. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala Allah'ın tekliğini söylüyor. Tevrat'ta da aynı şeyi söylüyor. İncil'de de aynı şeyi söylüyor. Hazreti İbrahim'in vahdet müessesesi, tek Allah müessesesi, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Tek Allah. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o putlara tapanların hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Bunlara müşrik diyor Kur'an-ı Kerim. Müşrik tabiri ortaya çıkınca şirk müessesesi giriyor devreye ve şirkte olan insanlar söz konusu. Bir açık şirk var. Bunun manası putlara tapmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, benim kavmim açık şirke bir daha düşmez. Ama diyor, gizli şirkten korkuyorum. İşte bu gizli şirkin ne kadar önemli olduğu görünüyor. Gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu bütün insanlar için geçerli. İşte sevgili kardeşlerim,
böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri, onları gizli şirkten kurtarıyor. Yani bir başka ifadeyle şirk sadece puta tapmak değil. Şirk dinde fırkalara ayrılmak. Aslı ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ayrı ayrı fırkalarda toplanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler. Meselemize hangi açıdan bakarsak bakalım, bir ilgi alanı görüyoruz. İslam demek, Allah'a teslim olmak demek. İslam kelimesinin kökü silmdir, sinlam ve mim. Bu kelimenin yapısı içerisinde Allah'ın dizayn ettiği şey ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Hazreti İbrahim'in Hanif olduğunu biliyoruz. Ruhunu da veçinde, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da tarih sırasına göre yaptıkları şeylerin birbirinden ayrı olmadığını, dört teslimi de gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Onlar ve onlara tabi olanlar. 14 asır sonra bütün dinlerde tam bir yozlaşma oluşmuş. Dinin temeldeki bütün özellikleri kaybolmuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Din Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmenizle sizi en üst noktaya ulaştırır. İrşad makamını tayin edinirsiniz. Öyleyse hepiniz için geçerli olan sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kainattaki tek dinine sahip çıkmak ve de ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek. O zaman Hanif olunur, o zaman İslam olunur. Bir dizi teslimi gerçekleştirdikçe, ruhu, içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ettikçe, İslam'ın daha üst boyutta çok daha büyük mutlulukları içeren bir dizaynına sahip olunur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olmaya çalışın. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Ve sizlerden istediği şey, eğer cennete gitmek istiyorsanız bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve de o zaman
Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayacaksınız. Bu İslam Kur'an'daki İslam'dır. Bu İslam İncil'deki İslam'dır. Bu İslam Tevrat'taki İslam'dır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki bütün güzellikleri Allah-u Teala veriyor. Kitapları incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yedi safhanın yedisinin yer aldığını görüyoruz. Yedi safhanın yedisinde farz olduğunu görüyoruz. Ve bu kitaplara tabi olan insanların hepsinde mevcut olduğunu görüyoruz. Ve de ruhlarını, bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki gelecek yıllarda dinler mutlaka birleştirilecektir. Hiç kimseye sen dininden ayrıl da bizim dinimize gir denmeyecektir. Çünkü onların kitabında da diğer dinlerin kitabında da aynı emirler mevcut. Yani onlara verilecek olan talimat, siz kendi dininizin gereklerini yaşayın, ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde Allah'a teslim edin. Tıpkı Hazreti İsa ve havarilerin yaptığı gibi. Hristiyanlara bu söylenecek. Yahudilere de Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadıkları yedi safa dört teslim anlatılacak. Sonuçta bütün kitap sahipleri bakacaklar ki bütün kitaplar birbirinin aynı. Aralarında farklılıklar yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk rahatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı, anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak, nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah-u Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Fatiha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün malikidir. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istiane mürşidimizi isteriz. Bu istianenle bizi sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet et, ulaştır. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerlerine devrin imamının ruhunu nimet olarak verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalalette kalmışların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil. Bakara Suresi Medine'de nazil olmuştur. 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap ki onda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar takva sahipleridir ki gaybe, gayb de Allah'a iman ederler, namazlarını kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, başkalarına verirler. Onlar takva sahipleridir ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere, bütün semavi kitaplara iman ederler. Ve onlar ahirete, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakın hasıl ederler. Yakın seviyesinde kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte onlar muflihundurlar. Felaha, kurtuluşa erenlerdir. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir, birdir. Onlar mümin olmazlar. Allah onların kalplerinin üzerini ve işitme, sem'i hassasının üzerini mühürledi. Ve görme, basar hassasının üzerine gışavet, perde çekti. Onlar için azim, büyük azap vardır. Ve insanlardan bir kısmı derler ki, biz Allah'a ve ahiret gününe, hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağı güne iman ettik. Ve onlar mümin değillerdir. Zannederler ki Allah'ı ve amenu olanları aldatırlar. Ve onlar kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında da olmazlar. Onların kalplerinde maraz, hastalık vardır. Allah da bu sebeple onların hastalığını artırdı. Tekzip etmiş olmaları, Allah'a ulaşmayı yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır. Onlara Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, kalpleri engelli ve başkalarını hidayetten men ettikleri için Allah'ın hastalıklarını artırdığı insanlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın, başkalarını Allah'ın yolundan men etmeyin denildiği zaman, biz sadece ıslah edeceğiz dediler. Gerçekten onlar, fesat çıkaranlar onlar değil mi? Ve lakin

onlara sadece alay eden kimseleriz, dediler. Allah da onlarla istihza alay eder ve onlara mühlet verir. Kendi azgınlıkları, isyanları içinde bocalarlar. İşte onlar o kimselerdir ki hidayetle dalaleti satın aldılar. Fakat onların ticareti onlara hiç kar sağlamadı ve hidayete ermiş değillerdi. Onların durumu ateş yakıp böylece çevresindeki şeyleri aydınlattığı zaman Allah'ın nurlarını giderdiği ve onları karanlıklar içinde bıraktığı kimselerin durumu gibidir. Artık onlar göremezler. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler. Veya onlar gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımların dehşetinden ölüm korkusuyla kulaklarını parmaklarıyla tıkarlar. Ve Allah kafirleri kuşatandır. Şimşek neredeyse onların gözlerini kamaştırır. Onları her aydınlatmasında onun ışığında yürürler. Ve onların üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Ve eğer Allah dileseydi, onların duymalarını da görmelerini de elbette giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. O Allah ki yeryüzünü sizin için döşek ve göğü bina kıldı ve gökten su indirdi ve böylece onunla mahsullerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eşler kılmayın, putlar editmeyin. Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden, Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, o zaman onun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan başka şahitlerinizi de davet edin. Eğer siz sadıklarsanız. Fakat eğer yapamazsanız ki asla yapamazsınız, o takdirde kafirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Ve iman edip ıslah edici, nefsi tezkiye ve tasfiye edici amelde bulunanlar için altlarından nehirler akan cennetler olduğunu müjdele. Oradaki meyvelerden ve mahsullerden bir rızıkla her rızıklandırılışlarında, işte bu bizim daha önce de rızıklandırıldığımız, yediğimiz şeydir, dediler. Ve ona dünyadaki rızıklarına benzer lezzet ve nefaset bakımından çok üstünü verilmiştir. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Muhakkak ki Allah bir sivrisineği, hatta onun üstünde olanı da misal vermekten çekinmez. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ise, Allah bu misalle ne demek istedi derler. Allah onunla birçoğunu dalalette bırakır. Birçoğunu da onunla hidayete erdirir. Ve fasıklardan başkasını dalalette bırakmaz. O fasıklar, kalu bela günü Allah'a verdikleri misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ve başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına da mani olurlar. Ve bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar kazandıkları pozitif dereceler negatif derecelerden az olup hüsranda olanlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Kıyamet günü sura üfürüldükten sonra siz ölü idiniz. Sonra sizi kıyamet günü zaman tersine çalıştığı için diriltti. Sonra sizi sura ikinci üfürülüşünde yeniden öldürecek. Sonra sizi sura üçüncü defa üfürüldüğünde diriltecek. Sonra indi ilahide ona döndürüleceksiniz. O Allah ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sonra kudret ve iradesiyle göğe yönelip onları da yedi kat gök olarak düzenledi. Ve o

alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Ve Rabbin meleklere, muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım demişti. Melekler de, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin de, muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Allah, Adem'e Allah'ın isimlerinin hepsini bu isimlerdeki hikmetleri öğretti. Sonra onları meleklere arz ederek dedi ki, haydi sadıklardan iseniz bunları isimleriyle bana haber verin, söyleyin. Melekler, seni tenzih ederiz dediler. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, en iyi bilensin, hakimsin, hikmet sahibisin. Allah, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver, bildir dedi. Adem, onları isimleriyle onlara bildirdiği zaman, Allah meleklere, ben size demedim mi? Muhakkak ki ben göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilirim. Ve sizin açıkladığınız ve içinizde gizlemiş olduğunuz şeyleri de bilirim dedi. Ve meleklere, Adem'e secde edin dediğimiz zaman iblis hariç, onlar hemen secde ettiler. İblis direndi ve kibirlendi ve kafirlerden oldu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Oradaki yiyeceklerden, dilediğiniz yerden bol bol yiyin ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Böylece ikisini de içinde oldukları şeyden, nimetten çıkardı. Ve birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma geçimini temin etme vardır, dedik. Sonra Adem, Rabbinden kelimeleri telakki etti, öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah, onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki o, tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Biz dedik ki, hepiniz oradan aşağıya inin. Benden size mutlaka hidayet gelecektir. O zaman kim hidayetime tabi olursa, artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidir, orada ebedi kalacak olanlardır. Ey İsrailoğulları! Sizi nimetlendirdiğim o nimetimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin. Ve böylece ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Sizleri vaat ettiğim cennetimi alayım. Ve ahdinize sadık kalmakta artık sadece benden korkun. Sizin yanınızda olanı, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim şeye, Kur'an'a iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ve ayetlerimi az bir bedelle satmayın. Ve artık sadece bana karşı takva sahibi olun. Ve hakkı batıl ile karıştırmayın, örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. Ve çünkü siz biliyorsunuz. Ve namazı kılın, ikame edin ve zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. İnsanlara birri, tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Ve siz kitabı okuduğunuz halde hala akıl etmiyor musunuz? Allah'tan sabırla ve namazla istiane özel yardım isteyin. Ve muhakkak ki o hacet namazı ile Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak huşu sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Onlar o huşu sahipleri ki Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarına ve sonunda ölümle ona döneceklerine yakın derecesinde inanırlar. Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en'am ettiğim o nimetimi hatırlayın ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Ve bir kimseden diğer bir kimseye bir şeyin ödenmeyeceği ve ondan hiç kimseden bir şefaatin kabul edilmeyeceği
ve hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve onlara yardım edilmeyeceği günden sakının. Ve sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık ki onlar size kötü azap ediyorlar. Oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve sizin için denizi yarmış, böylece sizi kurtarıp Firavun ailesini boğmuştuk. Ve siz de bunu görüyordunuz. Ve Musa'ya Tur Dağı'nda 40 gece beraberlik vaat etmiştik. Sonra siz hemen onun ardından Samiri'nin altından yaptığı buzağı tanrı edindiniz. Ve siz zalimlersiniz. Sonra sizi bunun buzağı ilah edinmenin ardından affettik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ve umulur ki siz hidayete erersiniz diye Musa aleyhisselama kitap ve Furkan vermiştik. Ve Musa aleyhisselam kavmine, ey kavmim, buzağı ilah edinmenizle muhakkak ki siz kendi nefslerinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin. Artık nefslerinizi birbirinizi öldürün. İşte bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Böylece o tövbenizi kabul buyurdu. Muhakkak ki o tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ve ya Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine sizi yıldırım yakaladı ve siz de bunu görüyordunuz. Sonra umulur ki böylece siz şükredersiniz diye ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik. Ve bulutu sizin üstünüze gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve o zaman demiştik ki, bu kasabaya girin. Böylece onun nimetlerinden dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve hıtta günahlarımızın bağışlanmasını diliyoruz deyin. Biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim, günahlarınızı sevaba çevirelim. Ve muhsinlere nimetlerinizi artıracağız. Böylece o zalimler sözleri kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de fıska düştüklerinden dolayı o zulmedenlerin üzerine gökten korkunç bir azap indirdik. Ve Musa aleyhisselam kavmi için su istemişti. Bunun üzerine asanla taşa, kayaya vur dedik. Böylece ondan, kayadan 12 pınar fışkırdı. İnsanların hepsi kendi içeceği yeri, pınarını bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için ve sakın azıp yeryüzünde fesat çıkaranlar olmayın.

0: Ve siz, ey Musa, biz bir çeşit yemek yemeye sabredemeyiz. Artık bizim için Rabbine dua et. Bize yeryüzünün yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın demiştiniz. Musa aleyhisselam, hayırlı olanı daha değersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a inin, sizin istediğiniz şeyler muhakkak ki orada var demişti. Sonra da onların üzerlerine zillet, sefalet ve fakirlik damgası vuruldu. Ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. İşte bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayıdır. İşte bu ceza asi olup isyan edip haddi aşmış olmaları sebebiyledir. Muhakkak ki amenu olanlar ve Yahudi, Hristiyan ve Sabi olanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe inandı ve ıslah edici ameller işlediyse, nefsini tezkiye ettiyse, artık onların mükafatları Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Sizin misakınızı, yeminlerinizi aldığımız zaman Tur Dağı'nı üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyleri kuvvetle alın, sarılın ve onun içindeki şeyleri zikredin, hatırlayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra bunun misakın arkasından siz döndünüz. Buna rağmen eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Ve andolsun ki siz, İçinizden cumartesi günündeki avlanma yasağını çiğneyenleri biliyordunuz. O zaman onlara, hakir aşağılık maymunlar olun dedik. Böylece onu bu cezayı hayatta olanlara ve onların arkasından gelecek olanlara bir ibret ve takva sahipleri için bir öğüt kıldık. Ve Musa aleyhisselam kavmine, muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar, bizimle alay mı ediyorsun dediler. Musa aleyhisselam onlara, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun ne vasıfta olduğunu bize açıklasın. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka ne genç ne de yaşlı, ikisinin ortası yaşta bir inektir. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun rengi nedir bize açıklasın. Musa aleyhisselam, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka görenlerin hoşuna gidecek parlak sarı renkte bir inektir dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun nasıl olduğunu bize açıklasın. Gerçekten o inek bize göre diğerlerine benziyor. Ve eğer Allah dilerse, muhakkak ki biz kesilmesi emrolunan ineğe mutlaka ulaşırız. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka boyunduruk altına alınmamış bir inektir. Toprağa sürmez, ekin sulamaz, salmadır. Onda alaca leke yoktur. Dediler ki, İşte şimdi hakikati getirdin, tam tarifini yaptın. Bunun üzerine onu, o vasıfta olan ineği bulup kestiler ve az kalsın bunu yapmayacaklardı. Ve siz bir adam öldürmüştünüz, sonra da katilini saklayarak onun hakkındaki suçu birbirinize yüklemiştiniz. Oysa Allah, gizlemiş olduğunuz şeyi açığa çıkarandır. Bunun üzerine biz, onun, İneğin bir parçasıyla ona, öldürülen adama vurun dedik. O zaman ölen kişi dirilip katilini söyledi. Allah işte böyle ölüleri diriltir ve size ayetlerini, kudretini gösterir. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Sonra bunun, bu mucizenin arkasından kalpleriniz gene kasiyet bağladı, katılaştı ve karardı. Öyle ki taş gibi. Hatta daha da katı oldu. Ve gerçekten taşlardan öyleleri vardır ki ondan nehirler fışkırır. Ve gerçekten onlardan taşlardan öyleleri vardır ki yarılır, böylece içinden su çıkar. Ve mutlaka onlardan, taşlardan öyleleri vardır ki Allah'a karşı duyduğu huşudan yuvarlanıp aşağıya düşer. Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey müminler! Hala onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir fırka grup vardı ki Allah'ın kelamını işitirler, sonra onu akıl ettikleri, anladıkları halde bile bile tahrif ederler.
1: Ve onlar amenu olanlarla, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle mülaki oldukları, karşılaştıkları zaman amenu olduk dediler. Yalnız kaldıkları zaman birbirlerine, Allah'ın size açıkladığı şeyleri Resulullah hakkında bildirdiklerini, Rabbinizin katında size karşı onu hüccet, delil göstersinler diye mi onlara, müminlere anlatıyorsunuz? Hala akıl etmiyor musunuz? Dediler.
0: Ve onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi, kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Ve onlar sadece zanda bulunuyorlar. Artık elleriyle emaniye bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu, bu yazdıklarını az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı ve yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle. Ve emaniyeye tabi olanlar, ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak, günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz dediler. De ki, Allah katından bir ahd mi edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız, Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Hayır, sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmış ise, işte onlar artık ateş ehlidir ve orada devamlı kalacak olanlardır. Ve amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenler, işte onlar cennet ehlidir ve orada cennette devamlı kalacak olanlardır. Biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kul olmayın, ana babaya, yakınlara, akrabaya, yetimlere ve miskinlere ihsanda bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı hakkıyla kılın, zekatı verin diye misak almıştık. Sonra da sizden pek azınız hariç misakınızdan geri döndünüz ve siz yüz çeviren kimselersiniz. Ve birbirinizin kanlarını dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayın diye sizden misak almıştık. Siz de bunu, misakınızı ikrar etmiştiniz, kabul etmiştiniz ve sizler buna şahitsiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyorsunuz. Sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz ve onlara karşı günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer onlar size esir olarak gelseler, onların yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmış olduğu halde, onların yurtlarında kalmalarına izin vermeyip fidye karşılığı değiştirirsiniz. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında ancak rezilliktir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine maruz bırakılır. Allah yaptığınız şeylerden gafil değildir. İşte onlar öyle kimselerdir ki dünya hayatını ahirete karşı satın almışlardır. Bu sebeple azap onlardan hiç hafifletilmez ve onlar yardım da olunmazlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra ard arda Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık deliller verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Öyle ki nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz. Ve dediler ki, bizim kalplerimiz kılıflıdır. Hayır, Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Bu sebeple ne kadar az iman ediyorlar. Ve onlara Allah katından onların beraberindeki şeyi Tevrat'ı tasdik eden bir kitap Kur'an geldiği zaman onu kabul etmediler. Kur'an gelmeden önce kafirlere karşı zor durumda kaldıklarında Tevrat'ta bahsi geçen ahir zaman peygamberi adına fetih ve zafer için Allah'tan yardım istiyorlardı. Oysa o Tevrat'ta vasfı bildirilen peygamber onlara gelince onu inkar ettiler. Bu yüzden Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Onların Allah'ın kullarından dilediği kimse üzerine fazlından indirmekte olduğuna, vahye haset ederek Allah'ın indirdiği şeyi inkar etmeleri ve onunla kendilerini sattıkları şey ne kötü. Böylece gazaptan gazaba uğradılar ve kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz bize indirilene iman ederiz dediler. Ve onun arkasındakini ondan sonra geleni inkar ederler. Ve o Kur'an haktır ve onların yanındakini tasdik edicidir. De ki eğer siz müminler iseniz bundan önce niye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Ve andolsun ki Musa aleyhisselam size beyineler, açık delillerle geldi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz ve siz zalimlersiniz. Ve sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik. Size verdiğimiz şeyi, Tevrat'ı kuvvetle alın ve emirlerimizi işitin demiştik. İşittik ve isyan ettik dediler. Küfürleri sebebiyle buzağı sevgisi onların kalplerine içirildi, yerleştirildi. De ki, eğer siz mümin kimseler iseniz, imanınızın onunla size emrettiği şey ne kötü? De ki, Allah katındaki ahiret yurdu, başka insanların değil de sadece size has özel ise, o halde eğer sözünüzde sadıklarsanız, ölümü temenni edin. Ve elleriyle takdim ettikleri günahları sebebiyle onu, ölümü, ebediyen asla temenni etmezler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Ve onları hayata karşı mutlaka insanların en hırslısı bulursun. Ve hatta o şirk koşanlardan her biri şayet 1000 sene ömürlendirilse yaşamayı ister. Onun ömrünün uzatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Kim Cibril'e düşman oldu ise ona de ki, halbuki muhakkak ki o Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle onu, Kur'an'ı onların ellerindeki daha önce kitapları tasdik edici ve müminlere bir hidayet rehberi ve müjde olarak senin kalbine indirdi. Kim Allah'a ve onun meleklerine ve onun resullerine ve Cebrail'e ve Mikail'e düşman oldu ise, o takdirde muhakkak ki Allah kafirlere düşmandır. Ve andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Ve bunları fasıklardan başka kimse inkar etmez. Ve onlardan bir kısmı bir ahd yaptıkları zaman her defasında onu naksettiler mi, bozdular mı? Evet, bozdular. Onların çoğu iman etmezler.
1: Ve onlara Allah'ın katından yanlarındaki kitabı tasdik eden, doğrulayan bir Resul geldiği zaman kitap verilenlerden bir kısmı sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği, okuduğu şeylere tabi oldular, uydular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve Babil şehrindeki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Ve oysa onlar, biz sadece bir fitneyiz, sizin için bir imtihanız. O halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ve de onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir. Ve onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyorlar. Andolsun ki onlar onu, sihri ve ona ait bilgileri satın alan kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını kesin olarak öğrendiler. Elbette onunla sihre karşılık nefslerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Eğer onlar amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip ve takva sahibi olsalardı, mutlaka Allah'ın katından kendilerine verilecek sevap elbette daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey amenu olanlar! Ra'ina, bizi gözet demeyin ve unzurna, bize bak deyin ve Allah'ın hükmünü dinleyin, işitin ve kafirler için elim azap vardır. Ehli kitaptan kafir olanlar ve müşrikler, Rabbinizden sizin üzerinize hayırdan rahmet ve fazl indirilmesini istemezler. Ve Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Ve Allah büyük fazl sahibidir. Biz bir ayetten neyi nesedersek, kaldırırsak ve değiştirirsek veya neyi unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkünün ona, Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? Ve sizin için Allah'tan başka dost ve yardımcı yoktur. Yoksa siz de daha önceden Musa Aleyhisselam'a sorulduğu gibi Resulünüzü ondan şüpheye düşerek sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse artık o doğru yoldan, sırat-ı müstakimden, Allah'a ulaştıran yoldan sapmıştır. Ehli kitaptan çoğu, hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra, nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürebilmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Artık Allah bu husustaki emrini getirinceye kadar bağışlayın ve hoş görün. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve namazı ikame edin, kılın. Zekatı verin. Nefsleriniz için hayır olarak ne takdim ettiğiniz, sunduğunuz ise onu Allah'ın indinde bulursunuz. Muhakkak ki Allah amellerinizi en iyi görendir. Ve dediler ki, cennete Yahudi veya Hristiyan olan kimselerden başkası asla girmeyecektir. Bu onların emaniyesidir, zan ve kuruntularıdır. Eğer siz sadıklar iseniz, delilinizi getirin de. Hayır, öyle değil. Kim vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsin olur. Artık Rabbinin katında onun ecri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve Yahudiler dedi ki, Hristiyanlar bir şey, hak bir din üzere değildir. Hristiyanlar dedi ki, Yahudiler bir şey, hak bir din üzere değildir. Halbuki onlar her iki tarafta kitabı tilavet ediyorlar, okuyorlar. Bunun gibi bilmeyenler de onların sözleri gibi sözler söylediler. Artık Allah ihtilaf ettikleri şey hakkında kıyamet günü onların aralarında hüküm verecektir. Ve Allah'ın mescitlerinde onun adının zikredilmesini men eden, yasaklayan ve onların mescitlerin harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? İşte onların korkmadan oraya mescitlere girmesi olamaz. Ancak korka korka girebilirler.
Onlar için dünyada rezillik, ahirette de azim azap, en büyük azap vardır. Ve doğu da Allah'ındır, batı da. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi, zatı işte oradadır. Muhakkak ki Allah vasidir, rahmeti, lütfu geniştir. Her şeyi ilmiyle kuşatandır. Ve Allah çocuk edindi dediler. O bundan münezzehtir, beridir. Hayır, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmiştir. Emrine amadedir. Gökleri ve yeri bedi olarak örneksiz yaratandır. Bir işi kada ettiği, olmasını istediği zaman o şeye sadece ol der. O hemen olur. Ve gerçeği bilmeyenler, keşke Allah bizimle konuşsa veya bize de bir ayet gelse dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların sözlerine benzer sözler söyledi. Onların kalpleri birbirine benzedi. Ayetlerimizi yakîn hasıl eden bir kavim, topluluk için beyan etmiştik. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve ashab-ı cehimden, cehennemliklerden sana sorulmaz. Sen cehenneme gideceklerden sorumlu tutulmazsın. Ve sen onların dinine tabi olmadıkça, uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması, işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost ve bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, nebiler ve resuller, onu hakiki bir tilavet ile tilavet ederler, okuyup açıklarlar. İşte onlar ona kitaba iman ederler. Kim onu inkar ederse, işte onlar hüsranda olanlardır. Ey İsrail oğulları! Sizin üzerinize enam ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Kimseden kimseye bir şey ödenmediği ve onlardan bir fidye, bedel kabul edilmeyeceği ve kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği ve onlara yardımda olunmayacağı bir günden sakının. Ve İbrahim'i Rabbi kelimelerle imtihan etmişti. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. İbrahim aleyhisselam, benim zürriyetimden de imamlar kıl deyince Allah, benim ahdime, imamlık ve önderlik rahmetime senin zürriyetinden olan zalimler nail olamaz buyurdu. Ve biz beyti, Kabe'yi insanlar için sevap kazanılan ve emin olan bir yer kılmıştık. Ve siz İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edinin. Ve biz İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselama tavaf edenler, akifler, ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutsunlar diye ahdettik. Ve İbrahim, Rabbim burayı emin, güvenli bir belde kıl. Onun halkından Allah'a ve yevmil ahire iman edenleri semerelerinden, çeşitli ürün ve meyvelerden rızıklandır dediği zaman Allah şöyle buyurdu. Kafir olan kimseyi biraz metalandırırım, geçindiririm ve sonra onu ateşin azabına maruz bırakırım. Orası ne kötü bir varış yeridir. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam beytin, Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen en iyi işiten ve en iyi bilensin. Rabbimiz, bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana teslim olan bir topluluk, ümmet kıl. Ve bize hac ibadetinin yerlerini ve kurallarını göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki sen tövbeleri kabul edensin ve rahmet edensin.
rahmet nuru gönderensin. Rabbimiz, onların arasından kendilerinden onlara senin ayetlerini tilavet edecek, okuyup açıklayacak, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretecek ve onları nefslerini tezkiye ve tasfiye edecek bir Resul beyaz et, hayata getir. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Nefsini sefih kılan kişi hariç kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediği zaman ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup aleyhisselam da ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Yoksa siz Yakup aleyhisselam öleceği zaman ona şahit mi oldunuz? O Yakup aleyhisselam oğullarına bundan ben öldükten sonra neye, kime kul olacaksınız demişti. Onlar senin ilahına, senin ataların İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamın ilahı olan tek ilaha kul olacağız ve biz ona teslim olanlarız dediler. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz. Ve dediler ki, Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. De ki, hayır, İbrahim'in dini haniftir, hidayete ermiştir ve o müşriklerden olmadı. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve torunlarına indirilenlere, Musa aleyhisselama ve İsa aleyhisselama verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere, sahife, kitap ve vahiylere iman ettik. Onların arasından hiçbirini ayırmayız, fark gözetmeyiz. Ve biz ona teslim olanlarız. Bundan sonra eğer onlar da sizin ona, Allah'a iman ettiğiniz gibi iman etselerdi, o takdirde hidayete ermiş olurlardı. Ve eğer dönerlerse, yüz çevirirlerse, böylece o takdirde onlar sadece bir ayrılık içinde olurlar. Allah'ın yolundan ayrılmış olurlar. Allah onlara karşı sana kafi gelecektir. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasıyla boyanandan daha ahsen, daha güzel olan kim vardır? Ve biz ona kul olanlarız. De ki, Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Ve o bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz ona muhlis olanlarız. Dini ona halis kılanlarız. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam ve torunları Yahudi veya Hristiyandılar mı diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi biliyorsunuz? Yoksa Allah mı? Allah tarafından verilen, onun yanındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz.''

0: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir.
1: Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Ashab suresinin 17. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men zellezi ya simukum minallahi in erade bikum su'en ev erade bikum rahmeh ve la yecudune lehum min dunillahi veliyen ve la nasira. Kul de ki, menzellezi, o kimse kimdir? Ya sümukum, sizi koruyacak. Minallahi, Allah'tan. İn eğer, erade isterse, dilerse, bikum sizin için, suen, kötülük, ev veya erade bikum sizin için isterse dilerse rahmeten bir rahmet ve la yecudune ve bulamazlar bilehüm onlar için min dunillahi Allah'tan başka veliyen veli dost ve la yoktur nasiren bir kurtarıcı yardımcı. Şöyle oluyor netice. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilerse, sizi Allah'tan kim korur, yani koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, Allah'tan başka kendinize dost ve yardımcı bulamazsınız.

Eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, Allah'tan başka kendinize dost ve yardımcı bulamazsınız.

Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Öyleyse Allah velidir, dosttur, nasirdir, yardımcıdır. Ne ölçüde hak ederseniz Allah o ölçüde size yardımcı olur. Allah ile olan ilişkilerinizde onun yardımını istiyorsanız Allah'ın liyakat kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Neye layıksanız sadece onu alırsınız. Liyakatinizin ötesinde Allah Teala'nın bir şey vermesi onun kanunlarına aykırıdır. Liyakatinizi arttırmak isterseniz ondan talepte bulunursunuz. Liyakatinizi arttırır ve daha sonraki yardımlarını onun üzerine bina eder. Ama layık olmadığınız bir şeyi Allah Teala'dan isteyebilirsiniz, yalnız alamazsınız. Allah'ın size bütün sunuşları, takdimleri hep sizin liyakatiniz ölçüsündedir. Onun için İslam'ın temel özelliği liyakatin arttırılmasıdır. Bu sebeple 7 tane safa vardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hiçbir liyakat seviyesinin sahibi olamaz. Diledikten sonra harekete geçen Allah Teala o kişiye furkanlar vererek, günahlarını örterek o kişiyi mürşide ulaşmak üzere hazır hale getirir. Kişi mürşidine ulaşma liyakatini gösterince mürşidine ulaştırır. Ondan sonra bu liyakati o kişinin talebi üzerine zaten Allah ona kazandırır. Yani namaz kılmayı, oruç tutmayı, zikretmeyi Allah sevdirir kişiye ve kişiyi mürşidine ulaştıran da Allah'tır. Mürşid sevgisi veren de Allah'tır. Tabiyetten sonra ona zikir sevgisi ve hedefe ulaşma konusundaki gayreti veren gene Allah'tır. Ama kişinin liyakati Allah Teala tarafından oluşturulan liyakati onun taleplerine paralel bir gelişme gösterir. Kişi bir hedef sahibi ise, bu konuda gayretin sahibi ise hedef ve gayretin sahibi olmak onu mutlaka Allah Teala tarafından liyakat sahibi kılacaktır. Ve böylece Allah o kişiye yardımcı olur, ona liyakat kazandırmada ve daha üst kademelere onu ulaştırmada. Liyakata paralel olarak Allah Teala o kişiye devamlı yardımda bulunacaktır, nüsrette bulunacaktır ve onu daha üst kademelere layık hale getirecektir. Ahzab suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kat Ya'le mullahu hul mu'av ve kine minkum vel kailine li ihvanihim helumme ileyna

وَلَا يَتُنَلْ بَأْسَ اِلَّا قَلِيلًا. Kat andolsun ki يَعْلَمُ Allah bilir el muavvakine alıkoyanları, mani olanları, minkum sizden, vel kailine ve diyenleri, li için, ihvanihim kardeşleri için, li için, ihvanihim kardeşleri, helumme, helumme gelin, buyurun, ileyna bize, vela ye'tu ne ve gelmezler. Vela ye'tunel ve gelmezler. El be'se harbe savaşa illa dışında kalilen azı. Sizden muavvik olanları yani peygambere yardıma mani olanları ve kardeşlerine haydi ondan ayrılın, bize gelin diyenleri. Allah kesinlikle biliyordu.

ekonomik olanları, yani yardıma engel olanları. Allah kesinlikle biliyordu.

yani Allah-u Teala'nın oradaki anlaşmazlıkların hepsinde onların içlerinden geçen her şeyi bildiği ve Kur'an-ı Kerim'e aktardığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve Ashab Suresi'nin 19. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. E şühhaten aleykum fe izâ câel havfü re'eytehum yenzurûne ileyke teduru ayanuhum kellezi

Yuşa aleyhi minel mevt ve iza zehebel havfu selekukum bi elsinetin hidadin eşihaten alel hayr la ike lem yu'minu fe ahba sallahu amalehum ve kâne zalike alallahi yesîrâ.

kelimelere giriyoruz. Eşihaten, cimri ve bencildirler. Aleyküm size, sizin üzerinize. Fe izâ, o zaman câe. Cael geldiği, el havfü, korku, reytühüm, onları görürsün, yezürüne bakarken, ileyke sana, teduru, dönerek, ayunühüm, gözleri, kellezi, onun gibi, yuşa, bayılmış, baygın, aleyhi, onun üzerine, minel mevti, ölümden, fe izazı hevet, gittiği zaman, gidince, el havfü, korku, sele kukum, sizi incitirler, bi elsinetin, dilleriyle, hidadin, keskin, eşihaten, düşkün, hırslı, alel hayrı, hayra karşı. Ulaike, işte onlar, lem yuminu, inanmazlar, iman etmezler. Ve o zaman, ahbetallahu, Allah boşa çıkarmıştır, amalühüm, amellerini, ve kâne, ve olur, zalike, işte bu, alallahi, Allah'a, yesiren, yesiren, pek kolay. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Hayra karşı keskin dilleriyle, yani yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu.

Burada Allah Teala münafıklardan bahsediyor. E tabi münafıklar da sahabenin arasında görünüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in saflarında savaşa iştirak ediyorlar. Ama Allah'a karşı iman sahibi olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için savaş onlar için onları ölüme götürebilecek olan bir vasıta sadece. Ve korkuyorlar. Allah Teala da burada onu anlatıyor. O insanların korkularını, korku sebebini asıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve etrafındakileri nasıl incittiklerini ifade ediyor Allah Teala. Ve 20. ayet-i kerime. Yese bu nel ahzabe lem yeshebu ve in ye til ahzabu yuveddu lev ennehum ba'dune fil arabi yes'elune an enba'ikum velev kanu fikum ma katelu illa kalila. Yasebunel yasebune el ahsabe birlikler lem yasebune

gitmedi. Ve in ve eğer yetil gelse el ahsabu birlikler yebeddü istiyorlardı, arzu ediyorlardı. Lev şayet ennühüm muhakkak ki onlar ba'dune ortaya çıkmasını fiil Arabi Araplar içinde yes'ulüne sormak an enbaikum haberlerinizden ve levkâne bir olsalardı fiküm sizin içinizde

Velev kâni ve olsalardı fiküm, sizin içinizde ma katılı savaşırdı illa ancak kalilen pek azı.

demek ki sahabenin içinde münafıklar aslında bir düşman gibi davranıyorlar. Bu birliğin içinde olmakla beraber korkuyorlar. Ötekileri kendilerinden üstün görüyorlar. Savaşmak istemiyorlar, ölmek istemiyorlar Allah yolunda. Sahabe ile münafıklar arasında ne kadar büyük bir farklılığın var olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Lekat kane lekum bismillahirrahmanirrahim. Lekat kane lekum fi resulillahi usvetun hasenetun. Limen kâne yercullâhe vel yevmel âhire ve zekerallâhe kesîrâ." Lekat andolsun ki kâne olur.

olur, vardır. Lekum, sizin için, fi Resulullah, Allah'ın Resulünde, usvetün, örnek, hasenetün, en güzel. Limen, kimseler için, kâne olan, yercullâhe,

Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ahiret gününü dileyenler. Yani Allah'a ulaşma gününü dileyenler. Ve zekerallahi ve Allah'ı zikredenler kesilen çok. Andolsun ki Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe

Allah'a ve ahiret gününe yani Allah'laşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır.

Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, yani Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Burada Allah Teala yercullah ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki innellezine la yercune likaina, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle başlıyor ayet-i kerime. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir. İnnellezîne lâ yercûne likâinâ diyor. Onlar bize mülâki olmayı dilemezler. Burada da Allah'a dönmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemek oluyor yercullâhe.

Allah'a ulaşma dileyenler ve Allah'a ulaşma gününü dileyenler. Bir de peygamberimizdeki örnek çok zikirle ifade ediliyor. 22. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ashab suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Velemma re'el mu'minune nel ahzabe kalu haza ma ve a denallahu ve resuluhu ve sadakallahu ve resuluhu ve ma zadehum illa imanen ve teslima. Ve lemma ve o zaman re'el, re'e gördükleri. El mu'minunel

müminler, el ahzabe birlikler. Kalu dediler. Haza bu ma vaadenallahu, Allah'ın vaad ettiği şey. Ve Resulü

Ve onun Resulü. Ve sadakallahü, ve Allah doğru söylemiştir. Ve Resulü. Ve Resulü.

ve ma zadehum ve arttırdı. Onların illa yalnızca imanen imanlarını, sadece imanen imanlarını ve teslimen teslimiyet, imanen imanları ve teslimen teslimiyetleri. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman bu zafer Allah'ın ve onun Resulü'nün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi. Dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. İki gruptan bahsediyor Allah Teala. Evvelki ayetlerde sahabeyle birlikte bulunan münafıklardan bahsediyordu. Şimdi ise sahabeden bahsediyor. Aynı şeyleri görüyorlar. Birileri ölümden korkuyor ve korkuları artıyor. Gözleri yuvalarından çıkmış gibi baygın bakıyor. Ama müminler Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe o noktadan itibaren mümin olmuşlardır. Onlar düşman birliklerini gördükleri zaman bu yani zafer Allah'ın ve onun Resulü'nün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu yani düşman birliklerini görmek onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Yani düşman karşısında hiçbir negatif düşüncenin sahibi olmadılar diyor Allah-u Teala. Ve Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahedullahe aleyh fe minhum men kada nahbehu ve minhum men yente ziru ve ma beddelu tebdila minel müminine müminlerden ricalün adam, erkek sadaku, sadık kaldılar ma ahdullahe Allah ile olan ahdleri

aleyhi, onun üzerine ona, fe böylece minhum, onlardan, men, kim, kimse, kada oldu, vuku buldu, nahbehu, onun adağı, neziri, sözü. Ve minhum, ve onlardan, men, kim, kimse, yenteziru, intizar ediyorlar, bekliyorlar. Ve ma beddülü, ve değiştirmediler. Tebdilen, değiştirme. Müminlerden bir kısım erkekler, Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Müminlerden bir kısım erkekler, Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi. Yani şehit oldu. Bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Bir kısmı da bekliyorlar. Yani şehit olmayı bekliyorlar. Gene sözlerine sadık kalmışlar. Müminler iki kısımda mütalaa ediyor burada. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler olarak vasıflandırılıyor. İki gruba ayrılıyor. Birinci grup, Allah'a söz vermişler. Şehit oluncaya kadar savaşacaklar. Savaşmışlar ve şehit olmuşlar. İkinci grup da Allah-u Teala'ya söz vermişler şehit olacaklarına dair. Onlar da savaşmışlar ama şehit olmamışlar. Yani kendilerine düşen vazifeyi bir hakkın yerine getirmişler ama şehit olmaları söz konusu olmamış. Yani düşman yenilgiye uğramış. Onlar da hayatta kalmışlar. Ve bundan sonraki savaşta şehit olmayı bekliyorlar. Çünkü onlar için şehit olmak en büyük şeref. Peygamberlerle ve Resullerle birlikte adın cennetine girecekler. Şehitler için Allah-u Teala'nın sözü var. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler.

aslında sahabenin şehadeti veya hayatta kalması her ikisi de sonuna kadar gitmeyi ifade ediyor. Bir kısmı şehit oluyor, diğerleri gene sözlerine sadıklar ama şehit olmuyorlar. Ve 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim li yeczi yallahus sadıkine bi sıdkıhim ve yuaz zibel münafıkine in şa'e ev yetube aleyhim innallâhe kâne gafûren rahîmâ li için yeczi Allah'ı Allah ceza verecek, mükafatlandıracak. Yani ceza burada karşılığını verecek manasına. Es-sadıkine sadıklar bir sıdkıhim onların sadakatleri ile ve azap ve yuazzi ve azab ve azaplandıracak el münafıkine münafıklar in eğer ise şahidiler ev veya yetube aleyhim onların tövbelerini kabul edecek innallâhe muhakkak Allah kâne oldu gafuren mağfiret eden günahları sevaba çeviren rahimen rahmet eden rahim esmasıyla tecelli eden Allah'ın sadıkları doğru söyleyenleri ve aynı zamanda da sadakat gösterenleri Allah-u Teala'ya sadık, %100 bağlı olanları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir.

Aslında bu Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur. Mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyleyse iki tür insan söz konusu savaşta. Bir, sadıklar. İki, münafıklar. Sadıklar, sözlerine sadıklar. Allah'a sadıklar. Peygamber'e sadıklar. Ve mutlaka doğruyu söyleyenler sadıklar. Ve 25. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve reddallâhullezîne keferû bi gayzihim lem yenalû hayra. Ve kefallâhul mu'minîne el kıtâl. Ve kânallâhu kaviyen aziza. Ve reddallâhullezîne ve redde ve geri çevirdi Allah'ı Allah ellezîne o kimseler onlar. Keferu inkar ettiler. Gayzihim öfkeleriyle lem yenalu nail olmadılar, isteklerine ulaşamadılar. Hayren bir hayır ve kefallahu ve Allah kafi geldi. El müminine müminler, el kıtale savaş. Ekken Allah'ı Allah oldu, kaviyen kavi olan, güçlü olan, azizen aziz olan, yüce ve galip olan. Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi. Bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Savaşta müminlere kafi geldi. Onları galip kılarak kâfi geldi. Ey Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Galip gelenler elbette müminler, ötekiler zaten savaştan kaçmış durumdalar, münafıklar. Savaşanlar sahabe. Ve Ahzab suresinin 26. ayet-i kerimesi ve enzelallah ve enzelel lezine zaheruhum min ehlil kitabi min sayasihim ve kazefe fi kulubihim

Kulu bihi murrube. Bihi murrube. Ferikan taktulu ne ve tesiru ne ferika ve enzele ve indirdi ellezine o kimseler onlar zaheruhum onlara arka çıktılar zahir oldular müzahir oldular yardımcı oldular min ehli kitap kitap elinden min sayasihim kalelerinden ve kazefe ve düşürdü fi içine kulübihim onların kalpleri erru ve korku ferikan topluluk bir kısmı taktülüne öldürüyorsunuz ve tesirune ve esir alıyorsunuz. Ferikan, topluluk bir kısım. Ve şöyle oluyor cümle. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyorsunuz, yani öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyorsunuz, esir alıyordunuz. Burada bir savaştan bahsediliyor. Kureyza oğulları Resulullah'la anlaşma yapmış oldukları halde Hendek Savaşı'nda Kureyşlilerin tarafını tutmuşlardı. Savaşta Kureyşliler mağlup olup Medine'den geri çekilince Hazreti Muhammed onların kalelerini kuşattı ve onlar da Allah kalplerine korku düşürdüğü için Sa'd bin Muaz'ın vereceği hükme razı olup kalelerinden inip teslim oldular. O da erkeklerin öldürülmesine, kadınların ve çocukların esir edilmesine hükmetti. Böylece onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını esir alıyorlardı. Bu olay anlatılıyor. Ve Allah-u Teala burada hep olaylardan bahsediyor Allah-u Teala. Arda arda o günlerde bu ayetler indirilirken vücut bulan olaylar. Ayet 27 Bismillahirrahmanirrahim ve evrezekum ardahum ve diyarehum ve envalehum ve ardan lem teta'uha ve kânallâhu alâ kulli şeyin kadîrâ ve evresekum sizi varis mirasçı kıldı ardahum onların toprakları ve diyarehum ve onların yurtları, ülkeleri ve envalühüm ve onların malları ve ardan ve arz, arazi lem tetavuha ona ayak basmadınız ve kânallâhü kâne oldu Allah, Allah'ı Allah alâ kulli şeyin her şeye kadiren kadir, gücü yeten ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Allah her şeye kadirdir. İşgal ettikleri topraklar elbette onlara kalıyor. Ve Ahzab suresinin 28. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nebiyyü. Kul
li ezvacike in kuntunne turidnel hayated dünya ve zineteha fe tealeyne umeddikunne ve userrih kunne serahan cemila. Ya eyyuha, ey ennebiyyü, nebi, peygamber, kul, de, söyle, li için, ezvacike, senin zevcelerin, eşlerin, inkuntunne, eğer siz iseniz, turidne, istiyorsunuz, hayat-ı dünya, dünya hayatı, ve zineteha, onun zineti, süsü, ve o zaman, te aleyna, gelin, ümettikunne, sizi metalandırayım, mehirlerinizi vereyim, ve userrih kunne, sizi bırakayım, boşayayım. Sarahan, bırakma. Cemilen, güzel. Güzel bir bırakmayı. Ey Nebi, ey Peygamber, zevcelerine de ki, eğer dünya hayatını ve onun zinetini istiyorsanız, o zaman gelin, sizi metalandırayım. Yani mehrinizi vereyim ve sizi güzel bir bırakışla boşayayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünya hayatının zinetini isteyen insanlar dünya için yaşarlar. Allah'ın dostları Allah için yaşar. Allah'ın dostları bir ideal için yaşarlar. Allah'ı galip getirmek için. Allah'ın emirleri için yaşarlar. Hayatlarını Allah için vakfederler. Allah yolunda hayatlarını tüketirler. İşte burada dünya hayatının zevki, eğlencesi mi söz konusu? Sahabe için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun eşleri için durum aynı. Onlar bir hedefe yönelik insanlar. Allah için yaşadılar. Allah için hayatlarını tamamladılar. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Fatiha me as salavat, Allahumme salli ala Muhammed, nevzu billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir yeni sohbette inşallah bir aradayız. Konumuz iman. Size imandan bahsetmek istiyorum. İman kelimesi, mümin kelimesi, aminu kelimesi, amene kelimesi hep aynı kökten geliyor. Konumuz iman. İman, lügat manası itibariyle inanç demektir. İnanmak. Ve Kur'an-ı Kerim'in 23 tane Kur'an-ı Kerim'in Türkçelerini incelediğimiz zaman gene sadece lügat manasından hareketle ayetlere manalar verilmiş olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, iman müessesesi yaşamanın temelini ifade eder. İmanınız varsa, Allah'a inanıyorsanız, bu mutluluğa namzetsiniz demektir. Ama Allah'a inanan, Kur'an'a inanan insanların, Kur'an'ın temelindeki iman müessesesinden haberdar olmamaları insanı asıl muhtevada hayal sukutuna uğratıyor. Genel olarak ben müminim, müminler Allah'a inananlardır, Allah'a inanansa mutlaka Allah'ın cennetine girer deniyor. Gerçekten Allah Teala diyor ki, onlar ki amel-i salihat yaparlar, nefsi ıslah edici ameller işlerler, İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman 7 tane amen olmanın yanı sıra 7 tane de mümin olmak müessesesi var. Her yeni amen oluş yeni bir standartta mümin olmayı gerektiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizaynda muhtevaya dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişi inanç açısından Allah'a inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah'a inanmak tek başına kişiyi cennete sokmaz. Öyleyse o kişiyi Allah Teala mümin standartlarında kabul etmiyor. Dikkat edin, ölçü kesin. Müminler benim cennetime girer, kafirler giremez diyor Allah Teala. Mümin inanan demek, kafir de
İnanmayan demek. Öyleyse Allah'a inanan kişi inandığına göre mümin kelimesinin lügat açısından standartların içine giriyor. Onun cennete girmesi lazım. Hayır, giremiyor sevgili kardeşler. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde Allah'a inanmak o kişiyi cennete sokmak için yeterli değil. Evvela bir kanunu var Allah-u Teala'nın. Cennete girme kanunu. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa sadece onlar Allah'ın cennetine girebilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların inanmaları Allah'ın cennetine girmeleri için yeterli olmuyor. Öyleyse kişi hem Allah'a inanacak hem de mutlaka sevapları, günahlarını aşacak. Kafirler diyor Allah Teala benim cennetime giremez. Kimdir kafir? Kalbinde küfür yazanlar. Öyleyse şimdi Allah Teala'nın dizaynına bakalım. Kimdir kafir? Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra Allah Teala ölçü veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki idrak hassası, fıkıh hassası mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir mühür vardır diyor. Gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Gışave. Bütün mühürlü olan kalplerde görme hastasının üzerinde gışave adlı bir perde var. O kişinin gözlerinin arkasındaki görme merkezinde, görme hastasının üzerinde gışave adlı bir perde. O insanların işitme hastası, semih hastası, o da mühürlü. Demek ki gözlerde icab-ı mesture, kulaklarda vakra, kalpte ekinnet. Bunlar uzuvlar. Uzuvlara göre gözlerimizde hicab-ı mesture var doğduğumuz andan itibaren. Kulaklarımızda fizik gözlerimizin baş gözlerimizde hicab-ı mesture, kulaklarımızda vakra, kalplerimizde ekinnet var. Ve bütün bu hüviyette olan insanların kalpleri mühürlü ve bu uzuvların üzerindeki ölçülerin ötesinde hastaların üzerinde de mühür var veya gışavet adlı bir örtü var. Uzuvlardan bahsediyoruz. Gözlerimizde hicab-ı mesture var. Kulaklarımızda vakra var. Kalplerimizde ekinnet var. Ve kalplerimizde küfür kelimesi var. Bir insanın o küfür kelimesinden kurtulmadıkça inancı o kişiyi mümin yapmıyor. Kurtuluşa medar olacak bir mümin olma standardına kişi ulaşamıyor. Öyleyse evvela İman müessesesine dikkatle bakın. İman bir insanı kurtaracak seviyede olmadıkça Allah Teala onu iman saymıyor. Kalbinde küfür yazılı olan bir kişi mümin standartlarının içine giremiyor.
günahları sevaplarından fazla olan bir kişi mümin olamıyor. Allah'ın mümin kabul ettiği herkes mutlaka cennete girecek olanlardır. Bunların ise asgari standardı, elbette Allah'a inananlar bunlar,

mümin olamazlar. Allah'a inansalar da mümin olamazlar. İnanmasalar zaten mümin olmaları mümkün değil. İnananlardan da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar Allah-u Teala tarafından mümin standartlarında görünmüyorlar. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren küfürdedirler. Kalpleri mühürlü. Özelliklerini saydık. Gözleri, kulakları ve kalplerinde, uzuvların üzerinde işaretler var. Gözlerinde icab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. Duyma, işitme ve idrak etme hastalarının üzerinde gene engeller var. Görme hastaları üzerinde gışavet adlı bir perde, işitme hastaları üzerinde mühür, kalbin idrak etme fıkıh hastası üzerinde gene mühür. Öyleyse uzuvlardan bahsediyor Allah Teala Araf 179'da. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar için cehennemi hazırladık diyor. Onlar dalalette olanlardır diyor. Dikkat edin ki Allah Teala dalalette olanların kafirler olduğunu söylüyor. Dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Hüsranda olanların kafirler olduğunu söylüyor. Öyleyse bir insanın mümin olabilmek için dalaletten kurtulması lazım, hüsrandan kurtulması lazım. Ve kalbindeki mührün açılması lazım. İşte bu hedefe ulaşmamış olan bir insan, Allah'a inanan bir insan, mümin standartlarının içine girememiştir. Allah'a inanması onu hiçbir şekilde kurtaramaz. Çünkü Allah-u Teala kesin olarak diyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, hangi şartların içinde olursa olsun, onun gideceği yer cehennemdir. O bizim ayetlerimizden gafil olan birisidir diyor. Yunus 7 ve 8. Ve cennete giremeyecek olan bu kişinin şartlarına bakıyoruz. Uzuvları üzerinde etkinlikler var. Allah'a yaklaşmaktan onu men eden engeller var. Bu açıdan meseleyi değerlendirdiğimiz zaman bu insanların kafirler olduğunu görüyoruz. Bu insanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Kafirlerin dalalette olanlar olduğu kesin. Ve hastalar üzerindeki engelleri Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesi söylüyor. Birinci özellik kalbin mühürlü oluşu. İkinci, üçüncü, dördüncü özellikler görme hastasının üzerinde gışavet adlı bir perde, işitme hastası mühürlü ve kalbin idrak hastası mühürlü. Bunlar kafirler diyor Allah Teala. Bakıyoruz aynı standartta olan Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu insanların dalalette olduğunu söylüyor. Ölçü aynı. İşte ayet-i kerime. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların ilmi üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. İşitme hastaları mühürlüdür. Ve onların

görme hastalarının üzerinde Basar isimli görme hastalarının üzerinde Gıcabet adlı bir perde vardır. Bunlar dalaleti olanlar aynı ölçüleri kafirler olarak vasıflandırıyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Aynı hastalar. Standartlar aynı. Öyleyse bir insanın bu standartlara sahip olması halinde onun dalalette olduğu kesin, kafir olduğu da kesin, küfürde olduğu da kesin. Öyleyse bu kişi mümin değil. Mümin olması için ne lazım? Bu konuların, bu sistemlerin o kişiden alınmış olması lazım. Öyleyse burada bir olayla karşı karşıyayız. Kalbin mührünün de açılması lazım. Kalplerin, kafirlerin kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Dalalette olanların kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor. Öyleyse kişinin dalaletten kurtulduğu yer, kalpteki mührün açıldığı yer. Bu durumda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üç engeli, görme, işitme ve idrak etme engeli kaldırılmakla kalmıyor. O kişinin kalbinin mührü de açılıyor. Ve kalbinin içindeki küfür kelimesi de alınıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda işlevler başlıyor. Rahim esması ile tecelli. Arkasından Hicab-ı mesturenin alınması veya basar hastasının üzerindeki gıcabetin alınması, vakranın alınması kulaklardan veya işitme hastasının üzerindeki mührün alınması, kalpteki idrak hastası olan ekinetin alınması veya kalpteki engelin, küfür kelimesinin alınması. Bunun için kalbin mührünün mutlaka açılması lazım. Kalbin mührünün devam ettiği yer, dalalette olunan nokta, kalbin mührünün var olduğu nokta, küfürde olunan nokta, küfrün ve dalaletin bittiği yerde kalpteki mühür açılmış olmak durumunda. Öyleyse kalpteki mührün açıldığı yer, üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra. Öyleyse dördüncü basamakta Allah-u Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Beşinci basamakta gözlerdeki hicab-ı mesture alınıyor. Ondan sonraki basamaklarda kulaklardaki vakra, kalpteki ekinnet, kalbin idrak hastasını engelleyen ekinnet, kalbin mümin olma hastasını engelleyen küfür kelimesinin alınması. Kalbin mührünün açılması. Ve böyle bir dizaynda üçüncü basamaktan 14. basamağa ulaşana kadar kişinin üzerinde birçok işlemin birden tahakkuk ettiğini görüyoruz. Öyleyse kişinin mümin olduğu yer Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki 5-6 dakika içinde tahakkuk eden ard arda olaylar. Bu olaylar birbirini takip ediyor. Evvela kişinin bu noktada mümin olduğu kesin. Çünkü Allah'ın cennetine girebilecek olanlar müminler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah-u Teala kesinleştirmiş. İşte
Zümer suresinin 17. ayeti kerimesi. Onlar ki diyor şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı diledikleri için kul oluyorlar ve onlara artık ikaz değil, müjde var. Bütün Resuller amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, böylece mümin olanları müjdelemekle, amini olmayanları uyarmakla vazifelidir Kur'an-ı Kerim boyunca. Öyleyse 5-6 dakikalık bir zaman zarfında o kişinin üzerinde birçok işlev birden yapılıyor. Hem uzuvlar üzerindeki engelleri alıyor Allah-u Teala, hem de hastalar üzerindeki engelleri alıyor. Öyleyse kalbin üzerindeki Allah-u Teala kafirlerin kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kişinin mümin olduğu nokta, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği nokta, dilediği andan itibaren o kişi dalaletten de kurtuluyor, küfürden de kurtuluyor, hüsrandan da kurtuluyor, şeytana kul olmaktan da kurtuluyor. Bütün bu standartların var olduğu olay, o kişinin Allah-u Teala'ya dilemesi ve birkaç dakika içinde tahakkuk edecek olaylar dizisini gözden geçiriyoruz. Allah-u Teala'nın Rahim Esması ile tecelliye başladıktan sonraki devresinde, dikkat edin, çifter çifter gidiyor. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestur alınırken, görme hassasının üzerindeki, basar hassasının üzerindeki gışavet alınıyor. Gözlerin üzerinden hicab-ı mestur'e, görme hassasının üzerinden basiret. İşitme hassasının üzerinden mühür alınıyor. Yani işitme hassası artık mühürlü değil kişinin. Ve kulaklardan da vakra alınıyor. Geliyoruz kalbe. Kalpteki, kalbin evvela mührü açılıyor. Çünkü kişinin kafir olmasının bittiği yer burası. Mutlaka kalbin mührü açılacak. Kalbin mührü açılıyor ve kalpteki küfür kelimesi alınıyor ve aynı zamanda bu mührü açılan kalpten ekinnet alınıyor ve ekinnetin yerine de ihbat konuluyor. Daha sonrası da ard arda geliyor. Allah-u Teala kalbe ulaşıyor. Nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Hepsi ard arda cereyan ediyor. Ve her biri için verdiği derecelerle onun amel defterinin pozitif hanesine, derecat kazanma hanesine Allah-u Teala öylesine ard arda rakamlar yazıyor ki bu yazdığı rakamlar mutlaka kişinin daha evvel kaybettiği günahlarını mutlaka aşıyor. Bu noktada o kişi artık kafir hüviyetinde değildir. Kalbinin mührü açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. Kışavet açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. İşitme hassasının mührü açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. Kalbin mührü açılmıştır. Eğer kişinin kalbi mühürlü ise, içinde küfür yazıyorsa ve kalbin mührü açılmışsa, mutlaka içindeki küfrü Allah-u Teala dışarı alacaktır. Ve kalbin mührünü açarak kalpteki küfür kelimesini
Allah-u Teala'nın dışarıya almasıyla bu kişi artık kalbinde küfür yazmayan bir insandır. Ama kalbine iman bu noktada yazılmıyor kişinin. Kalbine iman yazıldığı nokta 14. basamak. Öyleyse kişi 3. basamaktan 14. basamağa ulaşmadan evvel mutlaka sevapları, günahlarını aşacak, mutlaka dalaletten kurtulacak, mutlaka küfürden kurtulacak. Dalaletten kurtulması da, küfürden kurtulması da kalbinin mührünün açılmasına ve demin söylediğimiz işlevlerin yapılmasına bağımlı. Bunlar 3. basamaktan sonraki 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. basamaklarda gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada kişideki huşunun başlangıç noktasına baktığımızda Allah-u Teala'nın bir işaretini görüyoruz. Gaybta Rahman'a huşu duyanların kalplerinin minik olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'a yönelmiş olduğunu söylüyor. Böyle bir muhteva içerisinde kişinin Allah'a yönelmesi, ne diyor Allah-u Teala? Onun kalbine bakarız, kalbinde görürüz diyor. Öyleyse onların kalpleri Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve Allah-u Teala o zaman o kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Muhtevayı bu açıdan yerine oturttuğumuz zaman mümin olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala tarafından müminler safına alındığını görüyoruz. Allah'a inanan herkes inanandır ama cennete girebilecek olan mümin hüviyetini taşımamaktadırlar. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler bunu taşıyacaktır. Dilemedikleri takdirde Allah'a inansalar da ne yazık ki kişilerin gideceği yer cehennemdir. Kalpleri mühürlü olarak kalacaktır. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu işlev görülüyor. Cennete girebilecek olanlar kalplerindeki eknetin, küfrün, gözlerindeki hicab-ı mesturenin ve gışavetin, kulaklarındaki vakranın ve mührün, vakranın alınmış, mührün açılmış olması müessesesi devreye giriyor. Öyleyse muhtevayı buna göre dizayn ettiğimiz zaman imanın başladığı nokta kesinlikle 3. basamak. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz basamak. Bu dilekten sonra birkaç dakika içinde bütün işlevler tahakkuk ediyor. Kişiyi küfürden imana ulaştıracak olan statü ard arda gerçekleşiyor.
küfrün tarifinde mutlaka kalbin mühürlü oluşu var. Kafirin tarifinde mutlaka kalbin mühürlü oluşu var. Mutlaka hastaların üzerinde engellerin olması var. Ama Allah Teala kişilerin engellerini ard arda alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin dalaletten kurtulduğu kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan dalalette, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah Teala tarafından kafirler arasında mütalaa ediliyor. Demek ki sadece inanç faktörü bir insanı kurtuluşa ulaştıramıyor. İnanan bir kişiye Kur'an ölçüleri içerisinde mümin diyemiyoruz. İnanan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümin olma standardının içinde. Mümin olma standardı 7 safhada oluşuyor. Birinci safhada küfür kelimesinin alınması, ikinci safhada yerine imanın yazılması, üçüncü safhada o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, dördüncü safhada fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi, beşinci safhada nefsin Allah'a teslim edilmesi, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradenin Allah'a teslim edilmesi, bunların her biri mümin olmanın daha üst boyuttaki standartları. Kur'an-ı Kerim'de bu statüler amin olma kelimesiyle hepsi dizayn edilmiş. Ama mümin standartlarının izahı. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran şeylere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Cehennem bekçileri diyorlar ki cehenneme gelenlere, size Allah'ın bir ayette Resulleri gelip de demediler mi buraya cehenneme geleceğinizi? İki ayette bunu söylüyor Allah Teala. Allah'ın Resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bir iki ayette bunu söylüyor. Bir ayette de Allah'ın nezirleri gelip size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi ifadesi var. Ve Mülk Suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde müesseseye baktığımız zaman cehenneme gidecek olanların özellikleri var. Evet diyorlar, bize geldiler nezirler. Biz onlara dedik ki geldiler ve söylediler. Buraya Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir dediler, söylediler demekten murat bu. Ama biz onlara inanmadık. Birinci olay inanmamak. Resul'e inanmamak. İkinci olay Allah bir şey indirmemiştir dedik. Kitaplara inanmamak. Üçüncü olay biz seni dalalette görüyoruz. Allah'ın Resulünü dalalette olmakla suçlamak. Ve ondan sonra standartlar geliyor. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, yani irşat makamının söylediklerini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, kulaklarımızdaki mühür alınsaydı, akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki mühür açılsaydı, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı ve kalbimizdeki küfür kelimesi alınsaydı ve yerine ihbat konulsaydı, o zaman akıl edebilirdik. Akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Demek ki bu işlevlerin tamamlandığı noktada kişi artık cehennemde değil.
bu işlevlerin tamamlandığı noktada kişi Allah'ın cennetine ehil. Öyleyse ilk 5-6 dakikalık olaylar dizisinde kalp açısından önemli bir farklılık söz konusu. Kalbin mührü açılıyor. Kalbin mührü açıldığı zaman küfür kelimesinin muhtevası değişiyor. Çünkü kafirlerin bütün tariflerinde onların kalpleri mühürlüdür diye geçiyor. Dalalet olanlar için de aynı şey. Mutlaka kalbin mührü orada açılıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Kalbin mührü açılmakla kalmıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınıyor. Bu kalbe ait olan bir değişiklik. Kalbin hissiyatı idrak etmek, idraki önleyen müessese ise ekinnet. Hem ekinneti alıyor Allah Teala, yani hissiyat açısından, hissetme açısından ekinneti alıyor, unsur açısından küfür kelimesini alıyor. Nasıl gözlerden hicab-ı mestureyi alıyorsa, kalpten küfrü alıyor. Nasıl görme hassasından Allah Teala görme hassasını engelleyen gıçaveti oradan alıyorsa, idrak hassasından da kalbin ekinneti alıyor. Mühürlü olan kalpten küfür kelimesini alıyor. Kalbin idrak hassasını engelleyen idrak hassasından da ekinneti alıyor. Öyleyse unsurlar tamamlandı. Görme, işitme, idrak. Unsurlar göz, kulak, kalp. İdraki engelleyen faktör ekinnet, ama kalbin engeli, kalbin kalp olarak engeli, kalp vasfı, kalpteki küfür kelimesi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbinde küfür kelimesi mevcut. Tıpkı gözlerdeki vakra gibi hakikatlerden onu uzak tutuyor. Kulaklardaki vakra gibi, gözlerdeki hicab-ı mestüre gibi. Burada olayın tamamlandığını görüyoruz. Ard arda gelen işlevler o kişiye öyle bir derece sistemi kazandırıyor ki Allah Teala mutlaka onların kalplerinin derecatını, onların derecatını kaybettiklerinin ötesine geçiriyor. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amen olmuştur. Amen olanların da gideceği yer cennettir diyor, kullarımı müjdele diyor Allah Teala, kesinleştirmiş bunu. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennem, dileyenlerin gideceği yer müjde aldıkları cennette mutlaka Allah'ın cenneti. Bu dilemeyenlerin gideceği, dileyenlerin gideceği yer itibariyle ayırım. Derecat itibariyle ayırım dalaleti tanzim ediyor. Araf 178, dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Müminin 103'te Allah Teala cehenneme gidecek olanların hüsranda olanlar olduğunu, onlarınsa hüsranda olanlarınsa günahları sevaplardan fazla olanlar olduğunu söylüyor. Ama amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin
hüsranda olmadığı ifade ediliyor Vel Asr suresinde. Kesinlikle anlaşılıyor ki onların sevapları günahlarından çok. Kim bunlar? Amin olanlar. Vel Asr suresi onu söylüyor. Vel Asr'a yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda değillerdir. Yani sevapları günahlarından çok olanlardır. Hüsranda değillerse, dalalette değiller. Aynı zamanda o insanlar küfürde de değiller. Kalplerinin mührü açılmış, küfür kelimesi alınmış, kalplerindeki ekinnet alınmış, ekinnetin yerine ihbat anında konulmuş. Ama küfür kelimesinin yerine iman 14. basamakta. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman konuluyor. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Bu devrin imamının ruhu ve onların o zaman kalplerinin içine iman yazılır diyor. Öyleyse imanın birinci kademesinde sadece küfrün alınması var. İmanın ikinci kademesinde küfrün alındığı bir kalbe iman kelimesinin yazılması var. Yani bir ayette söylenen onlar dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama onların kalpleri mümin değildir ifadesi iki tane mümin kavramının varlığını gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yalnız müminler benim cennetime girer ifadesiyle Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeden kimsenin cennete girmesi mümkün olmadığı cihetle Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mümin olduğu kesin. Mümin tarifinin bir boyutunda Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesini görüyoruz. Bu müminlerin üst seviyesini ifade ediyor, ikinci seviyesini. Amel-i salihata başlayanlar, nefsi ıslah etmeye başlayanlar. Bu ıslahat 14. basamakta başlıyor. Deminki ayet-i kerime gereğince kalplerinde iman yazılı olup da hem daha evvel kalbi açılıp kalbindeki küfür alınmış olanlar hem de mürşitlerine ulaşıp tabiyetten sonra kalplerinin içine iman yazılmış olanları Allah Teala kastediyor. Öyleyse inanmak amini olmak demek değildir. İnanmak mümin olmak demek değildir. İnanmak tek başına ise kişiyi cennete ulaştıramaz. Allah'a inanan insanlar bu bakımdan bir büyük imtihanla karşı karşıyadırlar. Ve şu anda bu imtihanı kaybetmiş görünüyorlar. Çünkü Kur'an'ın temel hükümlerinden haberdar değiller. Kur'an açık ve kesin bir şekilde bu ölçüleri yerli yerine oturtmuş. Bir kişinin kalbindeki imanın daha üst seviyede arttığı yer, kalbine yazılan imanın ötesinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimidir. Kişinin kalbine iman yazıldığı gün, o kalp %100 karanlıklarla doludur. Ama kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, mümin olan, iman kelimesinin yazılmasıyla mümin olan kalp, yeni bir vasıf kazanmıştır. O kişinin kalbinde, afetlerin %50'den fazlası yok olmuştur. Bu yeni bir
iman safhasıdır. 21. basamak ve 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Ruhun Allah'a teslim olduğu yerde Allah'a teslimi içeren bir iman söz konusudur. Buradaki iman üçüncü seviye bir iman oluyor. İki temel şartta büyük değişiklik olmuştur. Birisi, kişinin kalbinde %100 afet varken %49'a düşmüştür. Hasletler, faziletler ve rahmet sıfırdan %51'e yükselmiştir. Bu bakımdan kişinin kalbi iman açısından çok daha üst seviye bir imanın sahibi olmuştur. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbindeki nurlar %81'e çıkıyor. İmanın gereğinin fizik vücut tarafından bütünüyle kullanılması hali, durum ne? O kişinin fizik vücudu imanın öyle bir safhasındaki Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili kesinlikle işlemiyor. İşte o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktada bu kişi fizik vücudun imanının sahibidir. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruhunun Allah'a ulaşmasının tesliminin iman seviyesini yaşıyor kişi. Bu teslimin arkasından fizik vücudunu da Allah'a teslim ettiği zaman birinci teslime ikinci bir teslimin ilavesiyle fizik vücudun da imanının tamamlanması söz konusu oluyor. Sonra mı? Sonra kişi daimi zikre ulaşıp hikmet sahibi oluyor. Nefsinin de imanı tamamlanıyor. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için küfrü temsil eden karanlıkların yerini imanı temsil eden nurlar tamamen alıyor. Öyleyse küfür karanlıklardan ibarettir. İman nurlardan oluşur. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça kişinin imanı artar. İman nurlarla temsil edilir. Öyleyse başlangıçta kişinin kalbinde hiç nur yoktur. Sadece o kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Ama kalbi kapkaranlıktır. Sadece engellerin kaldırıldığı bir mümin olma standardı. Bu, başlangıç seviyesinde, küfürden kurtulma seviyesinde bir mümin olmaktır. 14. basamakta kişinin kalbine iman yazıldığı zaman, o kişinin kalbinde sadece huşuda kazanılan %2 nur yerleşmiştir. Daha üst seviyede ne vardır? Daha üst seviyede o kişinin kalbine nurların yerleşmeye başladığı 14. basamaktan itibaren 21. basamakta %51 nur birikimi olmuştur. %49'u salavat, %2'si rahmet olmak üzere. Böylece şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin kalbindeki imanı temsil eden
nurlar iman seviyesini %80'in ötesine taşımıştır. Nefsin tesliminde ise bu rakam %100'e ulaşmıştır. Nefsin kalbindeki iman kelimesinin dışında imanı takviye eden, iman derecelerini yukarıya çeken, imanı güçlendiren unsurlar böyle bir devrede kişiyi daha üst, daha üst, daha üst seviyede hedeflere ulaştırıyor. O kişinin imanı temsil eden kalbi daimi zikirle beraber müzeyyen olmaya başlıyor. Bu imanın daha üst boyutta yerleşmesi manasına geliyor. Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında 4 mertebe artan iman kişiyi irşada ulaştırıyor. Allah'ın irşada ulaşın emri burada tamamlanıyor. Salah makamının 4. kademesi. Ne zaman kişi iradesini de Allah'a teslim ederse müzeyyen olma 19. noktasına ulaşıyor. Nasıl müzeyyen olma müessesesi 19 noktadan ulaşıyorsa mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman eğer mümin olmayı, imanı biz bir bütünlük içerisinde inceliyorsak 19 tane muhteva çıkıyor karşımıza. Evvela 7 tane inanç şartı. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Pasibadel Mevte inanmak, hayrın bizden, şerrin hayrın Allah'tan, şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak ve 7.'si de Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasına inanmak. Sonra 7 tane kalp şartı. Kalpteki kalbin mührünün açılması, kalbin içindeki ekinetin alınması, kalbin içindeki küfrün alınması, kalbin Allah'a döndürülmesi, kalbin huşuya ulaşması, kalbin içine imanın yazılması. Bu standartlarda hep 19 müessesesiyle karşı karşıyayız. İşte Allah-u Teala'dan bildirilen şey o ki ihsanlar ve nimetlerin toplamı da 19 olması lazım. Ve 12 ihsan ve 7 tane nimetten oluşan 19'lu bir sisteme ulaşıyoruz. 19 ihsan, 7 nimet. Affedersiniz, 12 ihsan, 7 nimet. Toplamı tam 19 çıkıyor. Öyleyse nimetlere baktığımız zaman devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelişi, kalbin içine imanın yazılması, o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi, ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması, nefsin tezkiyeye başlaması ve iradenin güçlenmeye başlaması.
7 tane nimet. Allah Teala'nın o kişiye 1'e 100 vermeye başlaması. Öyleyse bu bapta muhtevaya baktığımız zaman insanların da 12 tane olması söz konusu oluyor. Ve kalpteki Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelliye başlamasından sonra olan olaylar dizisi 12 tane muhteva içeriyor. 12 ihsan, 7 nimet ve 7 kademe iman ard arda sıralanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. kademe iman, tabiiyet 2. kademe iman, ruhun teslimi 3. fizik vücudun teslimi 4. nefsin teslimi 5. irşada ulaşmak 6. iradenin Allah'a teslimi 7. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, imanınız Allah'ın katında önemli bir müessese. Ve imanınızın muhtevası. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine, her ikisinde en üst boyutlarına ulaştırmasını ve sizleri zülcenahain kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Ali Mihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetleri tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmaya kalben büyüyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucizeva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma's salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Nutuk konferansının birisinde bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre devrin imamının ruhu bütün insanlar için bir nimettir. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şeytan, iblis, nebi kavramıyla resul kavramını özel bir şekilde değiştirmek suretiyle insanları darmadağın etmiş. İslam alemini Kur'an-ı Kerim'de nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Hakikati söz konusuyken İblis bunun tam tersini söylüyor. Risalet kıyamete kadar kendisiz devam edecektir. Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Biz Resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Öyleyse adeta gelenek haline gelmiş Allah-u Teala insanların iki cihan saadetine ulaşması meyanında gönderdiği Resuller iblisin dıştan insanlara tesir etmek suretiyle insanlar hep onları mutluluğa, huzura ulaştıracak olan Resulleri hep yalanlamışlar. İblisin tuzağına düşmüşler. Öyleyse hakikat ne? Biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz. Resuller hiçbir zaman

Allah Teala Resulü açıklamayı emrederse açıklarlar. Onlar kendilerinden açıklamak yetkisinde değillerdir. Son nebiydi. Bütün nebiler aynı zamanda Resul olduğu cihetle aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَادٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Peygamberlik, nübüvvet, Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Bu sebeple İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ifade buyurduğu gibi, insanlar iki yolla hidayet ederler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvet de hidayete erenin son nesil sahabedir. Kıyamete kadar insanlar kutbu velayetle hidayete ereceklerdir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi olarak yaşadı. Ve ondan sonra bir daha nebi gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. Kıyamete kadar her kavimde mutlaka Resul bahsedeceğiz buyuruyor Allah Teala. Her kavimde bir Resul mutlaka var olacaktır. Risalet kesintisi olması hasebiyle. Devrin imamı eğer o devirde bir nebi varsa asaleten imamdır. Asaleten devrin imamıdır, nebidir. Eğer o devirde bir nebi yoksa bir veli Resul peygamber yerine peygamber olmayan bir veli Resul bekaret edecektir. Veli Resuller nebi olamazlar. İnsanın Allah ile ilişkisinin yolculuğu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dileyen kişi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Onun gideceği yer artık cehennem değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gider. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama İslam'ın bütün şartlarını yerine getirsin. Namaz kılsın, oruç tutsun, hacca gitsin, kelime-i şehadet getirsin, zekat versin. Bu İslam'ın 5 şartı o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu negatif özelliklerden bir tanesi de gay yolunda olmaları. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda, onlar için bir mürşit hidayetçi yok. İşte 19 tane negatif özellikten bir tanesi iblisin insanlar gay yolundadır. 11. maddede zikrediliyor. Gay yolunda olanlar için bir hidayetçi yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda. 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Bu 7 ayetten bir tanesi de Yunus 7. Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8, Secde 10. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, 10 ayet gelince delalette olanlar, mürşide tabi olmayanlar delalettedir. Delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Muhakkak ki Yunus 7 bize ulaşmayı hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onlar kazançları sebebiyle gidecekler yer cehennem. Bir tek hatalar var bunların. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Ve gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. Ama ayetler bize bunu söylüyor. Bu bir dilektir. Bu dileğin arkası mutlak surette tabiyetle noktalanmalıdır. Dileğin sağlaması mürşide tabiyet.

Allah Teala mürşidi farz kılmıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan sayısız yardım alır. Allah Teala o kişinin başlangıç ta irşat makamının sözlerini işitemeyen, idrak edemeyen kişinin onun sözlerini işiten ve idrak eden birisi olması için yardımlarını hep devreye sokar ve irşat makamının sözlerini işitmeye başlar. İşte başlangıç noktasında insanların 19 negatif özelliklerinden bir tanesi de kör, sağır, dilsiz olmaları ve ölü olmaları. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra artık o kör, sağır ve dilsiz değildir. Gören, işiten ve idrak eden birisidir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse bir reşat üzerinde onlar için mürşit hidayetçi vardır. Ayet-i kerimeler böyle. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen sebil-i reşat üzerinde olanlar. Gay yolunda olmayanlar sebil-i reşat üzerinde olanlar. Allah Teala onlar için onlar Rablerine mülaki olacaklarına Rablerine mülaki olacaklarına bunlar kesin iman edenler. O zaman ikinci safa için gidecek ve Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde emri yerine getirecektir. Nasıl bütün peygamberler Cebrail aleyhisselama tabi olmuşlarsa bütün insanlar, peygamber olmayan bütün resuller, bütün mürşitler, herkes mutlaka mürşidine başlangıçta tabi olmuştur. Konumuzla günümüzdeki din adamları acaba neler söylemişler, birlikte bakalım. Din adamlarına göre tövbe, günahlarımız için bir yerlerden tövbe almak şart mı? El cevap, İslam'da tövbe etmek için birilerinin aracı olması şart değildir. Kendi kendinize tövbe edebilirsiniz. Edemezler mi? Tabii ki edebilirler. Ama Kur'an-ı Kerim'de mürşitle yapılan tövbeyi 4 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala zikrediyor. 1. ayet Nisa 64, 2. ayet Hud 112, 3. ayet Furkan 70, 4. ayet Mümtehine 12. Mürşitle yapılan tövbeyi açıklıyor. İşte eğer insanlar Kur'an'ın bütününe tabi olmazlarsa, bir kısmına iman eder, bir kısmına iman etmezlerse, ki o zaman onlar için korkunç bir azap var. İşte Kur'an-ı Kerim'i parça parça eden ve Kur'an'ın bütününe tabi olanlar. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar için 3 çeşit tövbe var. Bir insanın kendi kendine yaptığı tövbe, 2 mürşid önünde yaptığı tövbe, 3 tövbe-i nasuh. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. Mürşid olan tövbe, mürşidin davetiyle gerçekleşiyor. Ama bir insanın kendi kendine yapacağı tövbe ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra pozitif manada sonuçlanabilir. Kendi kendinize tövbe edemezsiniz, tabii ki edebilirsiniz. Ama Allah Teala buyuruyor ki kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icap etsinler. Öyleyse bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede de tövbenin kabulü o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun Allah hakkındaki tövbesi ona bir şey sağlamaz, derecat kazandırır ama ölüme kadar ulaşmayı dilemedikçe amelleri boşa gider. Din adamlarına göre mürşide tabiyet. Mürşide tabi olmak farz mıdır? Farz değildir. Zorunlu olan sizin Allah korkusu ve cennet umuduyla yaşamanızdır. Bunu yapıyorsanız sizin mürşidiniz var. Gereksiz arayışın içine girmeyin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabi olmayı farz kılmış. 7 ayet-i kerimede ve Allah Teala Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Öyleyse 7 ayet-i kerime mürşidin farziyetini açıklıyor. Bu ayetler Kur'an'da varken bu Kur'an'ın bütününe tabi olmayanların mürşide gerek yok demeleri, Kur'an-ı Kerim'i parça parça edinmeleri ve bunun sonucunda korkunç bir azaba düşer olmalarıdır.
Şimdi sonra hidayete ermenin belirtileri nelerdir? Bir din adamına soruyor, hidayete erdiğini nasıl anlarım? Sonradan hidayete erenlerin hidayete erdiğini anlamak için belirtiler bulunmaktadır. Kişi namaza başlar, bir rahatlama gelir ve her zaman pozitif olur. Allah'a ulaşmayı kalben dilemedikçe kişinin kalbi açılmaz. Sadece o süre içerisinde şeytanın ona müdahalesi olmayacaktır namaz kılarsa. Ama o süre içerisinde de kalp kapalı olduğu için kalbine karanlıklar girecektir. Bir başka fitne insana hayat veren ruhtur. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman kesinlikle hayatı bize verenin Allah olduğunu buyuruyor. Hicr 23. Ruh insana hayat verir, ruh vücudu bedenine ayrılınca insan ölür. İnsan ölünce ruh Hazreti Aleyhisselam tarafından berzah alemine götürülür diyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Hayatı bize veren Allah'tır. Din adamlarına göre zikir, bir din adamına soruyorlar. Allah katında en büyük zikir nedir? En kıymetli zikir bir zamanlardan, namazlardan sonra çekilen Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Nebi Resullerin mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun üzerine öyle bir dizayn vücuda getirir ki o kişinin gözleri artık irşat makamı, irşat makamı olarak görür. Rahim esması ile tecelli sebebiyle. Sözlerini irşat makamının sözleri olarak dinliyor ve sözlerini dinlemekle kalmıyor. Kişi onları idrak ediyor, kalbine indiriyor. Öyleyse Rahim esması ile Allah'ın tecellisini gözlerin üzerindeki icabın müstereyi alınıyor. Kulaklardaki vakrayı alıp kalbindeki ekinti alıyor. Allah-u Teala o kişiyi irşat makamını irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak değerlendiren, irşat makamı olarak söylediklerini dinleyerek kalbine sindiren, idrak eden bir insan olarak vücuda getiriyor. Hadis-i şerifte Allah'ım seni zikretmek, nimetlerine şükretmekte ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et. Muhakkak ki her devirde mürşitlerin en üst seviyesinde bulunan kişi devrin imamıdır. Bu imamet iki tür imamettir. İmam-ı Şafii, insanlar iki yolla hidayete ererler. Nebilerin imameti, bütün nebiler, peygamber devrinin imamıdırlar. Onlar nebi imamlardır. Allah-u Teala biz onları peygamberleri isimleri veriyor. Hazreti İbrahim gibi imamlar kıldık. Onlar her peygamber mutlaka bulundukları devirde o devir huzur namazının imamıdır. Veli Resullerin imameti. Secde suresi 24. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakul yakin seviyesine sahip oldukları için. Üst seviyede bir yakin hasıl etmek, Allah devrin imamının Allah Teala tarafından öğretimi sürdüreceği için o yakın kademesinin önde, en önde gelen kişidir. Hidayet erdirecek olan birisi, tabiyesiz bir hidayet hiç kimse için mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci hidayettedir. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci safa hidayettedir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü hidayettedir. Ve hadis-i şerifte, ey insanlar hepiniz dalalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım, sizin aranıza da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. %2 rahmet birikimiyle kişi bu noktada 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa Fatiha suresinde Allah'ın söylediğimiz şekliyle İyyâke nestaîn ehdine sırâta müstakim ifadesi yalnız senden istihane ederiz. Bizi bu istihane ile sırâta müstakime ulaştır diyoruz. Allah Teala
O sırat-ı müstakim ki başın üzerine nimet bulunanların yoludur. Öyleyse Fatiha 5'te İyyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz. İyyâke nestaîn, mürşidimizi sadece senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim, mürşidimize tabi olduğumuz zaman onunla bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O sırat-ı müstakim ki sırat-ellezîne en'amte aleyhim, o sırat-ı müstakim üzerine nimet verdiklerin yoludur. Üzerlerine gadab duyulmuşların ve dalalette kalmışların yolu değil. Hadis-i şerifte şüphesiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. İşte yalnız Allah'tan istihane istenebileceğinin kesin işaretini taşıyor. Allah'tan istihaneyi nasıl isteyeceğiz? Bakara 45-46'da gusül abdestiyle namaz kılıp perşembe cumaya bağlayan gece boy abdestiyle, hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan istediğimiz zaman huşu sahibiysek Allah-u Teala mutlaka huşu sahiplerine mürşidi göstereceğini beyan ediyor. Kimdir o huşu sahibi kişiler? Onlar ki o huşu sahipleri ki Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarını ve sonunda ölümle döneceklerini yakın derecesinde bilirler. Hadis-i şerifte Allah-u Teala size verdiği nimetlerden dolayı sevin. Beni Allah'a sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin. Allah-u Teala'yı size verdiği nimetlerinden dolayı sevin. Beni Allah'a sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin. İstihaneyi istiyoruz. Hacet namazını kılıyoruz. Allah-u Teala bizi 13. basamaklı mürşidi gösteriyor. Sonra mürşidimize düşen görev, mürşidimize ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek. Tabiyetsiz hidayete ermek hiçbir zaman mümkün değil. İrşad makamına ulaşmak bu kadar önemli bir olay. 12 tane nimet bize sağlar. Ne oldu? Allah'tan 12 tane ihsan aldık. Birinci ihsanı Rahim Esmasının tecellisi, ikinci ihsanı gözlerimizdeki cevabını mesturen alması, üçüncü ihsan kulaklarımızdaki vakranı alması, dördüncü kalbindeki eksin alması, beşinci yerine ihbat koyması, altıncısı kalbe ulaşması, yedincisi kalbin nurunun kapısının çevrilmesi, sekizinci kişinin göğsünden kalbine nuru ulaştırması, dokuzuncusu kişiyi huşuya ulaştırması, onuncusu kişiyi mürşidine göstermesi, her bir ihsanda dereceler kazanarak Allah hacet namazını kılarak mürşidi gösteriyor. Mürşidimizi gördükten sonra da tabiyet Allah'ın emrettiği biçimde gerçekleşiyor. Önünde diz çöktük, el öptük, söylenen sözleri dinledik ve tövbe ettik. İşte bu irşat makamı önünde yapılan tövbedir. Tam 7 tane nimet kazandırır kişiye. Birinci işlevin nimet olması sebebiyle tabiyet gerçekleşirken, gerçekleştiği esnada arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı hem huzur namazında arşı tutan meleklerle beraberdir. Orada Allah altın tahtları boşlukta tutuyorlar. Hem de ömür kitapta arşı tutan meleklerle beraberdir. Orada da ömür kitabı boşlukta tutuyorlar. Nebi 38'de يَوْمَنْ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَا لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ زَنِ الرَّحْمَانُ وَقَالُوا سَوَابًا. O gün ruh devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşmaz. İzin verilen sadece sevap söylemiştir. O devrin imamı ve arşı tutan melekler etrafındaki kişi de devrin imamı da oradadır. Mürşitle mürit konuşurlar. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Sevap söylerler. Allah Teala peki bu ne ifade ediyor? İşte o gün tabiyetin mevcut olduğunu söylüyor. Nebe 39'da zalikel yumul hak femen şahatta hıza ila rabbi maba. İşte o gün hak günüdür. Mürşidimize tabi olduğumuz ruhumuzu vücudundan ayrılıp hakka ulaşmak üzere yola çıktığı sırat-ı müstakim ulaştığı gün. Yolun sonunda Allah'ın zatı o kişi için mahaptır. O gün mürşidin eli hakka ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün hak günüdür. Dileyen Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakim yolu itaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah mahap sığınak merce olur. İşte o gün hak günüdür.
Öyleyse devrin imamı oradaki bütün melekler hazır, arşı tutan melekler de hazır. Tabiye sahi ise yani 12 tane ihsanla gerçekleşmişse o zaman kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışsa kişi devrin imamının ruhu gelip o kişinin başının üzerine yerleşiyor. Kişinin kalbine iman yazılıyor Mücadele 22. Ulaike ketebe fi kulubihim iman ve ayyadahum bi ruhin. İşte onlar Allah'ın kalplerine imanı, içine imanı yazdı. Onları kendine bir ruhla destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Onları altından nehirler akan cennetlere koyar. Şimdi asli noktaya gelelim. Allah'ın birinci nimeti kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun bir nimet olarak gelip yerleşmesi. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir nimetin geldiğini söylüyor kişilerin başlarının üzerine. 151'de kelimesinde de başlarının üzerine gelen o nimetin sahabeye gelenin de Peygamber Efendimiz olduğunu söylüyor. Bakara 150'de فَلَا تَخْشَوْنُ وَخْشَوْنِ لِعُوْتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Benden sizin üzerindeki sevgimin azalacağından korkun ki sizin üzerindeki nimetimi tamamlayayım. Böylece hidayete erersiniz. Ve Bakara 151'de devrin imamının bir nimet olarak devrin imamının ruhunun bütün insanlar için beş görevi olduğunu buyuruyor. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmete ötesinde bilmediği şeyleri o öğretiyor. Hadis-i şerifte bir kimseye bir nimet verilir de onu hayırla yad ederek dile getirirse onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu kimseye söylemeyerek gözlerse ona nankörlük etmiş olur. Başımızdaki nimet, sahabenin başının üzerinde nimet, o zamanki huzur namazının imamı, bir nebi olan son nebi, Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her devirde kişinin başının üzerinde nimet devrin imamının ruhudur. Bu birinci nimet. Bu bir nimet olduğu için bundan sonra Allah-u Teala'nın vereceği bütün eskiden ihsan adını alan sistemler hep nimet adını alır. Bu noktadan itibaren nimetlendiriliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifte onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Ondan evvel ihsan arıyorduk, artık nimetlendiriliyoruz. Ne zaman? Devrin imamın ruhu başımızın önünden bir nimet olarak geldiği zaman. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre devrin imamının ruhunun bütün insanlar için bir nimettir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz ki dilemedikçe ahiret saadeti söz konusu değil, dileyen kişinin kalbin ulaşmayı dileyip dilemediğini sağlaması ne? Mürşid sevgisi. Yani gidip o kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olması. Bu onun sağlamasıdır. Eğer bir insan 12 tane insanla mürşidine tabi olmuyorsa kesinlikle o kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için onlar delalettedir. 10 ayet-i kerime gelince mürşidine tabi olmayan delalettedir. 10 ayet. Ama muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, siz de sahabe gibi, siz de her devirde devrin imamının ruhu bir nimet olarak başların üzerinde yer alan 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar gibi olmak, Allah'ın bir sevgilisi olmak, Allah'ın mukarrab kullarına olmak istiyorsanız o zaman kalben ulaşmayı dilemeniz şart. Ben kalben ulaşmayı diledim diyorsanız o zaman şu anda da Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar hiçbir zaman dilim yoktur ki
ya asaleten veya vekaleten devrin imamı olmasın. Asaleten devrin imamların sonuncusu Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Ama vekaleten devrin imamı kıyamete kadar Veli Rasullerden seçilecektir. Her devirde mutlak surette secde 24'e göre vekaleten devrin imamı vardır. Siz de kalben ulaşmayı dileyip bütün insanlar için bu devirde bir nimet olan devrin imamının ruhunun başının üzerine gelip yerleşmesini istiyorsanız, mürşid önünde tövbe için hazırsanız, o zaman benim söyleyeceğim sözleri arkamdan siz de tekrar ediniz. Hazırsanız başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbeyi almayı unutmayın. Allah razı olsun. Kardeşlerimizden gelen suallerle konferansımız devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Devrin imamı ne demektir? Sadece zamanımıza ait bir kavram mıdır? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün zaman parçalarında devrin imamı vardır. Devrin imamı son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle 7 ayet-i kerimeye göre Allah'ın tasarrufundadır. O ruhunu Allah'a teslim etmiştir. O fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. O nefsini Allah'a teslim etmiştir. O iradesini Allah'a teslim etmiştir. O aklını da Allah'a teslim etmiştir. Yani teslimi külli ile Allah'a teslim olmuştur ve Allah'ın tasarrufundadır. İşte ister Nebi Resul, ister Veli Resul, ister asaleten, ister vekaleten devrin imamları, Resuller, devrin imamı Resuller tasarruf altındadır. Ayetler gayet açık ortada. İlk devrin imamı, huzur namazı imamı Adem Aleyhisselam'dır. Ondan sonra kıyamete kadar bu devrin imamlığı devam edecektir. Öyleyse devrin imamı günde 7 vakit Allah'ın huzurunda indiği ilahide namaz kılınıyor. Bu namazda iştirak eden insan ruhlarıdır. Allah Teala Araf suresinin 206. ayet-i kerimesinde "İnnellezîne 'inde rabbike lâ yestekbirûne 'an ibadeti ve yusabbihûnehu ve lehu yescudûn." Muhakkak Allah'ın katında olanlar, huzur namazını kılanlar, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Onu tesbih eder, onu secde ederler. Enbiya suresinin 19. ayet-i kerimesinde de Allah Teala bir kere daha söylüyor. Lehu men fi semawati vel ard men indehu la yastakbirun ibadeti ve la yastaksirun. Semalardaki, göklerdeki, varzdaki, yerdeki bütün kişiler, onudur onun katında olanlar, kişiler huzur namazını kılanlar ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Öyleyse huzur namazına iştirak edenler, onlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır ve günde 7 vakit huzur namazına ruhları iştirak eder. Kur'an-ı Kerim'de eğer Nebi Resul ise asaleten devrin imamıdır. Enbiya 73'te Allah-u Teala açıklıyor. Ama Nebiler arasında fetret dönemi var. Örneğin Hazreti Musa Aleyhisselam'la Hazreti İsa Aleyhisselam arasında 2000 yıllık bir süre var.
Hazreti İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz arasında 600 yıllık bir süre var. Bu süre içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar da hiçbir zaman bir nebi artık gelmeyecektir. İşte bu nebilerin olmadığı devrinde kavim Resulleri arasında seçilen bir kişi var ki o vekaleten devrin imamıdır. Devrin imamları Allah'ı temsil ediyor. Ama diğer veli Resuller, veli mürşitler vesaire onlar devrin imamının temsilcileridir. Kastamonu'da bir kardeşimiz Allah'ın her kavimde Resul bahsetmesiyle El-Ad esması arasında bir ilişki var mıdır açıklayabilir misiniz? Elbette. El-Ad esması Allah'ın adaletinin bir gereğidir. 7 ayet-i kerimede ki bu ayetlerin başında Nisa 165 geliyor. Resulen mübeşşirin ve münzirin. Biz Resul'e göndermeyecek azap etmeyiz. Resul müjdeleyici uyarıcı Resuller geliyor ki insanlar Allah'a karşı bir mazereti olmasın. İster Nisa 165 olsun, ister İbrahim 4 olsun, ister Nahl 36 olsun, ister İsra 15 olsun, Taha 134 olsun, Kasas 47, Kasas 59, Zümer 71 ve Mülk 8 mutlak surette Allah-u Teala her kavimde veli Resuller tayin ediyor. Allah indinde her kavimdeki en üstün kişi o Resul'dür. Ondan sonra bütün veli mürşitler o kavimde o Resul'e tabidirler. O Resul de devrin imamına tabidir. Devrin imamı da Allah'ın tasarrufundadır. Malatya'dan bir kardeş muhterem hocam, İslam'ı yaşayabilmek için İslam'ın 5 şartı yeterli mi? Yeterli değil mi? Sevgili kardeşim, İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerdir. 7 tane hedef emir Kur'an'da zikredilmiştik ve sahabe bunları yaşamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi. Şu anda bu 7'si de yok. Gelelim, sahabe bunların 7'sini de yaşamış. 7 tane vasıta emir var. Bu 7 vasıta emirden de hayati öneme haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir olmayınca geri kalan vasıta emirlerden oruç, namaz, hac, zekat bunlar hepsi boşa gidiyor. İşte Yunus 7 bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onların amelleri boşa gidiyor. 7 ayet-i kerimede ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse sadece bu dilekle mutlak surette kurtuluşa erer. Resulullah'ın hadiste öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gidecekler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen cennetlik amel işleyenlerin hepsinin gideceği yer cehennem. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü İslam'da niyet amelden üstündür. İslam'ın 5 şartı ameli, vasıta emirler ifade ediyor. Ama niyet o kişinin iradesinin kullanması dileğidir. Öyleyse niyet amelden üstündür, ameller niyete tabidir. Allah razı olsun. Allah'a ulaşmayı dilemek şart mıdır? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek şarttır, niyettir. Niyet, hedefi seçmektir. Bütün insanlar için hedef Allah'tır. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Yani niyet, bütün insanlar için hedef Allah'tır. Allah'ın zatına hayattayken ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Bu yoksa o zaman ibadetlerin hepsi boşa gidiyor. Aydın'dan bir kardeşim muhterem hocam,
Hidayet Allah'tandır sözü nasıl anlaşılmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Elbette hidayet Allah'tandır. Çünkü kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi istisnasız hidayeti aramaz. Ama o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlak surette Allah'ın davetçileriyle gerçekleşir. İşte dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de o kitabı açıklayan her devirde devrin imamı, Allah'ın nimeti. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman başı öne eğilen ve mahzun olan Peygamber Efendimiz'i gören bu şekildeki sahabe, ya Resulullah ne oldu? İlmin insanlardan alındığı zamandır. Biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi deyince, şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Demek ki Tevrat var ama İncil var, Kur'an var, fakat onu konuşturacak, onu Allah'tan bir öğretiyle açıklayacak birisine ihtiyaç var. İşte her ikisini de Allah gönderiyor. Zaten kitap göndermesem azap etmem, Resul göndermesem azap etmem. Ancak onunla hidayet bulunuyor ve hidayet Allah'tandır. Evet, o yardımın söz konusu değilse imkansız kişinin hidayet alabilmesi. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, bizim gayretimiz Allah yolunda Allah-u Teala için nasıl bir kıymet ifade ediyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, eğer Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Öyleyse Allah'ın yardıma ihtiyacım var. Hayır. Ama etrafımızdaki Allah bütün insanları mutlu kılmak istediği için mutsuz olan çok insan var. Bu mutsuz olan insanları mutluluk verirseniz o zaman Allah'a yardım etmiş olursunuz. Ama siz insanları mutsuz ederseniz o zaman da Allah'a karşı gelmiş olursunuz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, tebliğ yaparken bize sizin söylediğiniz mahalleler diğer mahallelerden farklı. Siz farklı yorumluyorsunuz, diğer mahallelerde böyle yorumlar yok diyen birine nasıl cevap vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki 7 tane ayet-i kerime çok manidardır. Biz bu Kur'an'da her misali açıkladık. Biz bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Biz bu Kur'an'da her şeyi açıkladık, bir şey bırakmadık ve her şey haberim gerçekten zamanı var. Ama baktığımız zaman bu Kur'an'ı kimler açıklayabilir? Hikmet sahibi alimler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın içinde üzerinize farz. Şimdi hikmet sahibi alimin Allah'tan aldığı açıklamayla insanların kendi akıllarıyla ve daha önce kendisinden önce yazdıkları el yazması kitaplar zanlarla elbette bir olmaz. Ne yazık ki olay bu şekilde olmuştur. Hikmet sahibi alim, o Allah Teala'nın yardımını alan, Allah'ın yardımıyla ayetlerini açıklayan kişidir. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde bunun sağlaması var. Huvellezî enzel aleykel kitâbe. O yüce Allah ki kitabı sana indirdi. Minhu ayâtun muhkemâtun ümmül kitâb. O kitabın bir kısmı ayetleri muhkem ayetlerdir. Bir kısmı ayetleri müteşabih ayetlerdir. Her ikisi de ümmül kitapta yer alıyor. Femmellezîne fî kulubun zeyhun. Ama kalbinde zey olanlar, müteşabih ayetlere tabi olmak suretiyle yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitne yayıyorlar. Ama onlar tezekkür edemezler. İlimde rüsu sahibi olanlar, yani bu şekildeki mahalleri yapanlar, onlar da tezekkür edemezler. Bunlar ümmül kitabın esasının hepsi ümmül kitaptandır. Sadece kim müteşabihatleri tezekkür edebilir? Ulul elbab. Ulul elbab müteşabihatlerin manasını kendisi mi biliyor? Hayır. Allah biliyor, ulul elbaba öğretiyor. Öyleyse tek başına bu noktadan itibaren
Eğer siz ben sadece muhkem ayetlere tabi olun, müteşabihatlar beni ilgilendirmez, önemli değil diyorsanız, Kur'an-ı Kerim'i parça parça eden birisi olursunuz. Kur'an-ı Kerim'i parça parça edenlerin de gideceği yer ne yazık ki korkunç bir azap. Kur'an'ın bütününe tabi olmak istiyorsanız, mükemmel ve teşabih ayetlerin bütünü olan Kur'an'ın bütününe tabi olacaksınız. O zaman da önünüzde evet Kur'an'ı okuyabilirsiniz, anlayabilirsiniz ama mutlaka bilmediğiniz ayetlere, en azından müteşabih ayetleri bilemezsiniz. Müteşabih ayetleri bilen kimdir? Her devirde Allah-u Teala'nın müteşabih ayetleri kendisine açıkladığı ulul elbab. Ondan sorarak öğreneceksiniz. Onun için Allah-u Teala'nın Biyaz suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmiyorsanız zikir haline sorun. Kur'an'ı okuyacaksınız. Bilmediğinizden çıkacak. Bilmediklerinizi ehli zikre sormakla öğrenmelisiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'in mealini açıklayan, her devirde tefsirini yapan Allah'ın dostları, Allah'ın yetki verdiği kişilerdir. Elbette onların kendi kalklarından yaptıkları meallerle devrin imamının açıklaması bir olmayacak. Biz devrin imamından Kur'an'ın açıklamasını öğrendik. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşimiz, muhterem hocam. Doğmadan önce hanımlardan da seçilenler oluyor mu? Doğmadan önce seçilenler sadece erkeklerdir. Ricaldir. Bütün kavim resulleri ricallerden oluşuyor. Allah Teala وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Öyleyse وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ, Resullerin hepsi ricaldir. Ve erkeklerdir. Onlar doğmadan evvel seçilirler. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an Haram konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetine sahip olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz fitne. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, fitne katilden beterdir. Yani bir insanın haksız yere öldürülmesinden bile daha büyük bir olay fitne. Katil müessesesi bir kişinin bir kişiyi haksız yere öldürmesini ifade eder. Ama kişisel bir olaydır. Toplumun içinde az bir kesimle ilişkilidir. Yani bir insan bir başkasını öldürür, bir başka şehirde de birisi bir başkasını öldürür. Birçok cinayetler böylece işlenir. Ama bunlar mevzii olaylardır, mahalli olaylardır ve insanların çok azı üzerinde bir tesir icra eder. Ayrıca katil müessesesi öldürülen kişinin büyük ölçüde derecat kazanmasına sebebiyet verir. Öldüren kişinin de büyük ölçüde derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ölen kişi haksız yere öldürüldüğü için büyük derecat kazanır. Öldüren kişi de haksız yere öldürdüğü için büyük derecat kaybeder. Böylece haksız yere adam öldürenlerin gideceği yer zaten cehennemdir. Şimdi demek ki katil sebebiyle, bir insanın katledilmesi sebebiyle belki de cennete gidecek noktaya yakın bir dereceye sahip olan ama hala kayıpları kazançlarından fazla olan birisi böyle bir olaydan sonra muhtemeldir ki Allah'ın cennetine girebilir kendisini katletmeleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fitnenin en güzel tarifini Allah Teala Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde vermiş. Bu ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e diyor ki: "Habibim, o günlere dikkatle bak ki o gelecekteki kıyamet alametlerinden sayılan o günlerde," aslında kıyamet alametlerinden sayılan ifadesi ayet-i kerimede yok. Ama müfessirler bu tarzda bir tefsire tabi tutmuşlar. Gerçekten kıyamet alametlerinden birisidir duhan. Gökleri bir duhanın, bir dumanın kapladığını göreceğin o günlere bak. O duhanı gör diyor Allah Teala. O duhan ki, o bütün gökleri kapladığını söylediğimiz duman ki, aslında insanları saracak olan elim bir azaptır diyor. Öyleyse bir dumanın fizik standartlarda gökleri kaplamasından daha ötede, ondan daha önemli olarak, daha açık bir remz olarak, işaret olarak, bütün insanları saracak olan bir azabın geldiği devre. İşte
O günlerde yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar huzursuz, sıkıntılı. Fitne bütün boyutlarıyla yer almış. Fitnenin ilk alaşağı ettiği toplum, Kur'an-ı Kerim standartları içinde, yani Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ölçülerde konumuza giriyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'la fitneden kurtulmuşlar. Yoksa fitne bütün boyutlarıyla var imiş Firavunlar zamanında. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar fitneden kurtulmuşlar mı? Evet, kurtulmuşlar sevgili kardeşlerim. Gerek Tevrat'a baktığımız zaman, gerek Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Hazreti Musa'dan ve ona tabi olanlardan bahseden birçok ayet görürüz. Evvela Allah Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah'ın kitapları olarak belirtiyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat'ın da hidayet rehberi olduğunu söylüyor. İncil'in de hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in de hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da nur olduğunu söylüyor. İncil'in de nur olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in de nur olduğunu söylüyor. İşte Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Kur'an-ı Kerim'de de bulunan, Tevrat'ta da bulunan 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. safha mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 3. safha ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak ruhun Allah'a teslimi. 4.'sü 25. basamaktaki fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşincisi 26. basamak daimi zikre ulaşarak nefsteki bütün afetleri yok etmek suretiyle nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamak muhlis olmak. İhlasa ulaşmak. İrşad olmak. Muhlis olmakla irşad olmayı aynı hüviyette görüyor Allah Teala. Ve 28. basamağın 5. kademesi iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınmak, irşad etmeye yetkili kılınmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Bakıyoruz ki 7 safhanın 7'si de Tevrat'ta farz. Ve Hazreti Musa ve ona tabi olanlar bu 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Aynı 7 safhanın İncil'i incelediğimizde İncil'de de farz olduğunu görüyoruz. Ve nasıl hem Tevrat'ta hem Kur'an-ı Kerim'de
Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadıkları ve yedi safhanın farziyeti yer almışsa, İncil'de de yedi safhanın farziyeti yer almış ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadıkları gerçeği yer almış. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet bir nimet olarak verildiği zaman, Allah Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de kaydetmiş ki, kitap sahipleri olan Yahudiler ve Hristiyanlar çoktan dinin temel umdelerini unutmuşlar ve dine birçok fitne karıştırmışlar. Bidatlar onu vücuda getirmiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevini Allah-u Teala'nın alarak tebligata başladığı zaman, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudiler çok büyük bir kısım olarak dinlerini yaşamayı artık unutmuşlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç temel konusu da unutulmuş. Birinci konu vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci konu tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Üçüncü konu da teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vazife yaptığı 1400 yıla belki devrede bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim, artık Museviler arasında din büyük ölçüde, büyük kesimi Musevilerin dinlerini unutmuşlar. Yedi safhanın yedisi de unutulmuş ve hem farziyeti unutulmuş hem de tatbikatı unutulmuş. Ama gene Musevilerin arasında bir küçük grup, onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe nasıl

ibadetlerini yaparken hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onların yaşamakta olduğu, o küçük azınlığın yaşamakta olduğu hayatın doğru olduğuna dair, onun esas olduğuna dair ayetler indikçe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o Yahudilerin o küçük grup sevinç gözyaşları döküyorlar. Kur'an-ı Kerim açık bir tarzda bundan bahsediyor. Ne olmuş? Yahudi toplumunu fitne duman etmiş. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devrede Hristiyanlara bakıyoruz, kitap sahipleri olarak. Onlar da, onların da büyük kısmı dinlerinin temel ögelerini, temel faktörlerini unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet, ruhun ve için nefsinin iradenin Allah'a teslimi toplumun büyük kısmı tarafından çoktan unutulmuş Hristiyanlarda da. Ve de onların da aynı durumda oldukları ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde insanlar için söz konusu olan şey nedir? Dini yaşamaktır. Ama 14 asır evvel sahabe İslam'ın 7 safhasını yaşarken ya da kainatın yegane dininin, hanif dininin 7 safhasını yaşarken Hristiyanların ve Yahudilerin yani kitap sahiplerinin çok büyük bir kısmı dinlerini artık yaşamıyordu. Yani fitneye teslim olmuşlardı. Fitne onları Allah'ın dostluğundan çekip çıkarmıştı. İşte sevgili kardeşlerim onlar diyorlardı ki ateş bize sayılı günlerde dokunacak. Ondan sonra hepimiz birden cennete gireceğiz. Yahudiler de, Hristiyanlar da bunu söylüyorlardı. İslam toplumu ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı, 7 safayı. Tevrat'taki 7 safayı, İncil'deki 7 safayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi yaşıyordu. Şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerini unuttukları bir devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve insanlara tebliğatta bulunuyor ve de bütün sahabe Hazreti Musa ve havarilerinin Hazreti Musa ve ona tabi olanların yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşıyorlar. Hristiyanlar da Hazreti İsa zamanında Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşıyorlar. Sonra unutuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gel o zamana ulaşıldığı zaman hepsi unutmuş oluyor. Peki 14 asır sonra bugün İslam'ın durumu nedir? Bugün İslam'ın durumu da fitneyi bütün boyutlarıyla yansıtır bir durumdadır. Neden? Çünkü İslam unutulmuş. İslam başlangıçta saydığımız 7 safha ve 4 tane teslimden ibarettir. Bir defa daha sayalım. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşabilir. Dilemeyen hiç kimsenin
cehennem

şeyden kurtulması mümkün değildir. Burası üçüncü basamak. Dileyen mutlaka Allah-u Teala'dan furkanları alacaktır. Sonra huşu sahibi olacaktır. Mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak. Sonra yirmi birinci basamakta ruh Allah'a ulaşacaktır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sonra kişi 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra o kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Daimi zikre ulaşıp, sonra irşad olacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 safhasının 7'sinde yaşadılar. Yaşadıkları Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Yetmez. 7 safhanın 7'sinin de farz olduğu da Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ve bugüne geliyoruz sevgili kardeşlerim. Nasıl 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Yahudiler de, Hristiyanlar da büyük kesim itibariyle insanların o dinin müntesiplerinin %90'ından fazlası dinlerini artık nasıl yaşamıyor hale gelmişlerse, yani fitne Yahudi toplumunu da Hristiyan toplumunu da nasıl çengeline aldıysa, tesir altına aldıysa, tuzağına düşürmüşse, 14 asır sonra İslam'ı da aynı tuzağa düşürmüş fitne, İslam aleminde de bütün boyutlarıyla hüküm ferma. Neden, nereden çıkartıyoruz bunu? İnceleyin İslam alemini. Daha evvel Yahudilerin ve Hristiyanların uğradığı fitne sonucuna İslam alemi de ulaşmış. İslam'ı unutmuşlar. İslam, lügat manası itibariyle de, realitesi itibariyle de, hakikati itibariyle de, 7 safayı yaşamak, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve gerçekten bugün de bu dünya üzerinde yaşayanlardan bu kaidelere, Kur'an'ın temel hükümlerine riayet eden birçok insan yaşıyor. İşte onlardan bir grupta bizleriz. Saydığımız 7 safhanın 7'sini de yaşamaktayız. Ama ne yazık ki önemli olan İslam insanların büyük kısmı İslam'ı, Hazreti İbrahim'in Hanef dinini ya da kainatın yegane dinini unutmuşlar. Artık tatbikatta değil sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden bahsediyoruz? İslam 7 safhasıyla ve 4 teslimiyle İslam 14 asır sonra İslam ülkelerinde artık toplumun büyük kısmı tarafından yaşanmıyor. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Fitne zaten diğer topluluklara hakim iken
İslam alemine de hakim olmuş. Ve İslam aleminin de üzerine azap çökmüş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde biz insanlar mutluluğu yaşamakla vazifeli kılınmışız. Üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek defaatle farz kılınmış. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslümü lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor Allah-u Teala. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Menibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Demek ki açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılınmış. 14 asır sonra bu farz da, mürşide tabi olmak da farz, o da, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek de farz, o da, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi de hepsi unutulmuş. İslam alemi hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir korkunç tuzağın içine, bir fitnenin içine yuvarlanmış. Her tarafta bidatlar sahnede. Ve de İslam bitkisel hayata girmiş. Ne bidatı? İslam'ın 7 safhasının 7'si de yok olmuş. Daha büyük bir fitne olur mu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim açık açık 7 safhanın 7'sinde farz olduğunu söylüyorsa, Kur'an-ı Kerim açık açık bütün sahabenin bu safhaların hepsini yaşadığını ifade ediyorsa, sahabe kimler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olanlar. Onu görenler değil, ona tabi olanlar. Bundan 14 asır evvel Kur'an hem farziyeti ifade ediyor hem de bütün sahabenin 7 safhanın 7'sini de yaşadığını ifade ediyor. Neyin farziyetini? 7 safhanın farziyetini yazıyor Kur'an-ı Kerim. Ve de aynı Kur'an-ı Kerim sahabe tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 7 safhanın 7'sinin de yaşandığını söylüyor. Sonra da bugüne geliyoruz. İşte bugün fitnenin bütün dünyayı bir azap olarak sardığı bir noktadayız. Fitne neden azaptır? Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen insanların mutlu olması mümkün değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz, sıkıntılı bir insan olacaktır. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hiçbir zaman ulaşamayacağı için kişi devamlı hatalar işleyecektir, günahlar işleyecektir ve her günahı işledikten sonra Allah-u Teala onlara azap edecektir. Hep azapta olan insanlar, hep huzursuz olan insanlar, hep Allah-u Teala'nın söylediklerini unutan insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah'ın söylediklerini unutan insanlar.
Yedi Safa'nın yedisini de unutan insanlar buraya nasıl gelmişler? Bu korkunç tuzağa nasıl düşmüşler? Onlara denmiş ki İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptınız mı doğru posta cennete girersiniz demişler. Ve de herkes bu büyük yalana, şeytanın bu korkunç tuzağına düşerek inanmış ve dinlerini terk etmişler. Allah Teala biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Onlar Zariyat suresinin bu 56. ayet-i kerimesini ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun ifadesini, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize ibadet etsinler diye, bize kulluk etsinler diye yarattık şekline çevirmişler. Sevgili kardeşlerim, kulluk etmek, ibadetleri yapmak demektir. Hiç kimseyi kul haline getiremez. Abid kelimesi ve abd kelimesi birbirinden farklı iki tane hüküm ifade eder. Abid, ibadetleri yapandır. Ama Allah'ın kulu olamazlar onlar. İslam'ın beş tane şartına endekslenmiş, kilitlenmiş bir din tatbikatı sadece fitneyi ifade eder. İşte hal buysa sevgili kardeşlerim, o zaman bütün insanlar için bir korkunç tuzak söz konusudur. Fitnenin içinde insanlık. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Öyle bir güne bak ki diyor gelecekte Allah Teala, ki bunun kıyamet işaretlerinden birisi olduğu kesinlikle kabul edilmiştir. Duhanın yani fitnenin. Bütün insanları saracak bir azabın insanları kapladığını göreceksin diyor Allah Teala. Onlar diyecekler ki ya Rabbi biz müminleriz. Biz sana inananlarız. Bizden bu azabı kaldır. Allah Teala buyuruyor, birazcık kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz diyor. Bu duhanın bulunduğu devrede neler olacağını da ifade ediyor Allah Teala. Onlara ap açık bir Resulümüz gelmişti diyor Allah Teala. O Resul'e öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler diyor Allah Teala. Ve Mecnun, deli ve deli dediler diyor. Biliyorsunuz ki Allah zamandan münezzehtir. Bunun için bırakınız bu dünyada olacak olan olayları, kıyamet gününü bile Allah Teala geçmiş zaman olarak kullanıyor. Çünkü Allah'a göre her şey olmuş bitmiştir. O zamanın dışındadır. Ama biz daha insanlar daha uzun süre kıyamete ulaşmak konusunda geçecek zamanlarda hep insanlar var olacaktır. İşte Allah Teala bunları söylüyor. Ona diyor, şeytandan vahiy alıyor, şeytan tarafından öğretilmiş dediler diyor. Ona deli dediler diyor.
İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir şey daha ifade ediyor. Nerede onlarda ibret almak diyor. İşte böyle bir olay yaşandı Türkiye'de. Allah'ın Resulüne deli dediler. Şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve onun bütün insanlığa seslenmesi, Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer mutlaka cehennem olur şeklindeki 3 defa yaptığı açıklama hiç kimse tarafından dikkate alınmadı. Çünkü herkes tuzağa düşmüştü. 4 tane profesör ve bir sunucu, hakimi de, savcısı da, avukatı da bir arada olan bir mahkeme kurmuşlardı adeta ve de mahkum etmişlerdi Allah'ın Resulünü. Ne oldu sonuç? İşte o Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde nerede onlarda ibret almak diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin yoksa cehenneme gidersiniz ifadesi hiç kimse de bir tesir icra etmedi. Herkesi buna inandırdılar ve Allah'a karşı hile yaptılar. Ama onların Allah'a karşı yaptıkları hile aslında Allah'ın onlara bir hilesiydi. Çünkü bu olayı yaşayan ve bütün ülke halkının gözleri önünde cereyan eden bu sonuçlar açık ve kesin şekilde herkes tarafından kabul edildi. Yani o Allah-u Teala'nın Resulüne deli dediler, şeytandan vahiy oluyorlar dediler ve sözlerinden de hiç kimse ibret almadı. Ne dediler? Deli dediler. Deli olduğunu ispat etmiş oldular. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler, şeytandan vahiy oluyor dediler. Ve onun söylediği Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz cehenneme gider ifadesini hiç kimse dikkate almadı. Onun söylediklerinden ibret almadılar. İşte fitnenin duracağı bir noktaya ulaştık sevgili kardeşlerim. Bütün dünya Allah'ın Resulünden bu hakikatleri, hidayeti öğrenecek. İslam'ın 5 şartının insanları kurtarmasının mümkün olmadığını ispat edecek. Şimdiye kadar da defaatle ispat etti. Sevgili kardeşlerim, fitne bu devirde, hidayet çağında yok olmaya mahkumdur. İşte fitnenin yerini hidayet almaya başlamıştır ve hidayet bütün dünyaya buradan yayılacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar bir tuzak kurdular, tuzağı başarıyla uyguladılar ve herkese Allah'ın Resulü'nün şeytandan vahiy aldığını, deli olduğunu ve

onun sözlerinden ibret alınmadığını neticede ispat etmiş oldular. Aslında bu neyin ispatıydı? Bu olayları yaşayan, kendisine deli denilen, şeytandan vahiy alıyor denilen kişinin Allah'ın Resulü olduğunun bu kesin bir ispatı oldu. Onlar Allah'a karşı tuzak kurdular. Allah'ın Resulü'nün deli olduğunu, öğretilmiş olduğunu ispat ettiklerini düşünerek kurdukları komplo buydu. Başarıyla oynadılar oyunlarını. Ama bu söyledikleri kişinin Allah'ın Resulü olduğunu Allah Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'e ayetleriyle koymuş. Bu bir onların tuzağa düşmesi olayıydı. İşte sevgili kardeşlerim, fitne yok olmaya başlamıştır. Dünyayı saran bu korkunç fitne, Allah'ın dininin üç kitaplı dinde de unutulması, mekanlarından, köklerinden koparılması ve insanların hidayetin dışına itilmesi devri artık sona ermiştir. Artık hidayet devrindeyiz sevgili kardeşlerim. Ve ufuklar aydınlanıyor. Fitne devri tamamlanmıştır. Şimdi hidayet devrindeyiz. Ve hidayetin giriş devresi de tamamlanmıştır. Şimdi hidayetin gelişme devresindeyiz. Artık sevgili kardeşlerim, hidayet olayı kesinlik kazanacaktır. Bütün dünyaya hidayet süratle yayılacaktır. İşte bir Türk-İslam Birliği'nin kurulması ve dünyaya Allah'ın nurlarının ulaştırılması bu cümleden olarak gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz, yemin, misak, ahd, ahdallahi. Allah'a verdiğimiz üç grup yeminlerden bahsediyor Allah Teala. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o Allah'a misak verdiğiniz günü hatırlayın diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Siz de ona evet demiştiniz. Galip dediler ki, bela evet.

İşittik ve itaat ettik dediniz, diyor Allah Teala. Bütün ruhlara Allah Teala diyor ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, Rabbimizsin diyoruz. O da diyor ki, madem ki Rabbinizim, öyleyse sizden yemin istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden misak istiyorum. Ey ruhlar,

sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden yemin istiyorum. Ey nefsler, sözlerimi işittiniz mi diyor Allah-u Teala. Ve diyoruz ki işittik. Allah-u Teala da diyor ki öyleyse itaat edin. Ve ruhlarımız Allah'a misak veriyor. Biz hayattayken Allah'a teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Biz hayattayken Allah'a teslim olacaklarına dair. Ve nefslerimiz Allah'a yemin veriyor. Biz hayattayken Allah'a ulaşacağımıza, Allah'a teslim olacağımıza dair. Allah Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine bütün hepimizin verdiği cevap evet sen bizim Rabbimizsin cevabı. Madem ki ben sizin Rabbinizim diyor Allah Teala öyleyse sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum. Sizin Rabbiniz olduğuma göre bana bu yeminleri verin diyor. Ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz Allah'a yemin veriyor, misak veriyor ve ahd veriyor. Bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. İlahi irade yarattığı mahlukunun cüz'i iradesinden o iradenin de Allah'ın iradesine teslim olması konusunda misak istiyor. İşte Maide 7 bütün bu yemin, misak ve ahdi muhtevasına alan bir ayet-i kerimedir. Ama konu orada bitmiyor. Çünkü bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin ötesinde irademizden de Allah-u Teala'nın ilahi iradesi misak almış. Orada da bitmiyor. Daha Allah'ın ahdi ve vasiyeti var. Onların da devreye girmesi lazım. Böylece kavramlar bir araya geldiği zaman bir bütünü oluşturuyor. Allah'a verdiğimiz yeminler ruhumuzun, içimizin ve nefsimizin yeminleridir.

Allah Teala Ali İmran suresinde 67-68. Ayetlerde kim yeminlerini ve ahdini ifa ederse diyor. Yeminler ruhumuzun, içimizin, nefsimizin ve irademizin yeminleri. Ahd de fizik vücudumuzun ahdi. Ama bir ahdimiz daha var sevgili kardeşlerim. O ahdimiz irademizin de misakini kaplayan ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yeminlere, misaklere, ahdlere daha yaklaşalım. Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki

اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُضُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. İfa ederlerse ne yaparlar? Allah'ın ahdi, ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemiz midir? Hayır. Allah'ın ahdi, irademizi Allah'a teslim etmemizdir. Allah'ın ahdi sadece irademizin Allah'a teslimini ifade eder. Ama irademizi Allah'a teslim edebilmemiz için önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah'ın ahdi açık bir şekilde yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi efvu diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. En'am 152.

Allah'ın ahdi, misakimizin, irademizin Allah'a verdiği misakin gerçekleşmesiyle aynı şey. Allah'ın ahdi, irademizi Allah'a teslim etmemize emrediyor. Ama Allah Teala onunla kalmıyor. Daha sonra da diyor ki, ve Allah'ın vasiyetini yerine getirin. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin hepsini birden ihtiva eder. Size bununla vasiyet etti ki diyor, böylece takva sahibi olasınız. Allah-u Teala'nın vasiyeti dört tane teslim içerir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Öyleyse Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ ifadesi, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve böylece ifa ettikleri için misaklerini bozmazlar diyor. Yani misaklerini yerine getirmiş olurlar diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdi de irademizin teslimi, misak de, misakimiz de, irademizin misaki de irademizin teslimi. Misak ruhumuzun da teslimini içeriyor ama bu konu irademizin teslimiyle alakalı. Çünkü Allah'ın ahdiyle paralel olan şey irademizin teslimidir. Allah-u Teala da irademizin, ahdallah ile istediği şey Allah-u Teala'nın irademizin teslimidir. Ve bizler için de aynı şey söz konusudur. Fakat irademizin teslimi tek başına bir olgu değildir. İrademizi Allah'a teslim edebilmemiz için önce 22. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. Böylece misakimizi ve ahdimizi yerine getirmiş oluruz. 26. basamakta nefsimizi irade teslim et. Nefsimizi Allah'a teslim etmiş oluruz. Böylece nefsimizin de yemini gerçekleşir. Yemin, misak ve ahd gerçekleşti. Ancak ondan sonra irademiz Allah'a teslim olur ve irademizin misaki oluşur. İşte Allah-u Teala'nın ahdi bunların hepsini ifade ediyor. Onlar Allah'ın ahdini ifade ederler ve misaklerini bozmazlar. Bizim misakimizle Allah'ın ahdi aynı şey. İkisi de bizimle alakalı ve bizim Allah'a teslimlerimizle alakalı. İşte Allah-u Teala'ya teslimimiz söz konusu. Bu teslimin muhtevasına baktığımız zaman dört tane teslim unsuru var. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz.

Allah Teala Ali İmran suresinin 68. ayet-i kerimesinde biz insanlar için ahdini ifa ederler ifadesini kullanıyor. Bir insanın ahdi bütün yeminlerini kapsar. Bir insan Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirdiği zaman ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Öyleyse bu bapta bir kişinin ahdini yerine getirmesi, ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesi demektir. Ahd, irademizin de teslimini içerir. Ama ruhun ve için nefsin tesliminden sonraki tek başına iradenin teslimi anlamına gelmez. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslimin hepsi birden kül halinde bizim ahdimizi oluşturur. Allah'a verdiğimiz ahdde ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek vardır. Halbuki irademizin Allah'ın ilahi iradesine verdiği misakimiz sadece irademizi Allah'a teslim etmeyi kapsar. Ama orada bir imkansızlık vardır. İrade tek başına teslim olamaz. İradenin teslimi için önce ruh teslim olacaktır. 22. basamak, sonra fizik beden teslim olacaktır. 25. basamak, sonra nefs teslim olacaktır. 26. basamak, en sonra irade teslim olacaktır. 28. basamağın 5. kademesi. Bunların hepsi birden bizim ahdimizdir. Hepsine birden, hepsinin bütün teslimlerin ard arda gerçekleşmesi ahdimizi oluşturur. Hem fizik vücudumuzun teslimi ahttır. Hem de ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin birden teslimi o da ahttır. Öyleyse bu Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın vasiyetine tekabül eder. Allah'ın vasiyeti de ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvaya gelişimizi ulaşmamızı ifade eder. Kim bir hakkın takvaya ulaşmışsa o ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah Teala hakka tukatihi takvayı gerçekleştirin diyor Allah Teala. Ve arkasından da diyor ki

Hepiniz için söz konusu olan şey, bunu gerçekleştirmektir. Bir insanın ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi, o kişi için ahdini yerine getirmektir. Öyleyse ahde de irademizin teslimi var, misakte de irademizin teslimi var. Ama misakimizdeki irade teslimi tek başına iradenin teslimi olmasına rağmen ahdimizin kapladığı alan, irade konusundaki ahdimizin kapladığı alan bütün teslimleri birden içeriyor. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz misaka gelince, misakimiz iki cephede de geçerlidir. Demin bahsettiğimiz Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah onlar misaklarını bozmazlar ve Allah'ın ahdini yerine getirirler dediği zaman irademizin Allah'a teslimi söz konusudur. Ama irademizin teslimi ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmeyi ihata ettiği için, başka bir ifadeyle ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeden irademizi teslim etmek mümkün olmadığı için dolaylı olarak dört teslimi birden kaplıyor. Ama lügat manası tek başına irademizin teslimidir. O zaman Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdiyle bizim misakimizi, irademizin tesliminin aynı şey olduğunu söylüyor. Şimdi gelelim Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesine. Allah Teala buyuruyor ki Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَهُ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler مَا شَيْهِ اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona اَنْ يُسَلَهُ ulaştırmayı yani ulaştırılmasını kelime kelime açıklamayı cümle haline getirirsek ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Demek ki misakimiz ruhumuzun misaki ve Allah'ın bir emrini ifade ediyor. Allah emir vermiş bütün insanlara ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştıracaksınız diyor Allah Teala. Size diyor bu emri verdim. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştıracaksınız. İyi ama bu ayet-i kerimeden evvel onlar misaklarını bozmazlar ifadesi var. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek de misak. Hem ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adı misak, hem irademizin Allah'a verdiği yeminin adı misak. Diğer taraftan hem fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd, hem de Allah'a verdiğimiz ahd, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini topluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümünü alırsak,
onlar misaklarını bozmazlar ifadesini alırsak, bir sonraki ayet-i kerimeyle Rad 21 ile birleştirirsek, onlar misaklarını bozmazlar ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasına emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesiyle karşı karşıyayız. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Bunun manası misak burada ruhumuzun misaki olarak geçer ve eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsanız, o zaman da Allah'ın ahdine eşit olan irademizin misakıyla karşılaşırsınız. Bu Rad suresinin daha sonraki ayetlerine geçtiğimiz zaman Allah Teala konuyu genişleterek sonuca ulaşıyor. O insanlar için söz konusu olan nesnenin onlar kötü hesaptan korkarlar

Misaki mesmo. Ve onlar Allah'ın zatını talep ederler diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın zatını talep edenlerdir. Sabırla Allah'ın zatını talep edenlerdir, isteyenlerdir. O zaman iki grup talep görüyoruz. Bir, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek. O, Rad suresinin 21. ayet-i kerimesiyle alakalı. İki, Allah'ın zatını görmeyi dilemek. O, Rad suresinin 20. ayet-i kerimesiyle alakalı. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar misaklerini bozmazlar ve Allah'ın ahdini ifa ederler açıklaması yer alıyor. O zaman anlıyoruz ki nefsimizin misaki söz konusu ve bu nefsimizin misaki, irademizin misaki bütünü alıyor. Tek başına Rad suresinin 21. ayet-i kerimesini alırsak, burada sadece ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusudur. Bu teslim, misakimiz ruhumuzun misaki. Böyle bir kişi Allah'ın zatını ulaşmak, o zata ulaşmak üzere talep edendir. O da Allah'ın zatını talep etmiştir. Allah'ın ahdini yerine getiren kişi de Allah'ın zatını talep etmiştir. Ama Allah'ın ahdini yerine getiren kişi, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı değil, ulaştıktan sonra Allah'ın zatını görmeyi talep eden kişidir. Nitekim Allah Teala ayetlerin devamında adın cennetlerinden bahsediyor. Bir kişinin adın cennetine girebilmesi için ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Hepsi üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Ahdallahi ifa edin diyor. Hâzâ sırat-ı müstakîm fettebiûhu diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Enam 153'te. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. O sırat-ı müstakime tabi olun ki kimse sizi Allah'ın yolundan çıkartamasın. Kimse sizi Allah'ın yolundan men edemesin. Öyleyse oradaki sırat-ı müstakim Allah'ın ahdini yerine getirdiğimiz sırat-ı müstakim, yani ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmeliyiz ki ahdallahi'yi gerçekleştirelim. Ama bunların hepsini gerçekleştirdiğimiz zaman Allah'ın vasiyetini gerçekleştirmiş oluyoruz. Nitekim

Allah Teala Enam 153'ün sonunda diyor ki işte bu Allah'ın size vasiyetidir ki takva sahibi olasınız. Yani bir hakkın takvanın sahibi olasınız. Öyleyse başlangıçtaki Allah'ın ahdi ruhumuzu Allah'a teslim etmekle başlayan, fizik vücudumuzu ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra o noktadan itibaren sadece irademizin teslimini hedef alan bir müessese. Ama onların hepsi yerine getirildiği zaman ruhu ve çi nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz zaman aslında Allah'ın vasiyetini gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve bir hakkın takvanın sahibi oluyoruz. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 76. ayet-i kerimesinde diyor ki bela hayır öyle değil. Men efva bi ahdihi. Kim ahdini ifa ederse ettekâ ve takva sahibi olursa fe innallâhi yuhibbül muttakîn. Allah takva sahiplerini sever. Burada 76. ayet-i kerimede Allah Teala ahdini ifa eden kişiden bahsediyor. Yani ruhunu ve çini ve nefsini değil sadece ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini hepsini birden Allah'a teslim eden bir kişi bu. Dört teslimi de gerçekleştirmiş bir insan. Allah Teala burada Allah'ın ahdini ifa eden kişiden bahsettiği zaman bu yok, kişinin kendi ahdini ifade ettiği zaman, gerçekleştirdiğini ifade ettiği zaman bu dördüncü faktöre bağlı, diğer üçünün ona bağlı olarak dördüncünün gerçekleşmesini ifade etmesi değil. Dördünü birden ele alması Allah-u Teala'nın ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi hepsi birlikte kişinin ahdini oluşturuyor. Yani Allah'ın vasiyetiyle eşdeğer bir husus. Dört teslim birden var. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi. Geliyoruz 77. ayet-i kerimesine. Diyor ki Allah Teala orada innellezine yeşterune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini satarlar. Ve imanihim ve yeminlerini. Burada Allah'ın ahdi iradenin teslimi ve yeminlerini satarlar. Ruhlarının, veçlerinin, nefslerinin Allah'a verdiği yemin, mizak ve ahd. Eğer tek başına bu ayet-i kerimede yemin söz konusuysa, bu yemin kişinin sadece fizik vücudunun Allah'a verdiği yemindir. Ruhumuzun Allah'a verdiği şey misak, fizik vücudumuzun ahd, nefsimizinki yemin. Öyleyse yeminlerini burada aslında Allah Teala yeminlerini az bir bedel mukabilinde satanlar, yeminlerini yerine getirmeyenler burada ruhlarını, veçlerini, nefslerini Allah'a teslim etmeyenler. İrademizin Allah'a teslimi bu yeminlerin muhtevası içine girmiyor. O Allah'ın ahdindeki son hedef.
Öyleyse ayetleri birleştirdiğimiz zaman bir sonuç çıkıyor ortaya. Allah-u Teala'nın Ra'd suresinin 23-24. ayet-i kerimelerinde ifade ettiği وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ifadesinin ötesi adın cennetlerine dayanan kesimi ihtiva ediyor olduğuna göre mutlaka kişinin ruhunun mizakini, fizik vücudunun ahdini iradesinin Allah'a verdiği misaki muhtevasına alan bir müessese olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah-u Teala çeşitli yemin gruplarını bir araya öyle bir usta şekilde yerleştirmiş ki ayetler arasında tam bir denge, tam bir tenasüp, birbirine uyum hali var. Bu uyum halinin temel neticelerine baktığımız zaman mesele çok basit bir hüviyet alıyor. Allah-u Teala'nın ve onlar misaklerini yerine getirdiler ifadesiyle hem ruhun tesliminin misak olduğunu bir sonraki ayet-i kerimeyle bu kesime bağladığınız zaman anlıyorsunuz. Hem de iradenin teslimi olduğunu sadece Rad 20'yi açıkladığınız zaman anlıyorsunuz. Allah'ın zatını dilemenin ise Rad 20'ye göre açıklaması iradenin teslimini de içine alıyor. Allah'ı, Allah'ın zatını irade edenler, murad edenlerden muradın ne olduğunu bir başka açıdan değerlendirirseniz, Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümüyle, yani onlar misaklerini bozmazlarla bir sonraki ayet-i kerimeyi bağladığınız zaman yeni bir olayla karşı karşıyasınız ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar ifadesi burada ruhun Allah'a teslimine kadar olan bölümü içeriyor. Öyleyse bu da Allah-u Teala'nın zatına ruhun ulaşmasıdır. Allah-u Teala'nın onlar Rablerinin veçhini talep edenlerdir ifadesi veçhine ulaşmak üzere talep edenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Yani Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümüyle 21. ayet-i kerimesini esas almış Allah-u Teala, onu ifade ediyor. Gene Allah'ın zatını irade edenler, Allah'ın zatını dileyenler, eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsanız, o zaman farklı bir hüviyetle çıkıyor karşınıza. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim etmek olarak değerlendiriliyor. Ama buradaki Allah-u Teala'nın vasiyetinden farklılık, burada Rad 20'de Allah-u Teala sadece iradenin teslimini esas almış ama diğerleri teslim edilmeden irade teslim edilemeyeceği cihetle konu gene bütünlenmiş oluyor. Çok karmaşık gibi görünen bu Kur'an bilmecesinin çözümü aslında görüyorsunuz ki o kadar karmaşık değil.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ayeti yazdırırsa böyle yazdırır. Ancak kültürünüz ayetlerin hepsinin ruhuna ulaşabildiği takdirde çözüme tam olarak ulaşırsınız. Hiçbir noktada bir aksaklık kalmadan konu tamamlanır. Allah Teala Allah'ın zatını görenleri, üçüncü kat Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenleri üçüncü kat cennetine alıyor. Ama Allah'ın zatını onu görmek isteyenleri yedinci kat cennetine alıyor, adın cennetlerine alıyor. Allah'ın zatını görmek ancak selam makamının beşinci kademesinde Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle gerçekleşebilen bir olgudur. Orada iradenin de teslimi mutlak olarak zaruri bir faktör olarak devreye girer. O zaman onların gideceği yer adın cennetleridir. İradesini de Allah'a teslim eden herkes adın cennetine girer. Selam makamına ulaşan herkes adın cennetlerine giremez. Selam makamının beşinci kademesine ulaşıp da kimin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınırsa veya kim iradesini de Allah'a teslim ederse sadece onlar irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilenlerdir. Onlar yedinci kat cennetin, adlı cennetinin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyetiyle biz insanların yemin, misak ve ahdi ve sadece ahdi ve sadece misaki arasındaki ilişkiler bu statü içinde görüyorsunuz ki bütün bilmeceler böylece çözülüyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir yemin, misak, ahd, ahd ve misak isimli açıklamalar dizisi burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya bütün bunları bize öğrettiği için ve size öğretmemizi nasip kıldığı için sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse nasıl bir sohbet? Allah'ın sohbeti. Bir, Allah sohbeti yapacağız. Allah sohbeti demek, mutluluk sohbeti demek. Kainatın yaratıcısı, bizleri yaratan yegane Halık, yegane yaratıcı Allah, bütün insanlar için sadece bir tek şey ister. Onların mutluluğu. Sadece o kadar sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutluluğunuzu ister ve bunu hedef alır kendisine. Yani Allah Teala sizlere bir emir vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Çok ağır bir emir. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Sonra mutlu olacaksınız. Mutlaka cenneti garanti edeceksiniz. Ve dünya saadetinin de yarısını garanti edeceksiniz. Bu nasıl alışveriş mi diyorsunuz? Hadi canım, olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Ne diyor pesimistler? Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Biz mi cennete ulaştırılacağız? Umamam. Böyle bir hedefe ulaşacağıma inanamam, diyor bir takım insanlar. Hele hele bu insanlar büyük suçlar işlemişlerse ve Allah Teala'nın kendilerini affetmeyeceğinden eminlerse, bu olay tabii çok daha üst boyutta tecelli eder. Cehennemden kurtulabileceklerine hiç ihtimal vermeyen insanlar aramızda çok sayıda yaşamaktadır. Ama Allah Teala da buyuruyor ki, en büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümit kesmesinler. Dikkat edin. Burada bir garanti görünmüyor. Yalnız ümit kesilmesin deniyor. Ama burada bitmiyor ki olay. Allah Teala garantiyi de veriyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz ona Furkan veririz, diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde 7 tane Furkan. Sonra diyor ki ve onların günahlarını örteriz, diyor. Günahların örtülmesi önemli bir şey mi? Elbette. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ya cehenneme gitmek söz konusu ya da cennete gitmek. Kim cehenneme girer? Her şeyi bir tarafa bırakın. Bir tek sebep, bütün insanların cehennemden kurtulamamasına sebebiyet verir. O kişi onun dışında ne yaparsa yapsın kurtulamaz. Neden bahsediyoruz? Bir dilekten bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi gelin beraber
suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya atme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani onları manevi hayat cezbetmez, kendisine çekmez. Dünyada para kazanmak, dünyada şan şöhret kazanmak, dünyada bir şeyler yapmak, dünya nimetleri onları mutlu eder diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ama ondan sonra gelen cümleye dikkat edin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Daha sonrası daha da korkunç ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Bu bir ihtar. 14 asırda insanların hem dini öğretenlerin hem de dini öğrenenlerin artık unuttuğu Kur'an hakikatlerinin en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, net ve açık olarak söylüyoruz. Kesin, açık ve net. Kur'an-ı Kerim'deki en önemli ayet hangisidir derseniz bize, Kur'an-ı Kerim'in en önemli iki ayeti Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in ruhudur bu iki ayet. Bütün insanların kurtuluşu bu ayette özetlenmiş. Bu iki ayette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani elinde hangi üniversitenin diploması olursa olsun, o hangi üniversitede doçent, profesör, ordinarius profesör, dekan, rektör, her neyse, hangisi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onları ayetlerinden gafil kabul ediyor. Size bir sual sormak istiyorum sevgili kardeşlerim. Eğer siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Muradı ne şeytanın? İnsanların sırat-ı müstakimin üzerine oturmak, onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, Allah'ın cennetine girmelerine mani olmak. Kur'an-ı Kerim ise vermiş reçeteyi insanlara, insanlar reçeteyi bilseler, herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka Allah'ın cennetine girecek, yetmez, dünya saadetinin yarısını da mutlaka elde edecek. Siz iblis olsaydınız ne yapardınız? Yapacağınız şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer Kur'an'ı değiştiremiyorsanız, Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek yetkisi iblisten alındığına göre Allah Teala diyor, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik, biz indirdik, biz diyor. Ve onun muhafızı da diyor, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Yani iblise bu Kur'an'a dokunmak hakkını vermedik diyor Allah Teala. Kur'an'a dokunamaz, onun ayetlerini değiştiremez diyor. Bu ayeti, bu bırakalım diğerlerini, sadece bu iki ayeti değiştiremeyeceğinize göre ne yapardınız? Cevap, efendim, Kur'an'ı unuttururdum diyorsunuz. Evet, haklısınız. Kur'an'ı unutturmak. İşte asrımızın cehalet denizinde
yüzmesinin arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması. Sadece konu cehaletle noktalansa, insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olsalar, çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor. Ama ya cehennem, ya dünya saadetini hiç mi hiç yakalayamamak, herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, inanılamayacak kadar kolay bir sebeple herkesi Allah Teala cennetine almaya hazır ve İblis 14 asırda bunu din ilminin tamamen dışında bırakmayı başarmış. Öğreti bunu kapsamıyor. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir, dalalette, iki, küfürde, üç, fıskta, dört, şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Takva sahibi değil. Beşincisi, şirkte sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütün negatif faktörlerinin insanların üzerinde kalmasını temin edecek olan bir tek şey bu iki tane ayetin unutturulması. Kur'an-ı Kerim'in bütün kurtarıcı fonksiyonlarını unutturmayı başarmış iblis 14 asırda. Şimdi onun yenilgi zamanı gelmiştir. Bu hakikatler dünyaya yayılabildiği zaman iblisin yapacak hiçbir şeyi kalmayacaktır. Çok kolay gibi görünüyor değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hayır, hiç kolay değil. Beraberce şimdi seyredeceğiz dünyayı ve iblisin bu hakikati insanları öğrenmeden bu hakikatin dışında tutabilmek için iblisin hangi numaraları çevirdiğini beraberce önümüzdeki günlerde birer birer seyredeceğiz. Dikkat edin, bu hakikati öğrenen kişi bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ne diyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama kim bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır diyor. Allah'ın garantisi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. Dilemeyen kişi şeytanın kulu olarak kalacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar basit bir Kur'an gerçeği
başlangıçta bütün sahabe tarafından bilinen ve bütün boyutlarıyla tatbik edilen bu Kur'an gerçeğinin ötesi de tatbik edilmiş sahabe tarafından. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenin neticesinde Allah'ın yapacağı şey kim dilerse onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak ruhunu. Kişi Allah'ın evliyası olacak. Ne kazandı? Üçüncü kat cenneti kazandı. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir. 12 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ama dünya saadeti başkalarından şu ana kadar bu noktaya kadar farklı değildir. O da mutluluk açısından, dünya saadeti açısından çok farklı bir konumda değildir. Başka insanlardan, Allah'ın yolunda olmayan insanlardan. Ama 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala nefs tezkiyesinin de gerçekleşmesini garanti altına almış. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun nefsini tezkiye edeceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dostlarım. Allah Teala'nın nefs tezkiyesini tahakkuk ettirdiği insanlar, gerçekleştirdiği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki tane davet. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Böyle olan kişilerin derhal Allah Teala 7 tane furkan vererek görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor, bütün günahlarını da örtüyor. Bu noktadan sonra ikinci davet için kişi hazırdır. Bu Allah'a ulaşmaktır. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi Allah'a ulaşmak. İki tane davet söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemek daveti, furkanlar verilmeden evvelki davettir. Kişi kör, sağır ve dilsizken ansızın bir şey dikkatini çeker. Düşünür kişi, yahu bu iş bu kadar kolay mı gerçekten? Yani ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim, hop Allah Teala beni doğru posta cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dilemişseniz dilediğiniz andan itibaren artık cehennem sizin için geçerli değildir. Çünkü 5-6 dakikanın içinde Allah Teala 7 tane furkan verecek size. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlayacaktır. Allah Teala'nın üzerinizdeki o muhteşem sevgisi, insana karşı olan o dayanılmaz sevgisi. Biliniz ki hepiniz çok seviliyorsunuz. Ve bu sevginin karşılığında sizin için de söz konusu olan şey Allah'ı sevmek olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Teminat altına alınmıştır. Sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Sahibi olduğunuz anda birinci kat cennet sizin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala derhal furkanları verecek size. 12 tane ihsanda bulunacak. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cennet sizin.
Nefsinizin tezkiyesini de garanti etmiş. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikene kadar da %49 fazıl, %2 rahmet birikene kadar da garanti altındasınız. Bu süreç içerisinde ruhunuz mutlaka Allah tarafından ulaştırılacak. Allah'ın evliyası olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu an bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. Allah'ın evliyası olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. 33 bin zikre ulaştınız. Her gün 33 bin zikir yapıyorsunuz. Birdinizde şartları yerine getirerek 33 bin zikir yapıyorsunuz. 7 tane gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Fena fillah oldunuz. Fena fillah Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak demek. O makamın sahibisiniz. Allah'ın evliyası oldunuz, veli oldunuz. Velayet makamları 7 tane. Bir, fena makamı. İki, beka makamı. Ne oluyor fena makamında? Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Emanet sahibine iletildi, görevinizi tamamladınız. Bütün insanların temel görevi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Hiçbir zahmete katlanmaları gerekmiyor. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Sadece kişinin bir dileğin sahibi olması mutlak gerekliliktir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi muhtevayı tamamlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ve de 5-6 ay içerisinde Allah'ın evliyası olmak şerefine erin. Hani hep zamanımızdaki insanlar ne dedin? Evliya mı dedin? Bundan asırlarca evvel evliyalar varmış. İşte bu türbeler o evliyaların türbeleri ama artık yok. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Böyle diyorlar zavallılar. Oysa ki her taraf aslında evliya ile dolacak sevgili kardeşlerim. Ve şeytanın bütün gayretine rağmen böyle olacak. İnsanlar öğrenecekler. Şeytanın koyduğu barikatları bir bir yok edeceğiz Allah Teala'nın izniyle, keremiyle. O muhteşem yardımlarıyla. Unutmayın sevgili kardeşlerim, şeytan da sadece bir mahluktur. Ve yenileceği makamı çok iyi tanıyor. Öyleyse ezeli savaşın son raundu oynanıyor dünya üzerinde. İnsanla iblis arasındaki savaş. Ne yapmış iblis? Bütün din adı verilen veya verilmeyen inanç biçimlerinde insanla Allah'ın
bağlarını koparmış. İnsanı kendisine tabi kılmış. Dikkat edin, her birinizle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Düşünce platformunda size sizin düşünceleriniz gibi sizin iç sesinizi taklit ederek yutturduğu her şeyiyle sadece melun bir dizayn içinde çalışır. Acımasızdır. Zulümlerin hepsi ona aittir. Sizin mutsuzluğunuz ona memnuniyet verir. Dikkat edin ki bu mahluk hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu olamaz. Mutluluk onun için mümkün olmayan bir şeydir. Nefsindeki afetlerin yok edilmesi mümkün değildir. Allah-u Teala o yetkiyi iblise vermiyor. Öyleyse bir de optimistleri düşünelim. Yani mutluluğun kolay elde edilen bir şey olduğunu. Gerçek mi? Elbette gerçek. İşte siz sevgili kardeşim mutsuz musunuz? Arkasında başka biri yok. Mutluluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Çok mu zor bir şey aziz kardeşim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Ve bu seni mutlaka Allah'ın evliyası yapacak. Hayır, şaka etmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, olmaz böyle şey diyorsunuz. Aranızda bunları konuşuyorsunuz. Ama olur. Siz olmaz diyorsunuz. Bu iblisin sözü, Allah-u Teala olur diyor. Siz sadece dileyin, yaşayın. Bakalım oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala her şeyi öyle bir muhteşem dizayn içerisinde oluşturmuş ki, her şey bir muhteva içerisinde. Allah'ın bütün insanlara açık olan o muhteşem kapılarının bir mana ifade ettiği bir muhteva içerisinde. Siz mutlu olmayı dileyin, bırakın geri kalanını Allah yapsın. İşte bir küçücük yanlış yapabilirsiniz burada. Diyeceksiniz ki, İyi ama herkes zaten mutlu olmayı diliyor. Tamam. Herkes mutlu olmayı diliyor. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şu anlattığımı bilmeyen hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değil. Şimdi siz olsanız ne yapardınızın cevabına geldik. İblis bunu yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemek diye Kur'an'da bir mefhum olduğunu, bir kavram olduğunu insanlara unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, neden en büyük müessese? Çünkü olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ikinci basamaktan hiçbir zaman yukarıya çıkamazsınız. Ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Kısaca İslam'ı, kainatın tek dinini yaşayamazsınız. Bütün bu dizayna dikkatle bakın.
her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yani geminin denize açılması Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir geminin demir almasıdır. Makinelerini çalıştırıp iskeleden ayrılmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek dinin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın kainatın ezeli ve ebedi dininin yegane kurtuluş reçetesidir. Başka bir yol yok. Ne yaparsanız yapın, kurtulmanız mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, söylediğimiz gibi hiçbir Kur'an'ın hiçbir negatif faktöründen kurtaramazsınız kendinizi. Hepsi üzerinizde kalır. Dalalette, küfürde, fıskta bütün negatif faktörler üzerinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbirini aşamazsınız. Gideceğiniz yerde cehennemdir. Ve şimdi Allah'ın bu güzelliklerini biz size anlatıyoruz. İblisin insanları nasıl hegemonyası altına aldığını dünya sahnesi çok net olarak gösteriyor. İblisin davası ne? Davası bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak. Sevgili kardeşlerim, biz sizi mutluluğa çağırıyoruz. Hemen elinizle uzatıp tutabileceğiniz bir yerde mutluluk. Ve başlangıcı için elinizi uzatıp onu almanız için hazır bekliyor. Bu el uzatıp alma işlemi sadece bir dileğin sahibi olmanız. Bitti. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte 14 asır boyunca iblis elinden gelen her şeyi yapmış ve insanları gene insanlara yazdırdığı kitaplarla avlamış. Ne olmuş peki? İnsanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar. Birazcık dine yatkın olan insanların evlerine gidin. Bir çiviye asılmış bir kese içerisinde Kur'an göreceksiniz. Ne zaman oradan çıkar, ne zaman birisi ölür de Yasin okunması gerekirse oradan çıkar, okunur. Sonra tekrar oraya konur. İblis ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Ve o söylediği sözü tahakkuk ettirmiş durumda. Diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Böyle diyor İblis. Ve beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Öyleyse sonuca bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuç açık ve kesin olarak geliyor karşımıza. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi İblisin kıyamet günü bunu gerçekleştirdiğini en hazin bir tabloyla bize sunuyor. Kıyamet günü şeytan insanlara
olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, hepsi, bütün fırkalar, yani fırkalara ayrılmış olanların hepsi, şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Hepsini kendine bağlamayı başarmış bir tek fırka hariç. Kim onlar? Müminler. Mümin olmanın temelinde ne var? Mümin olmanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilemeyen insan mümin olamaz. Zaten mümin olmak, aminu olmakla başlayan bir betiredir. Aminu kelimesi de Allah'a ulaşmayı dileyen demek. Mümin kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş kapısını açmaktır. Cennetin anahtarıdır. Cehennemin kilididir. Ve hepinizin mutlu olması her şeyden evvel buna bağlıdır. Olmazsa, dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız cehennemden. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah Teala gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor Allah Teala, Allah'ım benim ayetlerimden gafildir diyor. Öyleyse insanlar hangi ilme sahip olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onları ilimden yoksun kabul ediyor. Allah'ın ilminden gafiller kabul ediyor. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Mutlu olun. Mutlu olmanız için bütün şartları Allah Teala ezelde hazırlamış. Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle beraber Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve bütün sahabe mutluluğu 7 safhada da yaşamışlar. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar, hem ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem irşada ulaşmışlar, hem de iradelerini Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. İster ensar olsun, ister macirin, tabiin onlara tabi olmuş. İrşad makamının sahibi olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, o sabikunel eveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine İhsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye hicret edenler, göç edenler, hepsi sevgili kardeşlerim, irşat makamına Allah onları tayin etmiş ve tayin olmakla kalmamışlar, tabiini tabiyetlerine almışlar. Tabiin sahabeye tabi olmuşlar.
Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim.

sizleri o mutlulukların içinde yüzenlerden kılsak, şeytanın hegemonyasından kurtarsak, ama bu bizim talebimize değil, sizin talebinize, sizin dileğinize bağlı. Ne diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Yani hidayete ermeyi o dileyecek diyor. Dilemezse sen hiçbir şey yapamazsın diyor. İşte bugün biz de hiçbir şey yapamayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insana hiçbir şey yapmamız mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, sahip olduğumuz her şeyi size mutluluk ulaştırmak için, sizi mutluluğa ulaştırmak için harcadık bugüne kadar. Ve yolumuzdan hiç fedakarlıkta bulunmadık. Bu bizim hayatımız. Kendimizi Allah'a ve onun yoluna vakfetmişiz. Hidayet çağının içindeyiz. Hamdolsun ki hidayete ulaştırmak o Allah'ın işi ve hidayet konusunda da biz vazifeliyiz. Konumuz sadece sizin mutluluğa ulaşmanız. Unutmayın, biz sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yaratıldık. Doğmadan evvel seçildik. Ve Allah'ın bize bu ilmi öğrettiğinden bu tarafa da başka hiçbir şey yapmadık. Her şeyimizi buna hasrettik. Bu ilmi kitaptan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik. Allah Teala bize bunu Kur'an'dan öğretti. Bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan, Allah'ın kulu yapacak olan sadece bu öğreti ise, tekrar ediyorum, bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan ve Allah'ın kulu yapacak olan öğreti sadece bu öğreti ise, o zaman biz bu öğretiyi kimden öğrendik? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini Yüce Rabbimizin nasip kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillah.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك إياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın bize sizlere anlatmayı emrettiği şeyi size anlatmak üzere. Neyi mi anlatacağız? Sizlere bugünkü konumuz kader ve kazayı anlatacağız. Yüce Rabbimizin emriyle. Sevgili kardeşlerim, kaza müessesesi ve kader müessesesi birbirinden çok ayrı iki tane mefhumdur. İnsanoğlu bir olayı kendi iradesiyle vücuda getirdiği zaman bir başkasını veya kendini bir tesir sahası olarak kişi kullanabilir. Bu kişi hangi olayı kendi iradesiyle vücuda getirmişse, bu olay onu vücuda getiren kişi için, onu oluşturan kişi için bir kaza müessesesidir. Onun tarafından kaza edilmiştir. Onun tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendi iradesiyle bir karara varmıştır, bir olayı vücuda getirmek üzere ve onu gerçekleştirmiştir. Olay kaza edilmiştir. Ama kader bunun tamamen dışında çok farklı bir mefhumu içerir. Bir kişi bir olaydan bir tesir almışsa ama bu olayın vücuda getirilmesinde kendisinin dahli yoksa, olayı o vücuda getirmemişse, o zaman bu kişi için bu olay bir kaza değildir, bir kaderdir. Kaderle kaza birbirinden çok açık ve kesin bir şekilde ayrılmıştır. İşte basit bir misalle olayı açıklayalım. Bir kişi bir başkasına fena halde içerliyor. Gecenin saat 3'ü. Tabancasını almış, bekliyor pusuda. O beklediği kişi oradan geçeceğini biliyor o saatte. Geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları adamın kalbine boşaltıyor ve onu öldürüyor. Ne yaptı bu adam? Bu adam kafasında tasarladığı bir hususu gerçekleştirdi. O kafasındaki tasarladığı şeyi kaza etti, gerçekleştirdi. Bir başka ifadeyle vücuda getirdi. Bilerek ve isteyerek bir başkasının canına kıydı. Bir başkasının hayatını sona erdirdi. Bu olay öldüren için
bir kaza olayıdır. Bizim otomobil kazası gibi bir nevi tesadüfen olan, vücuda gelen olay değildir. Sakın otobüs kazasıyla, tren kazasıyla, araba kazasıyla kaza etme fiilini birbirine karıştırmayın. Kaza etmekte taammüt vardır. Kişinin bilerek, isteyerek bir fiili işlemesi halidir kaza. İşte tabancasını hazırlayan kurşunların hepsini karşısındakinin kalbine boşaltan kişi bir olayı kaza etmiştir, gerçekleştirmiştir. Taammüden bir cinayet işlemiştir. Bu cinayeti işleyen kişi için bu olay bir kader değildir. Cinayeti işleyen kişi için bu olay, olayın kaza edilmesidir. Tasarlanan bir hususun taammüden gerçekleştirilmesidir. Bilerek, isteyerek bir cinayet işlenmiştir. Bu cinayeti vücuda getiren kişi bir kaza işlemini gerçekleştirmiştir. Taammüden cinayet işlemek. Şimdi ölen kişiye bakıyoruz. Ölen kişinin bu konuda bir dahli yok. İşinden çıkmış, gece çalışan, gece vardiyasında çalışan birisi diyelim. İşinden çıkmış, evine doğru gelirken yolda yolu kesilmiş. Bir başkası tabancasındaki bütün kurşunları boşaltmış üzerine ve onu öldürmüş. Ölen kişi bu olayı kendisi vücuda getirmiyor. Başka birisi tarafından vücuda getirilen bir olay sebebiyle bu kişi ölüyor. Bu bir kurbandır. Taammüden cinayet işleyen kişi bir öldürme olayını kaza etmiştir. Vücuda getirmiştir, oluşturmuştur. Ve karşılığında ölen kişi için bu bir kaza değildir, bir kaderdir. Kendi dahli yok. Dahli olmadan, bir ölüm talebi olmadan başka birisi tarafından hayatına son veriliyor. Bir olay tahakkuk ediyor. Sonucu, olayın sonucu bu kişiye tesir ediyor, tesir icra ediyor ve kişi ölüyor. İşte bir insanın kendi dahili iradi yapısı devreye girmeden bir olay ona tesir ederse, bir olay oluşur da o kişiye tesir ederse, kendi dahili olmadan bir tesir alırsa kişi, bu olay o kişi için bir kaderdir. Olayı vücuda getiren için ise olay bir kader değil, kazadır. Öyleyse kaza ile kaderi birbirinden kesin şekilde ayırıyoruz. Ama bir başka olay düşünelim. Demir yolunun kenarından geçmekte olan bir insan bakıyor ki birisi bacağını rayların yön değiştirmesi sırasında rayın arasına sıkıştırmış, orada kalmış, tren de adamın üzerine doğru geliyor. Yoldan geçmekte olan birisi bu olayı görünce o kişiyi kurtarmak maksadıyla bacağını kırıyor ve oradan kurtarıyor. Tren o kişiyi ezip hayatına mal olmuyor. Sadece bacağı kırılıyor. Kırık olmayan bacağını kırmak mecburiyetinde kalıyor.
kişi. Böyle bir insan mahkemeye gitmiş diye düşünelim. Ne olmuştur? Tahammüden bilerek isteyerek adamın bacağını kırmıştır. Ama burada bir haklı sebep var. Dışarıdan olayın görünmesine baktığımız zaman bacağı kırılan kişi bacağı kırılmıştır ama hayatı kaybolacakken, hayatını kaybedecekken hayatta kalması sağlanmıştır. Burada taammüt vardır. Bilerek, isteyerek bir kişi bir başka kişinin bacağını kırıyor. Ama olayda hafifletici, hatta kişiye belki mükafat vermeyi gerektiren bir davranış biçimi var. Bu davranış biçiminin hangi kasta makrun olduğunu, hangi hedefe yönelik olduğunu hakimin bilmesi söz konusu değildir. O kendi düşünce standartlarında bir karar verecektir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir kararın oluşmasında bütün hakimlerin taammüt hesabı söz konusudur. Kararın taammütle çok yakın bir ilişkisi vardır. Adaletin hiç şaşmayacağı bir mahkeme var mıdır? Aynı kelimelerle tekrar edelim. Adaletin en ufak bir inhiraf, sapma göstermediği bir mahkeme vardır. Mahkeme-i Kübra. Bu mahkeme öyle bir mahkemedir ki, o mahkemede hakim yoktur. O mahkemede savcı yoktur. O mahkemede avukat yoktur. Ama kararın hata payı sıfırdır. Ne demek istiyoruz? Söylemek istediğim şey çok basit sevgili kardeşlerim. Kiramen Katibin melekleri devamlı olarak hayat filmimizi alırlar. Bir kameraman, bir de şahit. Kur'an-ı Kerim buna bir sürücü, bir şahit diyor. Kiramen Katibin meleklerinden bahsederken. Ve Kiramen Katibin melekleri Resul'dür. Yani Allah-u Teala tarafından risaletle vazifelendirilmişlerdir. Azrail Aleyhisselam da bir Resul'dür. Onun yardımcı melekleri de her birisi Allah-u Teala'nın vazife verdiği Allah'ın bir elçisidir. Doğumumuzdan itibaren bütün hayatımız üç boyutlu olarak devamlı bir şekilde bizim göremeyeceğimiz bir şekilde filme alınır. Üç boyutlu bir film söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu üç boyutlu film nasıl üç boyutlu? Biz insanlar üç boyutluyuz. Yükseklik, genişlik ve derinlikten oluşan üç boyutun sahibiyiz. Aslında bu fizik standartlardaki üç boyuttur. Buna iki şey daha ilave edeceksiniz. Çünkü biz insanlar üç boyutlu değil, aslında beş boyutluyuz. Zaman ve hız. Üç boyutumuza bu ikisini ilave ettiğiniz zaman beş boyut çıkar ortaya. Biz
bütün varlıklar, mahluklar beş boyutluyuz. Bu boyutlardan münezzeh olan sadece Allah'tır. Sadece O iki boyutludur. Sevgili kardeşlerim, bir gün eğer yolunuzda sabit kalabilirseniz Allah'ı siz de göreceksiniz. O zaman söylediklerimizi hatırlayın. Mahkeme-i Kübra, işte o hayat filmimizin dizaynını içerir. Her olayda ya her saniye, hayatımızın her saniyesinde ya derecat kaybederiz ya da kazanırız. Şimdi insanlar düşünürler, biz şu anda ibadet etmiyoruz. Tamam, bir derecat kazanmamız mümkün değil. Ama bir kötülük de etmiyoruz kimseye. Şunun şurasında oturmuşuz, düşünüyoruz. Böyle düşünür insanlar. Ve kimseye bir kötülüğümüz dokunmadığına göre derecat da kaybetmiyoruz. Böyle düşünüyorsanız sevgili kardeşlerim, yanılıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Eğer siz sadece düşünüyorsanız, ben şu anda ibadet yapmadığım için derecat kazanmıyorum ama bir kötülük de yapmadığıma göre derecat da kaybetmiyorum diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Eğer siz o düşünceyi yaptığınız sırada içinizdeki ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar etmiyorsa siz derecat kaybediyorsunuz. Her saniye bir derecat kaybediyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar hep yanlış hesaplar yaparlar. Kim zikir yapmıyorsa, daimi zikrin sahibi değilse, ibadet etmediği sürece derecat kaybeder. Bu bir haksızlık değil mi diyenler oluyor. Bu bir haksızlık değil. Çünkü Allah Teala size kazandırmak istiyor. Dikkat edin, bir insan kaybettiği zaman bir derecelik kaybı bir derece olarak amel defterine yazılır. Ama bir derecelik kazancını Allah-u Teala 10 derece olarak kaydettirir normal standartlarda. Sonra mı? Sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetinden sonra zikir yapacaktır. Allah Teala ona zikrin her saniyesinde bir derece kazandığı halde 10 derece yazılmasını temin etmiştir. Ne zamana kadar böyle olacak? Kişinin bu konuda devamlılığı süresince, mürşidine ulaştığı zaman bu kişi tabiyetinde 1'e 10 derece iken bu kişinin kazancı 1'e 100 dereceye çıkar. Bu kişinin ruhu 1. kata ulaşana kadar o kişi her saniye zikir sebebiyle her zikrettiği saniye
10 derece kazanmaz, 100 derece kazanmaya başlar. Ruhu ikinci gök katına ulaştığı zaman 200 derece kazanmaya başlar. 3., 4., 5., 6., 7. katlarda 700 dereceye kadar yükselir kişinin derece sistemi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye söylediğini hatırlayalım beraberce. Ey sahabe, ey benim aziz kardeşlerim, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ölmeden evvel ölmek ne demek? Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Öldüğümüz zaman ne oluyor? Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisiysek, öldüğümüz zaman ölüm melekleri geliyor, kuantar kapatıyorlar. Kapatınca bizim mitokondriler, her hücremizde bulunan mitokondriler elektrik enerjisini üretmeyi kesiyorlar. Artık elektrik enerjisini üretmeleri mümkün değil. Öyle olunca ne olur? Öyle olunca elektrik enerjisi üretilmezse o kişinin manyetik alanları, vücudunun manyetik alanları yok olur. O manyetik alanlar ki bir tarafıyla pozitif kutbuyla ruhu vücutta tutuyor, vücuda çekiyor. Negatif kutbuyla fizik vücut, nefsi kendisine çekiyor fizik vücut. Ama bu elektrik enerjisini mitokondriler ürettiği sürece geçerli. Ölümle birlikte bu üretim duruyor. Durursa ne olur? Durursa bu noktadan sonra manyetik alanlar yok olur. Fizik vücudun çekim gücü sıfır olduğu için ruh da nefs de vücudu terk etmek mecburiyetindedirler. Ruh, Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınarak görevli olan, vazifeli olan melekler o ruhu 7 tane gök katını aşırarak Sitretül Münteha'ya kadar çıkarırlar. Sitretül Münteha'dan yukarısı ise Allah'a aittir. Sitretül Münteha'dan ruh yukarıya yalnız başına çıkmak mecburiyetindedir. Melekler 7 gök katının ötesine geçmek yetkisinin sahibi değillerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Azrail Aleyhisselam ve onun arkadaşları, yardımcıları olan melekler ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarırlar. Ruhunuz mutlaka ölümden sonra Allah'a ulaşır. Nefsiniz de vücudundan ayrılmıştır. O da berzah aleminde sevdiklerinin yanına gider. Orada da bu dünyadaki gibi bir hayat var sevgili kardeşlerim. Birbirini sevenler aynı ailenin efradı. Orada gene aynı aileyi oluştururlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya yaklaşın ki size sırlarını açıklasın. Yaklaşmanın metodu ise zikirdir. İşte kıyamet günü hepimiz mahşer meydanında toplanacağız. Sonra mahşer meydanında nefsler fizik vücudumuzun içine girecekler.
Sonra amel defterlerimize ulaşacağız. Yani bir hologram usulü görüntü sistemi. Allah Teala buna rakamlı kitap diyor. Kuş diyor. Çeşitli isimler vermiş. Orada bütün davranışlarımızı doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün davranışlarımızı göreceğiz. Ama o konudaki rakamlarla beraber. İşte bu rakamlı kitabımız bizler için Allah-u Teala'nın bir dizaynını oluşturuyor. Sağ tarafında yeşil rakamlarla kazandığımız dereceler, sol tarafında kırmızı rakamlarla kaybettiğimiz dereceler var. Hayatımızın her saniyesinde ya derece kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Her saniyesinde. Ve rakamlar devamlı oraya işleniyor. O gün, kıyamet günü bize verilen mizan adlı bir ölçek diyelim, bir cetvel diyelim, bir liste diyelim. Orada düşünülebilecek olan veya düşünülemeyecek olan bütün fiiller mevcut. Her fiilin tahammüden işlenmesinin tahammüd ölçülerine göre, yüzdesine göre değerlendirilmesi ve kaybedilen dereceler söz konusu. Ve işte o gün hayat filmimizi seyrettiğimiz zaman elimize verilen mizan sonsuz sayıdaki alternatifi o fiile göre değerlendirebilen bir özelliğin sahibi. Rakam orada hemen teşekkür eder. Onunla hayat filmimizdeki rakamı karşılaştırdığınız zaman hiçbir noktada bir farklılık göremezsiniz. Elinizdeki mizan o her fiilin, her şeyini gösteren, her inceliğini gösteren mizan hangi rakamı gösteriyorsa tıpatıp o rakamı kiramen katibin melekleri oraya o saniye yerleştirmişlerdir ve siz onu görürsünüz. Kendinizi üç boyutlu olarak görürsünüz. Madde bir. Dereceleri görürsünüz. Pozitif ve negatif dereceleri görürsünüz. Hangi olayda pozitif dereceler, hangi olayda negatif dereceler kazandığınızı görürsünüz. İki. Bir de düşüncelerinizin de üç boyutlu olarak oraya yansıması söz konusudur. Neyi tasarladınız, neyi vücuda getirdiniz? O orada net olarak görünür. İşte kaderi ve kazayı birbirinden ayıran temel standart, o kişinin amel defterinde kesin bir şekilde oluşmuştur. Taammüt bütün boyutlarıyla o gün kıyamet günü size kendisini gösterir. Kişi neyi tasarlayarak ne yapmıştır? İşte bir misal vermiştik. Birisi tabancasındaki bütün kurşunları boşaltıp öldürüyor karşı tarafı. Ölen kişi için bu bir kaderdir ama öldüren kişi için kazadır. Kazadaki taammüt miktarı %100'dür. Sadece onu öldürmek kastıyla gitmiştir kişi ve öylesine hedefine ulaşmak için kararlıdır ki bir kurşun, iki kurşun yetmiyor. Tabancasındaki bütün kurşunları boşaltıyor. Taammüt miktarı kesindir. Orada %100 olduğunu göreceksiniz taammüdün. Kaybedilen derecatın da büyük olduğunu göreceksiniz. İşte böyle bir olayda ölen kişi için bu bir kaderdir. Kendi dahili olmaksızın bir başkası onu öldürmüştür. Öldüren kişi içinse bu bir kazadır. Özellikle vücuda getirilmiş, taammüden işlenmiş bir cinayet söz konusudur.
Şimdi tren kazasındaki olaya bakıyoruz. Kişinin hangi maksatla bunu işlediği hayat filminde derhal görünüyor. Düşünce sistemi ayağını kırmak ve kişiyi çekip trenin o kişinin üzerinden geçmesine engel olmak söz konusu. Bu kişinin hayat filminde düşünceleri gösteren sistemde net olarak görünüyor. O zaman düşüncelerin de yer almasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hayat filmimizde. Taammüt miktarını da net olarak belirten bir faktör. Şimdi bir başka açıdan olaya bakalım. Bir kişi tabancasını temizliyor. Ama bu temizliği yaparken bahçesinde namluda bir tane kurşun kalmış. Adam temizlerken tabancayı elinden düşürüyor. Tetik bir yere takılıyor diyelim. Patlayan tabancadan çıkan kurşun yoldan geçmekte olan birini öldürüyor. Ölen kişi için düşünüyoruz, bu bir kazadır. Affedersiniz. Ölen kişi için düşünüyoruz, bu bir kaderdir. Çünkü kendi dahli olmaksızın, ansızın gelen bir kurşunla kalbinden vurularak ölmüş adam. Fakat öldüren kişi için acaba bu kaderi oluşturan, fiilin sahibi olan öldüren kişi için ölüme sebebiyet veren kişi demek daha doğru. Bu bir kaza mıdır? Bilerek, isteyerek mi o kişiyi öldürmüştür? Taammüden mi öldürmüştür? Hayır, taammüden öldürmemiştir. Bu kişinin kaybedeceği derecat, taammüden Allah'ı öldürenin kaybettiği derecatla hiçbir zaman eşit olamaz. O bunu istememiştir. Hayat filmine baktığı zaman düşünce bazında ki filmde düşüncesinde onu öldürmek istemediği kesin şekilde tayin eder. Ve ona göre baktığımız zaman bu kişinin mizanında derecat kaybı taammüden adam öldürene nazaran çok aşağılarda bir noktadadır. Taammüt olayı yoktur. Bu kişi ancak ihmal ve tesayyüpten derecat kaybeder. Evinde yapsaydı, tabancasını iyi muayene etseydi, içinde kurşun kalmamasını temin etseydi, vesaire vesaire sebeplerden dolayı bunları yapmadığı için derecat kaybeder. Ve bu bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği için derecesi biraz da ağır olabilir. Ama fiili olarak bilerek isteyerek tahammüden adam öldüren kişinin kaybettiği derecatla bu kişinin kaybettiği derecat mukayese edilemez. Birisi ötekinden çok aşağıdadır. Öyleyse burada fiili olarak bir kaza etme işlemi, bilerek isteyerek tahammüden adam öldürme işlemi gerçekleşmemiştir. Ama adam ölmüştür. Öldüren adam için bu bir kaderdir. Ölen kişi için de kaderdir. Ölen kişi için niçin kaderdir? Çünkü kendi iradesiyle intihar etmemiştir bu kişi. Bir başkasından gelen kurşunla ölmüştür. Bir başka ifadeyle öldürülmüştür. Öyleyse bu kişinin ölümü ölen kişi için bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir başka iradi yapı veya kendi iradesinin dışında bir sebeple öldüğü için veya öldürüldüğü için bu o kişi için bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir olayla tahakkuk etmiştir. Öldüren kişi içinse bu olayda gene kader söz konusudur. Çünkü öldüren kişi o kişiyi öldürmek istememiştir. Böyle bir niyeti olmadığı kesin olarak görünüyor. Öyleyse kaza ile kaderin birbirinden farklı hüviyetleri olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın başka bir insana yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybetmesi söz konusu olduğunda buna muhatap olan kişi, başka birisi tarafından kendisine zulmedilen kişi derecat kazanır. Böylece
fiille onun karşılığı kazanılan ve kaybedilen dereceler eşitlenir. Birisi bir başkasına bir tokat atsın, bu tokat karşılığı kadar derecat kaybeder. Haksız yere atılan bir tokatta veya haklı yere atılan bir tokatta tokatın atılması sebebiyle derecat kaybedilir. Ama tokatı atan derecat kaybediyor, fakat tokatı yiyen derecat kazanıyor. Tokatı yemekle kişi bir işkenceye maruz kalmıştır, bir saldırıya maruz kalmıştır. Bunun karşılığında o kişi derecat kazanacaktır. Tokatı atan kişi haksız fiil işlemiştir, bu sebeple derecat kaybedecektir. Mutlaka kazanılan derecatla işlenen, kendisi üzerinde tahakkuk eden fiil eşitlik sağlar. Yani kendisine zulüm yapılan kişinin ona yapılan zulmüyle kazandığı derecat eşitlik sağlar. Tokatı atan için de zalim kişi zulmü kadar derecat kaybeder. Zulmü hangi seviyede bir derecat kaybını ifade ediyorsa mizanda o kadar derecat kaybeder. Ne olmuştur? Fiille derecat eşitlenmiştir. Tokatı yiyen kişi mutmain olmadı kazandığı dereceyle ve kısas diledi, kısas tahakkuk etti. O da karşısındakine bir tane tokat attı. O zaman kazandığı derece kadar derecat kaybedecektir. Tokatı atan, tokatı yiyen de evvelce tokat attığı zaman kaybettiği derecat kadar derecat kazanacaktır. Ne oldu? Fiiller eşitlendi. Biri bir tokat attı, biri bir tokat yedi. Fakat sonra tokatı yiyen diğerine tokat attı. Neticede her ikisi de bir tokat attılar, bir tokat yediler. Tokatlar eşitleşti. Her ikisi de tokat attıkları zaman derecat kaybettiler, tokatı yedikleri zaman derecat kazandılar. Kaybettikleri derecelerle kazandıkları dereceler de birbirine eşit oldu. Hem fiiliyatta eşitlik var, hem de derecatta. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda eşitliğin her halükarda mutlaka ama mutlaka sağlandığını görüyoruz. Hiçbir tevhile meydan vermeyecek kadar açık bir şekilde. Ve görüyoruz ki kaza ve kader müessesesi hiç de insanların karma karışık ettiği zaman ettiği gibi karmaşık bir olay değildir. Allah'ın kanunları basit, sade ve muhteşem bir şekilde çalışır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda artık kader ve kaza denildiği zaman ne anlaşılması lazım geldiğini. Ama eğer söz konusu olan niyet ve nasipse o zaman farklı bir olayla muhatap olursunuz. Çünkü niyet bir kişinin talebidir. Ama nasip oluşturabildiğidir sadece. Bütün talebeler imtihana sınıfı geçmek için girerler. Bir kısmı imtihanı kazanır. Niyetleri, nasipleri eşitlenir. Bir kısmı kazanamaz. Niyeti sınıfı geçmektir. Ama nasibi sınıfta kalmaktır. Onun sınıfı geçebilmek için imtihanda not alma kabiliyeti nasibiyle eşittir. O konuda ya o sualin cevabını bilmiyor veya konuda yeterli çalışamamış ama sebep ne olursa olsun yetersizliği sebebiyle sınıfta kalmıştır. O dersten kalmıştır. Niyeti
sınıfı geçmekte ama nasibi muktesebatı kadar olduğu için, iktisap ettiği bilgi kadar olduğu için sınıfta kalması oluşmuştur. Niyetle nasip birbirine eşit olmamıştır. Başka birisi de imtihana girmiştir, çalışmıştır dersini ve geçer notu almıştır. Onun niyetiyle nasibi birbirine eşittir. Çünkü muktesebatı ona müsaittir. Burada niyetle nasip vardır sadece. Kader bir insana derecat kaybettiremez. Kişi birine kötülük yaptığı zaman derecat kaybeder. Ama bir başkasından iyilik yaptığı zaman, bir başkasından iyilik gördüğü zaman derecat kaybetmez. Bir başkasına iyilik eden kişi derecat kazanır. İyilik yaptığı kişi derecat kaybetmez. Oysa ki bir başkasına kötülük yapan kişi derecat kaybeder ama kötülüğü yaptığı kişi de onun kaybettiği kadar derecat kazanır. Birbirinden farklı olan iki noktadan bahsediyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada derecat sistemine dikkatle bakın. İnsanlar ait oldukları adaletle Allah-u Teala tarafından Allah-u Teala'nın kanunlarına göre hükmolunurlar. Şimdi niyet ve nasibe dönelim. Niyeti birine kötülük yapmak olan kişi bu kötülüğü gerçekleştirirse derecat kaybeder ve diğeri de derecat kazanır. Sınıfı geçmek üzere imtihana giren çocuklardan da derecat kaybı ve kazancı söz konusudur. Böyle bir neticeyle karşı karşıyayız. Ama bir başka olay da cereyan edebilir imtihanda. Öğretmen kasıtlı olarak çocuğa verdiği notu düşürebilir. O zaman niyetle nasip birbirine eşit olamaz. İşte o zaman devreye kader girmiştir. İkinci bir kişi, ikinci bir irade devrededir. İkinci irade devreye girmiş ve çocuğun notunu düşürmüştür veya yükseltmiştir. Düşürdüğü zaman çocuk bu dersten zayıf not alır. Hakkı yüksek not almaktı. Gadre uğramıştır çocuk, zulme uğramıştır ve buradaki nasibi niyetiyle eşit olmamıştır ama aslında artık nasipten bahsedilemez. Buradaki sonuç bir kader olayını doğurmuştur, üçüncü kişi devreye girmiştir, öğretmen. Öyleyse niyetle nasip hep birbirine eşitken normal standartlarda muktesebatı neyse kişinin o kadar neticeye ulaşabilir. Adaletle söz konusu, adaletle ölçme söz konusuysa mutlaka böyledir. Niyet ve nasip birbirine eşittir. Ama nasibi başka birisi devreye girerse kader haline dönüştürür. Öyleyse kaderde derecat kaybı söz konusu olmaz. Yani bir insan başka birine zulmettiği zaman derecat kaybeder ama o başkası derecat kazanır. Derecat kaybetmez. Kazanması söz konusudur taraflardan birisinin. Ama birisi bir başkasına iyilik ederse taraflardan iyilik yapan derecat kazanır ama iyiliği gören derecat kaybetmez. Oysa ki bunun dışındaki olaylarda yani niyet ve nasipte derecat kaybetmek de her halükarda ister o kişi zarar görsün ister fayda görsün derecat kaybeder veya kazanır.
Niyet ve Nasip Müessesesi, derecatın her alanda kaybedildiği veya kazanıldığı bir ortamı ifade eder. Ama kaderde aynı şey söz konusu değildir. Kendisine iyilik yapılan kişi bu iyiliğin faydasını yaşar ama o sebeple derecat kaybetmez. Nasipte her istikamette derecat kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kader ve kaza konusunu inşallah bugün burada tamamlamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha mahassalavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri Allah'a bir araya getirdi. Almanya'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, dini ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler mi yaşayabilir? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah herkesi üç vücut serbest irade ve aklın standartları içerisinde yaratmış. İşte Hicr 26'da Allah Teala bir fizik bedenden, Şems 7'de bu bedenin içerisinde berza alemine olan bir nefsten ve secde 9'da da Allah'ın zatına üfürülen bir ruhtan bir üçlüyle yaratıyor. Ve bu üçlüye serbest irade, cüz'i irade dilediğini yapma yetkisi veriyor. Fakat yaptıkların da hesabını Allah'a vereceğini beyan ediyor. Ve aklın kumandasında böyle bir varlık. Ancak kendisini Allah-u Teala herkesi hani fıtratıyla yaratıyor. Hani fıtratının en alt ucu 19 negatif afetin hüküm ferma olduğu 19 negatif özellik. Bidayetinde bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidir. Kur'an ayetleriyle baktığımız zaman herkes ayetlerden gafil, herkes şirkte, herkes küfürde, herkes delalette, herkes fırsatta, herkes cahil, herkes zalim, herkes isyanda, fitnede, sağır dilsiz ve kör, şeytanın kulu dostu, fırkalara ayrılmış, gay yolunda birbirine düşman, ameli boşa giden, cehenneme giden, takva sahibi olmayan, numune olmayan, hidayette olmayan 19 negatif özellik. Ama Allah Teala Zariyat 56'da ve ma halaktel cinni vel insi illa liyabudun, insanlara ve cinlere başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İşte 19 negatif özelliğin içerisinde herkes şeytanın kulu ve dostu. Ama Allah Teala diyor ki bu İnsanları ben şeytanın kulu ve dostu olsun diye yaratmadım. Benim kulum ve benim dostum diye yarattım. O zaman kişiye düşen Allah'a ulaşmayı dileyerek Zümer 17'ye göre kendisini şeytana kul olmaktan, şeytana dost olmaktan kurtarması lazım. İşte şeytanın kulu ve dostu olanların şeytana kul ve dost olmaktan kendisini kurtarması, Allah'ın kulu, Allah'ın dostu olması meyanında Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Ta 123'te hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Hidayet hidayetçiyle geliyor. Kim benim hidayetime tabi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Öyleyse dini ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler yaşayabilir. Bu ayetler ve hadisler ışığında sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu dilek yoksa o zaman hiç kimse ne yaparsa yapsın kendisini 19 negatif özellikten kurtaramaz. Bu dileğin sahibi olmayan alimler var. İşte Allah onlar için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Çünkü bu dilek kalbinde yoksa o kişi cahil. Ve bu ümmetin helaki fasık alimlerle cahil abidler yüzünden olduğunu Allah Resulü beyan ediyor hadislerinde.
İşte bütün mesele davete muhatap olduğu zamanki bütün Allah Resulleri Allah'ın zatına davet edenlerdir. Yedi safa davetten bunu anlıyoruz. Ancak şeytanın kulu ve dostu olmaktan kendisini kurtarabilenler daveti kabul edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 14 asıl evvel 19 negatif özelliğin sahibi yani hani fıtratının bidayeti şeytanın kapılarının tamamen açık. Allah'ın kapılarının tamamen kapalı olduğu bir sistem. 19 negatif özelliğin sahibi. Ama daveti kabul ettikten sonra şeytanın kapılarının kapalı, Allah'ın kapılarının açıldığı bir muhteva. Bu da ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek 19 pozitif özelliğe sahip olmasıdır. İşte Allah'a ulaşmayı kalben dileyen şüpheden kurtulur, şirkten kurtulur, küfürden kurtulur, delaletten kurtulur, fısktan kurtulur, cehaletten kurtulur, zulümden kurtulur, isyandan kurtulur.

Bu istikamette onlara nasıl cevap vermeliyiz? Tamam. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ma sana kablike illa ricalin nuhi ileyi feselü ehle zikrim la ta'lemun. Bilmiyorsan ehli zikre sorun. İşte bu Kur'an tefsirini yapan kişi ehli zikir değildir. Ehli zikir olmadığını nereden biliyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve mürşid yoktur diyor. O zaman bu kişi ehli zikir değildir. Allah-u Teala da ehli zikre sorun. İşte Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesi. وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ هُوَيَاتِ مُحْكَمَاتٍ هُنْ اَمُ الْكِتَابِ وَاُخْرَ مُتَشَبِيَاتٍ Arapça okuduğum ayet-i kerimenin mali, kitabı sana indiren odur. Onun bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir. Bir kısım ayetleri müteşabihtir. Kalplerinde zevk olanlar, kendine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar, onlar farklı yorum yaparak fitne çıkartmak isterler. Ama onun tevrini Allah bilir. Rusul sahibi olanlar, imde kökleşmiş olanlar da ikisi de Allah'tandır ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulelbab tezekkür edebilir. İşte ulelbab da daimi zikrin sahipleri. Allah da bilmiyorsanız daimi zikrin sahiplerine sorun. Şimdi bu tefsiri yapanlar mürşit yok, Allah'a ulaşma dileği olmadığını söylüyorlar. O zaman ehli zikir değiller. Ehli zikir olmadıkları için gidip tağuta soruyorlar. Ehli zikir sormak yerine tağuta soruyorlar. Hangi ayet-i kerime? Nisa 60'da Allah Teala şöyle buyuruyor Nisa 60'da. Sana indirilene ve senden önce indirilene inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Şeytanı inkar etmekte emrolduklar halde. Kimdir şeytanı inkar eden? Şeytanı inkar eden bilmediklerini Allah'ın ehli zikre soran kişi. Bilmediklerini ehli zikre soran kişi şeytanı inkar etmiştir. Şeytanı inkar etmekte emrolduklar halde tağutun önünde muhakeme olmayı istiyorlar. Gidip tağuta soruyorlar. İnsan ve cin şeytanlara soruyorlar. Şeytan onları uzak bir derahatte saptırmak istiyor. Öyleyse bu ayet-i kerime net olarak güzel cevap veriyor inşallah. Allah razı olsun. O zaman ne yapılması lazım? Bu istikamette bu ayetleri onlara göstereceksiniz ve diyeceksiniz ki bu tefsirleri yapanlar ehli zikir mi? Ulelbab mı? Hayır. Zaten olmadığı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Zikri kabul etmiyorlar. O zaman olmadığına göre siz doğru sonuca ulaşmak istiyorsanız ulaşmayı dileyen bilmediklerinde ehli zikre soran kişi olmalısınız. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir izleyici muhterem hocam, salih amelin zikir olduğunu açıklayan ayetler hangilerde açıklar mısınız? Allah Teala salih amelin zikir olduğunu Rad 28'de açıklıyor. Ellezine amenu ve tetmeyinu kulubun zikrallah. Ela bi zikrallah tetmeyine kulub. Bunlar ki amin oldular, bak kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Şimdi Kur'an'ın bütününü özetleyen Ar Sur suresine baktığımız zaman vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû âmenû ortak ve amilü salihâti. O zaman salih amelin kalpleri itmihana ulaştıran amelin zikir olduğu ortaya çıkıyor. Lellezîne âmenû amilü salihâti. Bu ayette net olarak bunu ifade ediyor. Öte yandan Fatır 18'de men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsî ve ilallâhel mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Burada da ruhun Allah'ın zatına ulaşması nefsin tezkiyesine, salih amel işlemesine bağlı. Bir kere daha salih amelin zikir olduğu ifade ediliyor. Ve yine Araf 35'te ya beni Adem'e imma yetiyenekum resulen minkum ya kusunu aleykum ayati. Ey Adem oğlu, sizden size resuller gönderip ayetleri size kısa etmediler mi? Femenit teka ve aslaha.

0: Kim takva sahibi olur ve ıslah-ı amel işlerse. Takva sahipleri kimlerdir? Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirkten kurtulanlar. Ama ıslah-ı diye amel işleyenler kimlerdir? Onlar da müşriklerine tabi olanlar. Yani zikredenler. Allah razı olsun. Konya'dan bir izleyici muhterem hocam, karşımızdaki bir kişi bize tasavvufa uygun olmayan bir davranış yapmamız konusunda sürekli ısrarda bulunuyorsa buna nasıl tepki vermemiz doğru olur? Ona zikrimizi arttırarak belli ki karşı taraf yanlış davranıyor. O yanlış davranan kötülüğe karşı hayırlı mukabele eden bir durumda olmalıyız. O zaman kötülüğe karşı hayırlı mukabele eden durumda olmak istiyorsak bizim zikrimizi arttırmamız lazım. Tarikat, affı, hakikat ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. O zaman zikrimizi arttırmamız lazım. Ve zikir artışıyla daimi zikirde olmasak dahi daimi zikirdeki davranışı sergilememiz lazım. O bize tasavvufa uygun olmayan bir davranışı bizi zorluyorsa biz onu yapmayacağız ama onu da onun adına onu iyiye yönetmek suretiyle kötülüğe karşı hayırla mukabele eden birisi olmamız lazım inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte diliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle ellerinizden öperim. Müsaadenizle size bir sualim olacak. Allah'ın emirlerini görmezden gelen her insanın aslında farkında olmadan mutluluktan kaçtıkları söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın emirlerini görmezden gelen her insanın aslında farkında olmadan mutluluktan kaçtıkları söyleyebilir mi? Evet. Nasıl emaneti sahibine teslim etmeyenler, ihanet edenlerse bu insanlar da emanetin Allah'a tesliminde Allah'ın onlar için dilediği mutluluktur. Nasıl emaneti teslim etmemekle kendilerine ihanet ediyorlarsa aynı zamanda Allah'ın kendileri için öngördüğü mutluluktan kaçanlardır. İşte Enfal 27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tahinallahu ve resuluhu. Allah'a ve resulüne ihanet etmeyin. Kimdir Allah'a ihanet edenler? Ulaşmayı dilemeyenler. Resul'e ihanet edenler, mürşitlerine tabi olmayanlar. O zaman da Allah ve Resul'e ihanet eden, emanetine de ihanet edin. Çünkü hiç kimse ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edemez. Bunlar yapılmıyorsa o kişi farkında olmadan emaneti sahibine teslim etmemekle kendi bindiği dalı kesiyor, mutluluktan kaçıyor. Halbuki Allah-u Teala'nın onlar için istediği tek şey mutluluk. İki cihan saadeti. Ama iki cihan saadetinin sahibi olabilmesi ancak Allah'ın vaaz ettiği emir ve nehilere itaat etmek de mümkündür. Allah'ın Kur'an'da emirleri var, yasakları var. Bu emirleri yerine getiren, yasaklara uyanların mükafatı cennet. Yerine getirmeyen, yasaklara uymayanın cezası cehennem. Ve örnek gösterilen sahabenin hepsi bunları yerine getirip asr-ı saadete ulaştıklarını biliyoruz. Allah razı olsun. Mersin'den bir izleyici muhterem hocam, tasavvufta olup ancak evli olmayan bir kişinin evliye karşı bakışı nasıl olmalıdır? Konuda doğru düşünce alışkanlığımız nasıl olmalıdır? Tasavvufta olup ancak evli olmayan bir kişinin evliye bakışı karşı bakışı nasıl olmalıdır? Pozitif olmalıdır. Çünkü üç tane bedevi geliyor. Resulullah'a bir kişi İslam'ı öğrenmek üzere bir kişi diyor ki ben devamlı oruç tutacağım. Öbürü diyor ki devamlı namaz kılacağım. Öbürü diyor ki hiç evlenmeyeceğim. Sahabe onlardan bunu dinleyince hemen konuyu Resulullah'a götürüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onları çağırıyor. Beyler diyor, Allah'a en yakın olan benim. Evlilik benim sünnetimdir. Bundan yüz çeviren benden değildir. Öyleyse evlenmek değil. Tasavvufta olup da evli olmayan bir kişinin evliye bakış açısı da pozitif olmalıdır. Resulullah'ın sünnetine uygun olmalıdır. Gençler, sizden durumu müsait olan hemen evlensin. Zira evlilik gözü haramdan çevirir ve iffetin korunmasına daha çok vesile olur. Kadın 4 sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzeli ve imanı. Sen imanlı olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin diyor Allah Resulü. Bütün bunlar hüküm vermeyken onun da evliye bakış açısı pozitif olmalı. Evlenmek için de bir gayretin içinde olması lazım. Trabzon'dan bir izleyici muhterem hocam, Allah'a nasıl yaklaşabiliriz? Zikrederken çok az Allah hatırlıyoruz. Hep gönlümüz dünyaya kayıyor. Bu konuda bizler nasıl ani yaşayabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ı düşünerek yaptığınız zikirde anla anla yaşayabilirsiniz. Eğer dünyaya dalıyorsanız ve zikrediyorsanız zikir ehlisiniz. Zikir ehli değil. Allah Teala Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tulikum amwalukum ve evladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklar sizi Allah'ın zikrine alıkoymasın. Mal ve çocuk dünya hayatıdır. İşte dünya hayatının neleri ihtiva ettiğini slaytımızda görüyoruz. Dünya hayatı gaflettir. Dünya hayatı eğlencedir. Dünya hayatı altın paradır. Dünya hayatı şehvettir. Dünya hayatı mal ve çocuktur. Dünya hayatı gösteriştir. Dünya hayatı saltanattır. 7 noktada özetleniyor. Dünya hayatı gaflettir. İşte Yunus 7-8'e göre ayetlerden gafil olanların gideceği yer cehennem. Dünya hayatı oyun ve eğlence. Dünya hayatı altın ve para. Şehvet. Ve dünya hayatı mal ve çocuk, Enfal 28. Ama bundan kendisini koruyabilenler, onlar zikredenlerdir. Öyleyse mutlu olmak zikirledir, dünya hayatıyla değil. O zaman Allah'a nasıl yaklaşabiliriz? Zikir, Allah'ı düşünerek zikretmeliyiz. Hep gönlümüz dünyaya kayıyor. Bu konuda bizler nasıl anı yaşayabiliriz? Zikirle anı yaşayabilirsiniz. Allah Teala zikri de farz kılmış, çok zikri de farz kılmış, daimi zikri de farz kılmış. Az zikir, müzemmil 8, vezkur ismi rabbike fetebtile tebtile. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah Teala'ya dön. Çok zikir farz kılmış, Ashab 41. Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikren kesire. Allah'ı çok zikirle, günün yarısından fazla zikredin. Ve daimi zikri farz kılmış Nisa 103. Fe izâ kadeytumus salâte fezkurunallâhe kıyâmen kavlen alâ cunûbihim. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyorsa ki zikretmek mutluluktur. Ve Allah-u Teala bizlerden mutlu olmamızı istiyorsa mutlaka zikretmemiz gerekli. Gaziantep'ten bir izleyen muhterem hocam, sevmediğimiz insanları zikrimizi arttırarak, onlara dua ederek mi sevmeyi başarabiliriz? Bu hususta başka ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Sevmediğiniz insanları olanların negatif tesirinin üzerinizden kalkmasını istiyorsanız zikrinizi arttıracaksınız. Ama başka noktada onları Allah'a yönlendireceksiniz. Çünkü bizim üzerimizdeki negatif tesirin oluşmaması zikirle, ama onların negatif hayattan kurtulmaları, onları Allah'a yönlendirmek de bu işi gerçekleştirebilir. Eğer böyle yaparsak o zaman hedeflerimize ulaşmış oluruz. İşte 7 noktada Allah'a davet söz konusu. İnsanlar bilmiyorlar, bilmedikleri için de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama biz eğer onlara dini anlatırsak, ulaşmayı dilemeleri halinde sadece dilek onlara ait, geri kalanını Allah gerçekleştirir. Bedavadan 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını onlara anlatabilirsek o zaman kesinlikle onlar bu güzelliği yaşamak isterler. Bu hususta tabii ki bize karşı yapılan kötülükleri affetmemiz ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemiz ve onları Allah'a yönlendirmemiz asıl. Allah'a yönlendirmek, affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Zonguldak'tan bir kardeşimiz, muhterem hocam, rücu etmek ve mülaki olmak kavramını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tam 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 19 fiille Allah-u Teala bunu açıklıyor. 12 kere de üzerimize farz kılıyor. İşte bu farzlara baktığımız zaman bunlardan en sonuncusu irci emridir. Rabbine dön emri. Allah-u Teala hepimizi bir fizik vücutla, zatından üfürülen bir ruhla ve berzah alemine olan bir nefse serbest irade ve aklın standartlarda bir hayatı yaşamamızı istiyor. Ve özellikle mülaki olmak, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, 7 ayet-i kerimede mülaki olmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve gideceği yerin cehennem olduğunu 7 ayet-i kerimede bildiriyor. İşte Yunus 7 bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı dilemeyen, mülaki olmak istemeyenler. Mülaki olmayı dilemeyen kimseler. Mülaki olmayı yalanlayanlar. Mülaki olmayı dilemeyenler, kibirlenenler. Rablerine mülaki olmayı inkar edenler ve Rablerine mülaki olacaklarından şüphe içinde olanlar. Bir de 7 ayet-i kerimede mülaki olmayı dileyenler. Allah-u Teala Bakara 46, Bakara 29, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5, İnşikak 6, Allah'a mülaki olmayı diyenler. Ne diyordu Allah Resulü? Her alimle değil, sizi riyadan ihlasa. Kimdir riya sahibi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir riyadan kurtulan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde çağıranlarla birlikte olunuz. Allah razı olsun. Dünyaya rağbetten zühde. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cebbar hocamız. Başta muhterem efendimiz olmak üzere hasret ve hürmetle gül kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle bir sualim olacaktı, arz ediyorum. Allah'a ulaşmak kişinin tek başına yapabileceği bir amel midir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a ulaşmak kişinin tek başına yapacağı bir amel midir? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin tek başına iradesini kullanmasıdır. Ama bu dileğin sahibi olan kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenin bundan sonra ruhunun Allah'ın zatına ulaşabilmesi için gerekli elzem olan her şeyi Allah gerçekleştiriyor. İşte Rad 27, işte Şura 13. Rad 27'de herkes başlanmışsa delalette. İnnallâhu yudlî min yeşâhu. Allah dilini delalete bırakır. Kimdir bu delalete bıraktıkları? Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Ama Allah'a yönelen delalette olanları kendisine ulaştırır. Şura 13. Allah dilediğini seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Sadece Allah bizden Allah'a yönelmemizi, Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Ondan sonra Rahim esmasıyla tecelli ederek 7 Furkan'ı Allah bize veriyor. Allah Teala 7 Furkan'ı bize veriyor. Günahlarımızı Allah örtüyor. Birinci kat cennete Allah'ın fazl-ı keremiyle giriyoruz. Kalbimizi Allah kendisine çeviriyor. Göğsümüzden kalbimize Allah nuru yolunu açıyor. Ve Allah zikri sevdirerek bizi huşu sahibi kılıyor. Allah huşu sahibi olan kişinin haccet namazı kılması halinde ona mürşidi Allah gösteriyor. Mürşidine tabi olan kişi Allah ona zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, zekatı ve bütün ibadetleri sevdiriyor. O zaman da ibadetlerin sultanı zikre ilaveten tüm bu ibadetleri yapıyor ve sonuçta zikirle 7 nefs tezkiye kademesini geçiyor ve kalbi %51 oranında temizleniyor ve ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Eğer kişi hayattayken Allah'a mülaki olmayı dileyerek ruhu Allah'a ulaşmışsa şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'ın kulu oluyor. 7 kademeyi tezkiyeyi geçmek suretiyle. Ama bunu yapmadığı takdirde Allah'a rücu edecektir ölümle. Ölümle ruhun Allah'a rücu, Allah'a ulaşması gayri iradidir. Marifet iradesini kullanarak hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak. Tek başına o kişinin yapabileceği bir amel değildir. Dileyen kişinin ondan sonrası bütün hayatını Allah gerçekleştiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, mürşidi sevdiriyor ve diğer bütün ibadetleri sevdirmek suretiyle onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an-ı Haram Hutbu'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzübillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Herkesin ortak derdi, ortak hedefi, insanlık için bir ideal, mutluluk. Tek hedef. Dünyanın, kainatın neresinde olursanız olun, insan olarak yaratıldınız ve mutlu olmak sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldığınız andan itibaren mutlu olmaya hak kazanırsınız. Mutlu olmak sizin hakkınız. Ama bu hakkı elde etmek için vazifenizi yapmak mecburiyetindesiniz. Hak ve vazife mutluluğun temel iki kavramıdır. Hakkınız olan mutluluğa ulaşmak için çok basit bir vazifeniz var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğa mutlaka ulaşırsınız. Hiç şek ve şüpheniz olmasın ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutluluk sizi bekliyor. Ve bu mutluluk Allah'ın garantisinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onu mutlaka dünya saadetinin yarısının sahibi kılar. Cennet saadetinin ise üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi seviyor. Ve bu son derece önemli bir şey. Allah'ın sizi sevmesi. Allah Teala hepinizi sever. Hiçbirinize karşı duyduğu sevgi birbirine eşit değildir. Milyarlarca derecelik bir platformda yaşıyorsunuz. Her an dereceleriniz yükseliyor, alçalıyor. Öyle bir durumdasınız ki Allah'ın sizi sevdiği kesin bir gerçek. Bir sevgi halesi içinde yaşıyorsunuz. Allah'ın sevgisi size şah damarınızdan daha yakın Allah Teala. Nesiyle daha yakın? İlmi ve rahmetiyle. Zatıyla değil. Allah Teala Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, insanlardan bazıları için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Ya Rabbi derler, senin rahmetin ve fazlın her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. İşte Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi her şeyi tabiatıyla, her şeyle birlikte sizin vücudunuzu da kuşatır. Her zerrenizi kuşatır Allah-u Teala, kaplar. İşte o Allah ki sizin her zerrenizi kapladığı için ilmi ve rahmetiyle her şeyinizden haberdardır. kainatta her şeyden haberdardır. Ve o sizi çok sever. İşte o sevginin sahiplerisiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a çok hamd edelim hep beraberce, şükredelim. Neden? Şükredecek ve hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Gören gözler, işiten kulaklar, ağız tadı, çalışan bir sindirim sistemi, çalışan bir kalp, ciğerler, vücut organları, sağlık. Bunların kıymetini onları kaybetmedikçe veya onlar hasara uğramadıkça çok anlayamazsınız. Bunlar size Allah-u Teala tarafından karşılıksız verilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle hibe edilmiştir. Sizi insan olarak yaratan Allah-u Teala bunların hepsine layık görmüştür. Aslında hepiniz milyardersiniz. Her uzvunuz o uzvu olmayan bir insan için hayati öneme sahip ve o uzuvlarınıza, çalışan o uzuvlarınıza ellerindeki bütün servetlerini harcamaya hazırdırlar. Sadece onlara sahip olsunlar diye. Bunlar ki size bedava verilmiş. Samimiyetle bir sual sormak istiyorum size. Bunun farkında mıydınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın ne kadar büyük lütfuna sahip olduğunuzun sadece sağlığınızla ötesine geçmedik daha. Onun size bedavadan verdiği, hibe ettiği her şey sizin için bir şükür vesilesi olmalıdır. Allah'ın size verdiği akılsa bir hamd müessesesi olmalıdır, sebebi olmalıdır. Hamd ve şükür Allah'a temelde borçlarımızdır. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz bir tek sebebe dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek. İyi ama ben çevremdekilerle de hiç geçinemiyorum mu diyorsunuz? Eğer dilerseniz bunu yarı yarıya sağlayacağınız bir noktaya Allah sizi getirecek. Başkalarıyla kısmen iyi geçinen bir insan olacaksınız zaten 5-6 ay içerisinde. Ama bu normal bir hüviyette olmayacaktır. Düşük seviyede bir dizayn. Buna katkıda bulunmanız lazım. Bunun için de zikrinizi arttırmanız lazım. İşte siz Allah yolundaysanız, işte siz böyle bir gayretin sahibiyseniz, bu standartlarda yapmanız lazım gelen şey çok zikir yapmak. Zikir, mutluluğun yükselmesinin, artmasının anahtarıdır. Dikkat edin ki mutluluk zikrin yardımıyla tahakkuk eder. Ama başlangıç noktası zikir değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Belki de hiç zikretmeyen bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra fark etmediği, o güne kadar fark etmediği bir mutluluğu yaşamaya başlar. Kim bilir belki o da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyecektir. Daha doğru dürüst zikretmeyi beceremediği o devrede de mutlu bir insan olacaktır. Başlangıç devresinde. Öyleyse insanlar sadece ikiye ayrılırlar. Cennete girecekler, cehenneme girecekler. Gene insanlar ikiye ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. üçüncü statü mevcut değil. Ya diliyorsunuz mutlaka mutlu olacaksınız, ya da dilemiyorsunuz mutlaka mutsuzsunuz. Ya diliyorsunuz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti, ya da dilemiyorsunuz cehennemden kurtulamazsınız. Şimdi söyleyin bakalım, oralarda havalar nasıl? Yani sizin iç dünyanızla dış dünyanızın havalarından bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, yüce yaratıcı tarafından, Allah tarafından. Onun gerçeklerini öğrendiğiniz zaman, ona aşık olmanız yetmeyecek, hayran olacaksınız. Ölçüyü bir defa daha söyleyelim. Önce Allah'tan hoşlanmak. Sonra ikinci safa, Allah'ı sevmek. Sonra üçüncü safa, Allah'a aşık olmak. Sonra dördüncü safa, Allah'a hayran olmak. İşte hayran olanlardan biri var karşınızda sevgili kardeşlerim. Biz ona hayranız. Eksiksiz, tam ve mükemmeli temsil eder Allah, yaratıcı. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Nereden bakarsanız bakın, hepimiz sadece birer mahlukuz. Yani yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Ne muhteşem bir dizaynda yaratmış bizi sevgili kardeşlerim. İki hücreden bir sperm, bir ovum, bir insan vücuda geliyor. İki hücre, dört hücre oluyor, sekiz hücre oluyor, on altı hücre oluyor, 32 hücre oluyor. Devamlı bir geometrik dizi halinde çoğalma. Her birisi kendisini ikiye katlıyor, her oluşum. Ve bir insan oluşuyor. Allah'ın otomatik dizaynı bizleri oluşturuyor. Öylesine ince bir yaratış ki kardeşlerim, hayran olmamanız mümkün değil. Düşünün, 70 milyar hücreden, affedersiniz, 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz yaklaşık. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Bu 23 çift kromozomun her biri ayrı bir konuda çok cepheli olarak vazifeli. Bir tek kromozomunuzun içinde çok sayıda enzim var. Çok sayıda faktör var. Her biri başka bir amaca hizmet eden koruyucular var. Dışarıdan gelecek düşmanlara karşı savaşan koruyucular, antikorlar. Vücudunuzun bir müdafaa sistemi var. immün sistem. Enzimler, proteinler ve adları daha yeni konulan sayısız nano alemin temsilcileri, yani bir milimetrenin bir milyonda birinin altındaki büyüklükteki varlıklar, her biri ayrı ayrı yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bu sizsiniz. Aynaya baktığınız zaman kendinizi bir tane görüyorsunuz. Bir tane siz varsınız aynada. Ama o bir tane 70 trilyon hücreyle temsil ediliyor. Her hücre 23 çift kromozomun sahibi. O kromozomun içinde yüzlerce, binlerce ayrı ayrı faktör var her bir kromozomun içinde. Her biri başka bir maksada hizmet ediyor. Kromozomların her biri ayrı bir maksat için yaratılmış. Her birinin içindeki varlıklar da o hizmetin iradesiz elemanları. Yani görevlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yapmak üzere dizayn edilmişler. Emre-i itaatsizlik söz konusu değil. Beyinden vücudunuzun herhangi bir organına emir gidiyorsa, eğer sinir sisteminiz normal çalışıyorsa bu emir mutlaka ifa edilir. Bir muhteşem dizaynın sahibi olan Allah sizleri işte böyle bir mükemmel varlık olarak yaratmış. En çok sevdiği mahluk sizsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Ve o iktidarını her varlık üzerinde ayrı ayrı gösterir, ispat eder. Biz mikro alemi, nano alemi tanıdıkça Allah'a olan hayranlığımız artıyor. Vücudumuzun her hücresinde ona saldıran düşmanlarla bu vücudu müdafaa eden sistem, immün sistem devamlı bir savaş içerisinde. Yani nano alemin bu küçük varlıkları bilinçli bir şekilde hayat mücadelesi veriyorlar. Onlardaki şuur o mikro dünyada bir ihtişamı sergiliyor. Yaratıcının ihtişamını. Her şey, her zerre niçin yaratıldığının farkında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz de farkında mısınız? Niçin yaratıldınız? Hanginiz bana söyleyeceksiniz? Niçin yaratıldınız? Allah Teala buyuruyor: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor. Niçin yaratılmışsınız? Allah'a kul olmak için.
1: kul olmak ne demek bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak bir muhteşem dizayn. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a kul mudur? Hayır, değildir. O tağuta kuldur. Yani insan ve cin şeytanlara. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerime açık. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي وَاَنُبُوا اَلَى اللّٰهِ diyor. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek diyor. Allah'a yönelmek diyor. Onlar diyor, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken, kul olmaktan kurtuldular. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Böyle bir dizaynda yaklaştıkça hakikatleri mercek altında, mikroskop altında, nano mikroskop altında incelemeye aldığınız zaman hayranlığınız her geçen gün büyüyecektir. Yüce yaratıcıya, kainatın yaratıcısına, Allah-u Teala'ya. O bizim sahibimiz. Kainatın en büyük şerefi ona köle olmaktır. İşte biz onun kölesiyiz. Onun esiriyiz. Her şeyimizi de ona teslimiz. Ne yaparsak o yaptırır. Ne söylersek o söyletir. Daha büyük mutluluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bizi böyle bir güzellikler malzemesinin içinde hep mutlu olarak yaşatıyor. Sonsuz bir mutluluk içimizi dışımızı kaplamış durumda. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun esiriyiz, kölesiyiz, azatsız köle. Azatsız esir. Kainatın en büyük mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, hiç içinizden geldi mi böyle pencereyi açıp da dışarıya mutluyum diye bağırmak? He? İşte Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyenler çok kısa bir zamanda bu ihtiyacı mutlaka duyacaklardır. Çünkü Allah Teala onları ilahi iradesiyle kontrolü altına alacaktır. Ve onlara her şeyin en güzelini nasip edecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mesela siz, Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz ne duruyorsunuz? Hemen dileyin. Şuradan bir dilek, kalbinizden. Hani şu Allah'la ilişkileri dizayn eden, onun merkezi olan kalbinizden, nefsinizin kalbinden. Bir dilek, gözlerinizi kapatın. Ya Rabbi deyin, ben sana ulaşmayı diliyorum. Hı?
0: Yapacak mısınız? Söz mü?
1: Ben sizden sizin mutluluğunuz için söz istiyorum.
0: Eğer yapabilirseniz o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha ileri safhada da sadece sizin için yaşadığımızı anlayacaksınız.
1: Sizin için, sizler için, sizlerin mutluluğunuz için.
0: Allah'ın bize öğrettiği ve doya doya yaşattığı, enine boyuna yaşattığı o sonsuz mutluluğu sizin de yaşayabilmeniz için vazifeliyiz.
1: Her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim?
0: Ne?
1: Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Hepinizi, ama hepinizi çok seviyoruz.
0: Biz, onun azalsız kölesi,
1: hepinizi çok ama çok seviyoruz.
0: O, kainatların yaratıcısı, kainat kevnedilen bütün bir sistemi kaplar. Bu sistem sadece bizim şu fizik vücudumuza ait olduğu olan zahiri alem değildir. Onun zıttı olan berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi, onların berzah alemi, emr alemi, zulmani alem, 6 tane alem oluşur.
1: Her biri başka varlıkların yaşama alanıdır sevgili kardeşlerim.
0: Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, nerede gözüme iliştiğini de unuttum ama birkaç gün evvel bir yerde şunu okudum.
1: Her şey
0: ilim adamlarının şu andaki son bulgusu ve itiraf ediyorlar ki galiba sonunda hepimiz bu Kur'an sebebiyle Allah'ın dostu olmak mecburiyetinde kalacağız.
1: Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim?
0: Biliyor musunuz? Sizinle yarenlik etmek öylesine güzel bir şey ki. Hayatımın en büyük mutluluğunu size hitap ettiğim zaman yaşıyorum. Sizlerle yaşıyorum. Sizler benim hayat dostlarımsınız.
1: ...70 yıllık bir hayat sevgili kardeşlerim. Ve 70 yılın ortaya koyduğu ihtişamlı bir saadet, mutluluk. Ona her şeyimizi borçluyuz. O yüce Rabbimiz. Her şey, ama her şey o kadar güzel, o kadar muhteşem dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Arkalarında yatan gerçekleri gördükçe siz de ona büyük sevgi duyacaksınız, hayran olacaksınız.
0: Her şey harika. Şimdi biliyorum ki siz de diyeceksiniz, artık bize de öyle geliyor. Hı?
1: Bir kalp beraberliğimiz var mı sevgili kardeşlerim?
0: O zaman bir üçlüyü hatırlayacaksınız. Allah-u Teala biz ve sizler. Biz bu üç muhteva bir bütünüz. O yaratıcı her an bizlerle birlikte. Söyledikleri hep güzelliklerle dolu sevgili kardeşlerim. Her geçen gün mutluluğu anladıkça daha çok yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşadıkça daha çok anlayacaksınız. Hadi şu Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine dönelim tekrar. Ne diyordu Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmak nerede başlar dersiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlıyor. İşte ne diyordu Allah Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde? Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ne olmuş? Açık tağuta kuluymuş sahabe. Ne olmuş? Allah'a kul olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Hem dünya saadetiyle müjdele, hem cennet saadetiyle müjdele diyor. Yani mutluluğunuz onun elinde, kul olmanızın sağ arkasında Allah'ın kulu olanlar sadece mutluluğu yaşayabilirler. O ise sadece bir tek dileğinize bağlı, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam. Hepsi o kadar. Hayır, başka bir şey istemiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hadi sorsanıza, neden istemiyor başka bir şey? Çünkü sizden başka bir şey beklemiyor. Geri kalanını kendisi tamamlayacak. Hadi gelin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Onları kendisine ulaştırır. Bu mutlaka kelimesini kullanmamış burada. Ya le kelimesini ifade ediyor Allah Teala mutlakayı, mutlaklığı. Veya inne kelimesiyle ifade ediyor. Her ikisi

bu geminin demir almasıdır. Ondan sonra Allah gemiyi hareket ettirecek. 7 tane limana ulaşacaksınız. Bu deniz yukarı doğru. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ikinci safhada mutlaka mürşidine ulaşır. Tabiyet sonra ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Bu ne ifade eder biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değil. Mürşidinize ulaştığınız zaman dünya saadetiniz başkalarından çok az bir farklılık gösterir. Bu da realitede pek fazla hüküm ifade etmez. Ama ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. 14. basamaktasınız. Allah sizi mürşidinize o ulaştırmıştır. Allah size namazı o sevdirmiştir. Allah size zikri sevdirmiştir. Bütün ibadetleri sevdirmiştir. İnsanlara karşı sevgi koymuştur kalbinize. Sizi olduğunuzdan farklı bir insan yapmıştır. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah yolunda hizmet vermek söz konusu öyle değil mi? Evvela kendinize hizmet edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek kendinize hizmetin başlangıç noktasıdır, vazifenizdir. Bu vazifeyi yerine getirmişseniz bir hakkınız var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, vazifenizi yaptığınız anda hakkınız doğmuştur. Bu Allah'a ulaşmaktır. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaktır. Ne ifade eder? Dünya saadetinin mutlak olarak yarısını ifade eder. Ne ifade eder? Üçüncü kat cennet ifade eder. Eşitlik, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Arada bir denge var mı? Siz ne yapıyorsunuz Allah'a karşı? Bir talepte bulunuyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sizden başka bir şey beklemiyor. Geri kalanları o yaptıracak size. Birdenbire namaz kılmayı sevdiğinizi göreceksiniz. Zikir yapmak hoşunuza gidecek. Hele zikir sırasında kalp gözünüzü açarsa Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine büyük bir ağırlıkla yaratılmış ki bu ağırlık onun tarafında adeta sıfıra karşı sonsuz gibi. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Sizden bir şey beklemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek hariç Allah-u Teala sizden bir şey beklemiyor. Bu mutluluğu size vermeye hazır ama sizden bir şey beklemiyor. O gerçekleştirecek. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda o neticenin sahibi olarak değerlendiriyor sizi artık. Yani siz

üçüncü kat cennetinin sahibi olacak olan birisisiniz. Eğer size 5-6 aylık bir ömür vermişse Allah Teala, mutlaka bunu gerçekleştirmek üzere sizi yaratan Allah o vasıflarla donatmıştır. Hepinizin bir nefsi var, hepinizin bir ruhu var ve hepinizin bir fizik vücudu var. O fizik vücudu Allah Teala size ibadet edesiniz diye verdi. İbadet etmekse bir angarya değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenler için namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bu 5 tane faktörün içinde yer almayan zikir yapmak ki o 5'inin toplamından daha büyük bir mana ifade eder. Allah katında daha fazla bir önemi vardır. Eğer size tamam da dinin direği namazdır derlerse onlara deyin ki dinin direği namazdır muhakkak. Ama o direğin etrafındaki çadır o zikirdir. Ve zikir namazdan daha büyük bir ibadettir. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ankebut 45. Diyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi." Ve kumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitaptan onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah bu iki ibadetten de daha büyüktür diyor. Zikrullah en büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Zikrullah da bir zikirdir. Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek de bir zikirdir. Ama en büyüğü zikrullah'tır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında bu size verilen bir nimet, zikir nimeti. Onunla hedeflere yürüyeceksiniz. O elinizdeki en büyük değerdir. Herkesin kalp gözü zikir sırasında açılır. Zikrinizi ve bunun başlangıçtan itibaren dizaynını temsil eden birdinizi unutmayın. Zikir yapacaksınız, zikir yapacaksınız ve de zikir yapacaksınız. Peki diğer ibadetlerinizi ne yapacaksınız? Hepsini sahabe gibi yapacaksınız. Ne yapıyorlardı? Günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Öyleyse biz de öyle yaparız. 7 vakit namaz kılarız. Sabah namazı, kuşluk sünneti, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, teheccüd namazı. 7 vakit. Öyleyse Kur'an'da 7 vakit geçiyor ama bunun 5'i farz kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala sizin için dinde hiçbir güçlük yaratmadı. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz
Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, zikir yapmakta, Allah'ın ibadetlerinin hiçbirisi size zor gelmeyecektir. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştireceksiniz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren onun sevgilisi olmaya hak kazanırsınız. Cennete girmeye de hak kazanırsınız. En önemli kıstası Kur'an-ı Kerim'in budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenler için cehennem söz konusu. Talalet söz konusu. Hüsranda olmak söz konusu. Tağutun kulu olmak söz konusu. Cehenneme gitmek söz konusu. Tağutun kulu olmak, tağutun dostu olmak söz konusu. Şirkte olmak söz konusu. Bütün bu saydığım negatif faktörlerin hepsinden Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulabilirsiniz. Saadetiniz mutlak bir saadet hükmünde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz de ondan vazgeçmeyin. Onu sevin. Çok sevin. O zaman eğer ona ulaşmayı dilerseniz bu dünyanın yaşanmaya değer bir gezegen olduğunu göreceksiniz, hissedeceksiniz ve idrak edeceksiniz. Hem de enine boyuna bunu yaşayacaksınız. Bir gün göğsünüzü gere gere ben Allah'ın dostuyum, ben Allah'ın dostuyum diyecek olanlarsınız. Nerede başlar şeytana olan dostluğun, tağuta olan dostluğun bitişi, Allah'a olan dostluğun başlaması? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ameni oldunuz. Kimdir ameni olanlar? Amin olmak ne demek? Aminu kelimesi de, iman kelimesi de, mümin kelimesi de aynı kökten geliyor. Ama amin olmak özel bir müessese. Sizi takva sahibi kılar. Yunus suresi 63. ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ آمِنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ 64. ayet-i kerime. Onlar amin oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara müjdeler vardır. Dünyada da, ahirette de. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın dostları. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum
Minen nuri ile zulümati. Öyleyse hadi gelin ne demek istiyor Allah Teala beraberce bakalım. Şöyle diyor. Allah amene olanların Allah'a ulaşmayı dileyen ve takva sahibi olan insanların dostudur. Onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne yapacaktır o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra? İrşat makamına ulaştırılacaktır Allah Teala tarafından 14. basamakta. Zikir yapmaya başlayacaktır. Nefsinin kalbine Allah'ın nurları girecek ve nefsin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlayacaktır. Bu fazılların nefsin kalbine yerleşmesi, fazıllar nurları temsil ederler. Nefsin kalbindeki afetler de karanlıkları, karanlıklarla temsil olurlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Nefsin kalbindeki karanlıklar adım adım aydınlanıyor. Öyle ki nefsin kalbinde %51 nuru bulduğunuz zaman ruhunuz her %7 fazıl birikimiyle bir gök katı yükselmiştir. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala'nın üzerinize 12 defa farz kıldığı müessese Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmaktır. İkisini de farz kılmış. Neden? Çünkü bir tanesine adımını attığınız zaman ikincisini Allah size ulaştıracak. Hem kendisi sizi kendisine ulaştıracak, hem de siz yapmışsınız gibi bunu sizi mükafatlandıracak. İşte Allah Teala mükafatı böyle verir. Bir nevi karşılıksız mükafat. Ne yapmışsınız siz? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Bu Allah için yeterlidir. Her şeyi onun üzerine bina eder. Ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bu talebin sahibi olduğunuz için sevgili kardeşlerim. Ve de dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde saadeti yaşamaktır. Bu mutluluk müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Ve dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetinin üçüncü katına kadar olan kesimini Allah Teala size bir hiç karşılığı vermeye hazırdır. O sizin Rabbiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki nasıl ona hayran olmazsınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi biz sizlerden talep ediyoruz. Sizin ıttılağınıza sunuyoruz. Biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Allah Teala her devirde bütün kavimlerde Resul beaz eder ve bütün kavimlerdeki Resulleri amene olanları müjdelemekle, olmayanları uyarmakla vazifeli kılar. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, kaç lisan kullanılıyorsa, bütün o kavimlerdeki insanları
Allah-u Teala cennetini almaya hazırdır. Bunun için her kavimde mutlaka şu anda bir Allah'ın Resulü yaşamaktadır. Ölse bunlardan bir tanesi, aynı gün bir başka kişi risalete tayin edilir. Risalet göreviyle tayin edilir. Şu anda bütün kavimlerde Allah'ın Resulü yaşıyor ve insanları mutluluğa davet ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz tevhid. Allah-u Teala'nın dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din kayyum olan dindir. Ve Allah'ın ne insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında ne de Allah'ın kayyum olan bu dininde değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala ezelden ebede kadar devam edecek olan tek bir din vücuda getirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği işaretle açık ve kesin bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hanif olarak veçhini dine ikame et. Hanif dinini incelediğimiz zaman aslında İslam'ı incelemiş oluyoruz. Çünkü Hanif dini İslam'dan başka bir din değildir. Aslında Hristiyanlık da ondan evvel Musevilik de aynı standartlardadır. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Gerçekten öyle midir? Hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim ne söylüyor sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye. İşte sevgili kardeşlerim, dinin ayakta tutulması ve dinde fırkalara ayrılmamak. Ne gördük? Hazreti Nuh'un dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı din. Hazreti İbrahim'in dini aynı din. Hazreti Musa'nın dini aynı din. Hazreti İsa'nın dini aynı din. Onların hepsi Hazreti Nuh'tan başlayan bir sıralamada birbirinin aynı. Şeriat aynıysa dinin farklı olması mümkün mü? Şeriat
Allah'ın dine koyduğu kaidelerin bütünüdür. Yani dinin bütünüdür. Kaideleriyle, tatbikatıyla, inanç statüleriyle hepsini bir arada düşünerek sonuca gidiyoruz ki bir bütündür şeriat. Şeriat dinin bütünüdür. Şeriatı sadece konulan kaideler olarak düşünenler bu konuda yanlış bir dizaynın sahipleri, yanlış bir hükmün sahipleri, eksik bir hükmün sahipleri. Şeriat dinin bütününü temsil eder. Vaz edilen Allah'ın koyduğu kaideler, onlar tatbikatı içeren hükümlerdir. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dinine daha yakından bakalım. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala dini ayakta tut ve çiğnediğine ikame et. Sen Hanif'sin. Bu senin dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ve Allah ne insanları Hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratmıştır, ne de dini Hanif dininin dışında bir din olarak yaratmıştır. İnsanlık tarihi boyunca sadece Hanif dini vardır ve insanların fıtratı da sadece, yani yaratılma özelliği de sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratılmaktır. İşte neden acaba Hazreti İbrahim'e Hazreti Nuh'tan daha farklı bir paye biçiyor? Çünkü peygamberler Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aynı şeriatın sahipleri. Ve bu şeriatın temelindeki kişi de Hazreti İbrahim, babamız İbrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in soyundan geliyor. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in soyundan geliyor. Biri Hazreti İshak'tan, biri de Hazreti İsmail'den. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsmail'den, Hazreti Musa da Hazreti İshak'tan geliyor. Sevgili kardeşlerim, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki,

münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala dini ayakta tut, sen Hanif'sin. Hanif dinden başka bir din yaratmadım diyen Allah-u Teala, insanların hepsini Hanif fıtratıyla yarattım, bunları değiştirmem diyen Allah-u Teala, 30. ayet-i kerimesinde Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde bunları söylüyor. Allah'a yönel ruhunu, Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Yani bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse takva sahibi olamaz. Ve Hanif dininin birinci aşamasına giremez. Ondan sonraki aşamaların hiçbirisi de mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Hanif dininin temel özelliği Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onun için sen Hanif'sin dedikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bütün insanlara emir veriyor. Münibine ileyhi, ona yönelin ve ittekuhu, ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve böylece müşriklerden olmayın, yani şirkten de kurtulun. Rum 32, o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar buyuruyor Allah-u Teala. Dinde insanların fırkalara ayrıldıklarını ve her birinin kendi elindekiyle ferahlandığını görüyoruz. Öyleyse dinin muhtevasına baktığımız zaman dinde bir gizli şirk müessesesi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim ümmetim putlara tapmaz. Açık şirk üzerinde olmaz. Bundan eminim. İslam için böyle bir tehlike yoktur. Ama gizli şirkten endişe ederim diyor. Gizli şirkten korkarım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte gerçekten korkulacak bir husus. Çünkü İslam dini Allah Teala tarafından indirileli 600 yılı geçiyor. Ve Allah'a insan ruhunun ulaştırılmasını dilemek diye bir kavram zamanımızda %100 unutulmuş bir kavramdır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hamdolsun ki unutulmamış. Tarikatlar, tasavvuf erbabı onu bütün boyutlarıyla tatbik ediyorlar. Hedefleri, ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırıp teslim etmek, sonra fizik vücutlarına teslim etmek, sonra nefslerini teslim etmek, sonra iradelerini Allah'a teslim etmek. Bu ulvi bir görevdir. Bir insan için Allah'a ulaşmayı dilemek, bundan sonra her biri bir evvelkinden daha şerefli sonuçlara ulaşabilmek için bir vasıtadır. Ama nasıl her evin bir giriş kapısı varsa, nasıl Hazreti Ali
İslam'ın kapısıysa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslam'ın ilmin şehri ise Hazreti Ali'de ilmin kapısıysa, Allah'a ulaşmayı dilemek de cehennemden kurtuluşun kapısıdır. Dilemeyen hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala onu söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعُنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَبَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize ilka etmeyi, vasıl etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse insanların Allah yolunda bir adımı, ilk adımı atmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Hazreti İbrahim'in Hanif dinine girebilmek ancak bu kapıdan geçmekle mümkündür. Yoksa hiç kimse din üzerinde değildir. Hiçbir şey üzerinde değildir. Hazreti İbrahim'e baktığımız zaman onun bu üç kitaplı dinin peygamberinden daha evvel var olduğunu görüyoruz. Ve iki peygamber de onun çocuklarının soyundan geldiği cihetle hepsi Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'nın da babası oluyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de babası oluyor. Öyleyse bizim dinimizin peygamberi Hazreti İbrahim'in torunlarından olduğu cihetle asıl ifadesiyle Hazreti İbrahim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birkaç nesil evvelki babasıysa, Hazreti Musa'nın da gene birkaç nesil evvelki babasıysa, dinin bütün mensuplarının babasıdır. Bu sebeple Hazreti İbrahim'in Hanif dinine hep aynı şeyi söyleriz. Hazreti İbrahim, babamız İbrahim'dir. Böyle söylenmenin kökeninde bir başka olay daha var. Bütün putperestlere, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, Allah'ın bu kainattaki tek dinine gelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a teslim olun. Bu din teslim dinidir. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradesinizi Allah'a teslim edeceksiniz deyince bütün putperestler aynı şeyi söylemişlerdir. Sen bizi babalarımızın bizi alıştırdığı dinden uzaklaştırmak istiyorsun. Biz babalarımızın dinine tabi oluruz. Babalarının dini puta tapmak.
ve de puta tapmakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in dininin şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı şeriat. Ve Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de 7 safha ve 4 tane teslim ihtiva eder. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özellikleri bunlardır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamadığı gibi dinin mensubu da olamaz. Namaz kılmak, oruç vermek, zekat ve oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek insanları cennete ulaştıracak olan İslam'ın 5 şartı olarak kabul edilir İslam aleminde. Oysa ki bunları uygulamak hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. İslam'ın 5 şartını uygulayıp da cennete gideceğini zanneden herkes bilsin ki gideceği yer cehennemdir. Demin söyledik ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Münib olmak. Bu kelime münibini olarak geçer, enibi olarak geçer, münib olarak geçer. Kur'an-ı Kerim'de hepsi aynı kökten gelir. İnabe kelimesi aynı kökten gelir. Bu Allah'a yönelmektir. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonu. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yunip olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse münip olmak, Allah Teala'nın farz emridir. Farz mıdır? Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Daha sonra da arkadan bu geliyor, yoksa sonra yardım olunmazsın. Zümer 54'te Allah Teala buyuruyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekumul azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. İşte İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Selim. Allah'a teslim olmak demek. Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini, 4 tane teslim içerir. Ruhun teslimi, 22. basamak, fizik vücudun teslimi, 25. basamak, nefsin teslimi, 26. basamak, iradenin teslimi, 28. basamak. 4 tane teslim
dinin temelini teşkil eder. İşte Allah'ın dini bu standartlarda bütün insanlar için bir hüviyet taşıyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Hanif dinini yaşayamaz. Yaşayamaz. Tamam. Peki ne olur? Bir defa gördük ki o kişi cehenneme gider. Gördük ki o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yönelmeyen bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi dalalettedir. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Kişi, herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Allah onları dalalette bırakır. Hangi şartlarda? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onları dalalette bırakır. Ayet-i Kerim'in arkası şöyle. Ama kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması söz konusu ve ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette kalmaya mahkum. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulurlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hazreti İbrahim'in Hanif dini birinci açıdan vahdeti ifade eder, Allah'ın tekliği. Ama ikinci açıdan tevhidi, tevhid, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tek bir fırkada toplanmasını içerir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, o tevhidin safları içinde olamaz. Tevhidin dışındadır. Allah Teala Hanif dinini niçin verdiğini söylüyor şura 13'te. Fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye sana da verdim diyor. Onlara da verdim aynı sebeple. Fırkalara ayrılmayın diye. Bu sebeple ayet-i kerimenin arkası senin söylediğin söz müşriklere ağır geldi diyor. Bu müşrikler kim? Şirkli olanlar. Fırkalara ayrılmış olanlar, fırkalara ayrılmayın, dini ayakta tutun dediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara, müşrikler diyorlar ki biz atalarımızdan bunu gördük, bu dinin mensuplarıyız. Biz putlara bizi Allah'a ulaştırsınlar diye taparız.
Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'a ulaşmaya inanıyorlar. Ama putlara taparak putların kendilerini Allah'a ulaştıracağını zannediyorlar. Hazreti İbrahim'i bu konuda hatırlıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasına sebebiyet veren olayda Hazreti İbrahim bir gece gecenin yarısından sonra giriyor o bütün putların bulunduğu salona. Ne kadar put varsa kırıyor, bir tanesini bırakıyor. Büyük olan birini ve hemen kaçıyor oradan. Ertesi gün putlarının kırıldığını görenler küplere biniyor ve Hazreti İbrahim'i arayıp hemen buluyorlar. Getiriyorlar oraya. Diyorlar işte bunlar senin kırdığın putlar. Niçin kırıyorsun putlarımızı? Hazreti İbrahim diyor ki ben mi kırmışım diyor. Hayır diyor ben kırmadım. Kırsa kırsa diyor o oradaki büyük put var ya diyor işte o kırmıştır. Onlar da diyorlar ki Hazreti İbrahim'e gülerek ya diyorlar o bir taş parçası hiç kırabilir mi putları? Hazreti İbrahim de diyor ki bakın diyor siz kendi ağzınıza itiraf ettiniz ki o bir taş parçası. Putları kırmaya iktidar olmadığı gibi hiçbir şeye iktidar yok. Tapılacak bir özellik taşımıyor. Sonra biliyorsunuz Hazreti İbrahim'i ateşe attılar. Urfa'da cereyan ediyor olay ve o camiye gittiyseniz caminin bahçesinde su göreceksiniz. O su işte o günlerden kalan su diye hep ifade edilir. Balıklar da Hazreti İbrahim'in o gelen su sebebiyle yakılması sırasında kullanılan odunlar. Efsane böyle. Sevgili kardeşlerim, tevhid son derece önemli bir kavram. Allah'ın tekliği olan vahdetten sonra o geliyor. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Şimdi bunu yapmayanların durumunun biraz daha ötesine geçelim. Gördük ki eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa iki tane özelliği var bu kişinin. Birisi Allah'ın ayetlerinden gafil olması. İkincisi ise cehenneme gideceği. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi var mı? Evet var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesine göre demin söyledik, o kişi dalalettedir. Üçüncü özellik kişinin dalalette olması. Peki, o tarzdaki vasıflara baktığımız zaman başka ne görüyoruz? Başka öyle bir insanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın fıskta olduğunu, ve hidayette olmadığını görüyoruz. Yunus Suresi 45. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar fıskıdırlar. Ve hidayette de değillerdir. Onlar fıskı diyoruz, hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsrandadırlar ve
hidayete değillerdir. Ayetler üst üste Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin feci durumunu gösteriyor. Mesela Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ne gördük? Allah'a mülaki olmayı dilemeyen takva sahibi değildir. Yetmez, şirktedir. Ve ayetler devam ediyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini, vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Gerçek mi? Evet, gerçek. İşte Rum 31 ve 32 ile bunu birleştirdiğimiz zaman ne görüyoruz? Rum 31'de Allah Teala Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol dedikten sonra ve namaz kıl dedikten sonra müşriklerden olma diyor. Sonra müşriklerin tarifini veriyor. Müşrikler onlardır ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani benimki en iyisidir, seninkinden daha iyidir. Ben kendi dilediğimi yaparım diye herkes ayrı bir konuda Allah'a ibadet ediyor. Aslında putlara tapmak da bunun birisi. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse işte o kişi fırkalara ayrılanlardır. Onlar, o kişiler fırkalara ayrılanlardır. Sadece Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar bu konunun dışında kalan, Allah'ın cennetine gelecek olan ve şirkte olmayan insanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün fırkaların şeytanın kulu olduğunu söylüyor. Bütün fırkalar nerede geçiyor? Rum 32'de geçiyor. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onun dışında kalan fırka

20'de müminler Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu takdirde müminler. Dilemeyen ama inananlar mümin olmak standardına sahip değiller. Yani cennete girebilecek olan bir mümin. Mümin kavramına baktığımız zaman lügat manası itibariyle bunun Allah'a inananlar olduğunu görüyoruz. Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Gerçekten iman inanmak demek. Mümin de inanan demek. İman eden yani inanan kişi. Allah'a inanan kişi mümindir. Tamam. Ama insan Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine girmez. Eğer bu Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler varsa cennete girecek olan müminler onlardır ki onlar hak müminlerdir. İnananlardan Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Dilemeyenler mümin olmak standardının sahibi değillerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için hak mümin tabirini kullanmak mümkün olmadığı gibi onların cehenneme gireceği de kesin bir işaret taşıyor. Şeytan ve onun taraftarlarının gireceği yer cehennemdir. Onlar tevhidin sahibi olamazlar. Öyleyse tevhid müessesesi Kur'an'da çok büyük bir önem taşıyor. Hz. İbrahim'in Hanif dininin, İslam dininin temeli tevhiddir. Çünkü tevhidin sahibi olamayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehennemden kurtulamazlar. Onların Allah'a inanmaları onları cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sadece iman yetmiyor. Allah vardır, ben Allah'a inanıyorum demek yetmiyor. Mutlaka Allah'a inanan kişinin Allah'a ulaşmayı dileyerek hak mümin olması lazım. Mümin olmanın sadece inanan olmanın ötesine geçmesi lazım. Oysa ki İslam'daki halk arasında yaygın olan inanç, ben müminim, kalbimde iman var. Evet, günahlarım da var. Cehenneme Allah Teala beni sokacaktır muhakkak. Biraz leblebi gibi hafif tertip orada kavrulduktan sonra oradan beni alacak ve cennetine götürecektir, cennete koyacaktır. Bu inanç geçersiz sevgili kardeşlerim. Bu inanç geçersiz Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme girenin cehennemden bir daha çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Cehenneme girecek, cezalanacak olan kişi cehenneme sokulur, ebediyen orada kalır, ömrü işkenceyle, azapla geçer. Asla oradan çıkması mümkün değildir. Tam 29 ayet-i kerime bunu söylüyor. Yetmez. Cehenneme giren bir insanın cehennemde bir süre yandıktan sonra, cezalandırıldıktan sonra cehennemden çıkacağına dair hiçbir ayet mevcut değil Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tevhid bütün insanları kurtuluşa davet eden Kur'an'ın en önemli kavramıdır. Tevhid yoksa kurtuluş yoktur. Sadece tevhid üzere olanlar, onlar Allah'ın cennetine girebilirler. Tevhidin de temel şartı ruhu Allah'a ulaştırmayı hayattayken dileyenlerin oluşturduğu o tek fırkanın

içinde olabilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine çok seviyoruz ki, bu sevgiyi nasıl anlatacağımızı da pek bilemiyoruz. Ama hepinizi sevgili kardeşlerim, ne kadar çok sevdiğimizi Allah'tan sormalısınız. Hacet namazını kılın, sorun bizi ona. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizin işaretini alın. Sizler için yaşıyoruz. Sadece sizlerin, hepinizin yanlış ve eksik bilgi sebebiyle cehenneme gitmenize mani olmak için Allah-u Teala'nın bize bu devirde verdiği görev bu. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz ve de huzurlarınızdan İnşallah hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Bir zikir sohbeti bahis konusu olan Allah, bahis konusu olan Allah'ın sizin için hedef seçtiği mutluluk. Bir maksat için yaratıldınız. Mutlu olmak. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Hiç kimse Allah devreye girmezse mutlu olamaz. Böyle bir şey fizik standartlarda hiçbir zaman mümkün değildir. Cennet içinde, diğer alem içinde mümkün değildir. Öyleyse dünya mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Cennet mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Sadece bir tek yolu var, o yol Allah'a ulaştıran yoldur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha size Allah'tan bahsediyoruz. Bir defa daha size sizin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Evvela bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz, yoksa istemiyor musunuz? Ben şu mutsuz dünyamda mutsuz olmakta devam etmek istiyorum diyorsanız, bu sizin iradeniz, sizin arzunuz. Susarız. Ama kim ben mutlu olmak istiyorum, mutluluğa mutlaka ulaşmak istiyorum diyorsa içinizde, ki böyle demeyen pek az insanın olabileceğini düşünüyorum. Herkes mutlu olmak için yaşar. Öyleyse beni dinleyin sevgili kardeşlerim. Allah sizin şu kainatlar statüsü içinde en büyük dostunuz. Sizi en çok seven. Sizi sevenlerin arasında en çok seven sadece Allah'tır. Ne anneniz, ne babanız, ne evlatlarınız, ne etrafınızdaki insanlar, ne biz sizi Allah kadar sevemeyiz. Sizi, hepinizi en çok seven Allah'tır. Mutlaka sever. O sevdiği için varsınız. Yaratmayı diledi ve siz dünyaya geldiniz. Varsınız. İşte var olan sizlere sesleniyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu musunuz? İşte dizayn bunun arkasında. Ya mutlusunuz ya da mutsuzsunuz. Hükmü peşin olarak ortaya koyalım. Eğer Allah'ın yolunda değilseniz mutlu olmanız mümkün
değildir. Mutlu olmak bedava bir olay değildir. Bir bedeli vardır. O bedeli ödemeden mutluluğa adım atamazsınız. Nedir mutluluğun bedeli? Sevgili kardeşlerim, mutluluğun bedeli bir dilek. Mutluluğu dilemek. Size birisi çıksa karşınıza ve dese ki, dile benden ne dilersin? Trilyonlarca lira param olsun mu dersiniz acaba? Zannediyor musunuz ki o paralar sizi mutlu edecek? Ondan mutluluk dileyecekseniz, işte o zaman muhatabınız Allah'tır. Sizi mutlu etmek için her zaman hazırdır. Ve yolculuk başlasın derseniz eğer, mutluluk yolculuğu, böyle bir yolculuğun başlaması, mutluluğa giden bir trene binmeniz, bir uçağa binmeniz, mutluluğa ulaşmanız, sizin bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğa imzasını atmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne dedim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Kesin mi? Evet sevgili kardeşlerim. Kesin. Öyleyse mutluluğun ne olduğunu düşünüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok parası olmak o mu mutluluk? Böyle zannedenlere hep dua ederim Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi derim, şunlara çok çok para ver. Ver ki o paraların sahibi oldukları zaman da mutsuz olduklarını görsünler. Paranın mutluluk oluşturacağını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Yardım yoksa Allah size mutluluğunuz konusunda yardım etmiyorsa mutlu olamazsınız. Unutmayın ki yardım sadece o yardımı isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse bir dilek sizi mutlaka, sizin hiçbir gayetiniz olmasa dahi mutlaka sizi üçüncü kat cennete ulaştırır. Mutlaka sizi dünya saadetinin yarısından öteye ulaştırır. İradeniz dışında bir şeyler yaparsınız. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah iradenize el koymuştur. Size ibadetleri Allah sevdirecektir. Siz sevmeyeceksiniz. Ve ruhunuzu kendisine Allah ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Eğer diyorsanız ki herkesin ruhu Allah'a ulaşır, doğrudur deriz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama küçücük bir farkla, bir kısmınızın ruhu Allah'a siz hayattayken ulaşır,
İşte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Bir kısmınızın ruhu siz öldükten sonra Allah'a ulaşır. Onlar da Allah'ın evliyası olamayan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, aranızda o gururlu olanlara, kibirli olanlara sesleniyorum. Kendinizi bir şey zannetmeyin. Hepiniz bizim gibi sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yüce Yaratıcı Allah-u Teala sizi de yaratmış, bizi de yaratmış. Hepimiz ama hepimiz ne görüyorsanız çevrenizde, göremediğiniz ve hakkında bilgi edindiğiniz ne varsa, gayb alemi, emr alemi, berzah alemi, zülmane alem, sevgili kardeşlerim, hepsi birer yaratıktır. Sadece yaratık, mahluk, Allah-u Teala tarafından yaratılmış, halk edilmiş mahluklarız. O yaratıcı, Allah-u Teala yaratıcı. İşte o yaratıcı, insan adı verilen bir mahluk yaratmaya karar vermiş. Ve tıyinden veya başka bir adıyla salsalinden insan olmaya elverişli bir kilden insanı şekillendirmiş. Sonra da bu organik hüviyetli toprağa hayat vermiş. Ve biz insanlar oluşmuşuz. Allah'ın hayat verdiği bütün sistem, bitkiler, hayvanlar, insanlar, kuşlar, balıklar, hepimiz sadece birer yaratıkız. O zaman kibirli olmak için fazla bir sebep kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanı en çok mutsuz eden şu kibir denilen, gurur denilen afettir. Öyleyse şunu düşünmenizi istiyorum. Mutluluk her şeyden evvel bir insan olarak yaratıldığınız için sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bilin ki seviliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olarak, bir ot olarak yaratılmış olabilirdiniz. Siz de canlı olurdunuz. Ama insan olmanın haysiyetine, insan olmanın şerefine sahip olmazdınız. İnsan, kainatın efendisi olarak yaratıldı. Ne diyor Allah Teala? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, 13. ayet-i kerimesinde وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığı her şeyi Allah sizlerin emrine musahhar kıldı. Sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Hasretti diyor, sihretti diyor. Her şey, bütün kainatlar hepsi sizin için yaratılmış. Allah'ın vücuda getirdiği her şey için sadece bir hizmet söz konusu, size hizmet, insana hizmet. Hayvanlar mı insan için yaratıldı? Bitkiler mi insan için yaratıldı? Denizler, karalar, gökler, yerler, her şey insan için yaratıldı. Ve kainatı yaratan Allah Teala sonunda insanı da yarattı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insan hayatı. Yaratılış maksadınız, Allah'ın sizden istediği şey, mutluluk.
Allah-u Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Ne var ki Allah'ın akıl verdiği, irade verdiği, görme, işitme, idrak etme kavramlarıyla donattığı, akıl edebilen bir varlık çıktı ortaya, insanoğlu. İlk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir soy dizisi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen peygamberler dizisi. Kıyamete kadar devam edecek olan peygamber olmayan Resuller dizisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman dünyadaki bütün kavimlerin içinde mutlaka şu anda Allah'ın bir Resulü görev yapmaktadır. Hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar insanlar, orada Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Hangi dinden olurlarsa olsunlar veya dinsiz olsunlar veya puta tapsınlar, her neyse durumları, ateşe tapsınlar, şeytana tapsınlar, ne olursa olsun, hangi kavim varsa o kavmin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü var. O kavmin içinde şeytana tapanlar da olabilir. O kavmin içinde putlara tapanlar da olabilir. O kavmin içinde Allah'a inanmayanlar da olabilir. Ama o kavmin içinde hangi kavimse, hangi dili konuşuyorsa o kavim, o kavmin içinde şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Niçin yaşıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O kavimde yaşayan insanlara mutluluğu ulaştırmak için. Mutluluk mu? Mutluluk eşittir hidayet. Hidayetin her safhası sizi daha üst bir mutluluğa taşıyan merdivenin basamaklarıdır. Birinci ve ikinci basamağa geçersiniz, olayları yaşar, olayları değerlendirirsiniz ve Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutluluğa namzetsiniz. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ve bir marifet zannedersiniz para kazanmayı. Para kazanırsınız ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Biliniz ki sizin Allah'ı sevmenizle Allah'ın sizi sevmesi arasında bir muhteşem denge vardır. Siz ne kadar Allah'ı severseniz Allah da sizi o kadar çok sever. Yalnız bir küçücük farklılık var. Allah'ın sizdeki sevgisi sizin Allah'a karşı olan sevginizin binlerce katıdır. Siz Allah'a bir ünite seviyorsanız, Allah-u Teala sizi binlerce ünite sever. Bin ünite sevdiğini düşünelim. Ne zaman siz Allah'ı iki ünite severseniz, Allah-u Teala sizi 2000 ünite sever. Siz Allah'ı 3 ünite sevdiğiniz zaman, Allah sizi 3000 ünite sever. Böylece katlanan bir sevgi sizi kuşatır, sarar. Zaten Allah-u Teala sizi ilmiyle ve rahmetiyle saçınızın ucundan ayak tırnaklarınıza kadar bütün vücudunuzu işgal etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır.
bu ilmiyle ve rahmetiyle sizi kavraması, kaplaması, ihata etmesi sebebiyle her yaptığınızın anında haberdardır. Her yaptığınızdan anında haberdar olur. Hiçbir şey ondan gizli kalmaz. O sadece fiillerinizi değil, düşüncelerinizi de bilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah'ı tanıyorsunuz. Üçüncü basamak, mutlu insanların iskelesidir ya da havaalanıdır ya da otobüs terminalidir. Buradan başlar her şey. Sırat-ı müstakimlerin birincisi buradan başlar. 7 safhada sonsuz mutluluğa ulaşmak. Hayat bundan ibarettir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisi 10 tane ihsan alır. Allah-u Teala'dan. Kim? Bu insan. Bu insan başkalarından farklı. Bu insan başka insanların sayısal değerinin çok altındaki nadir insanlardan biridir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısı her zaman çok aşağıdadır. İblis diyor ki Allah-u Teala'ya, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de huzurdan kovulduğu zaman Ya Rabbi diyor, bana kıyamete kadar ömür ver. Eğer bana bu ömrü verirsen, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini ben senin yolundan saptıracağım. Senin yoluna ulaşmalarına mani olacağım. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne yazık ki kıyamet günü şeytan insanlara verdiği vaadi yerine getirmiş olacak. Pek azı hariç insanların hepsini kendisine bağlayacak. Öyleyse sözlerim o nadir insanlar içindir. Peki nereden biliyoruz? Şeytanın insanların pek azı hariç hepsini kendisine bağlayacağını. Çünkü Allah Teala bu muhtevayı açıklığa kavuşturmuş. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara verdiği insanlar için olan vaadini gerçekleştirdi, yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldu. Yani şeytana bağlandı. İnsanların pek azı hariç geri kalanlar bütün devirlerde şeytanla farkına bile varmadan ilişkiyi kurmuş, hayatlarını şeytanla geçirmiş insanlardır. Bu kurnaz mahluk düşüncelerini, insanların düşüncelerini
taklit etmekle onları Allah'ın yolundan bu standartlarda alıkoymaya onların düşüncelerinin sesini taklit ederek devreye girmek suretiyle insanların her biriyle ayrı ayrı meşgul olur. Bunu insanların sesini, iç sesini taklit etmekle gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden bir ses Allah'ın bir emrini yerine getirme diyorsa, namaz kılma diyorsa, oruç tutma diyorsa, zekat verme diyorsa, zikir yapma diyorsa, o ses sizin düşüncenizin sesi değildir. Biliniz ki düşünceleriniz seslidir. Sessiz sesle sesli. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden Allah kelimesini tekrar edelim. Hadi beraberce edelim. Ne yaptık? Dilimizi kımıldatmadık. İçimizden Allah kelimesini tekrar ettik. Ne olur? O bizim sesimizdir. Sessiz sesimizi tanıdınız. İşte ne zaman size içinizden bir ses zikir yapma diyorsa, o sesle bu sesi birbirinden ayırt etmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. O ses sizin sesiniz değildir. Allah diyen ses, bu Allah-u Teala'nın ismini dilinizde kımıldatmadan içinizden Allah kelimesini sessiz sesinizde tekrar etmenizin sesi var ya, işte o ses sizin sesinizdir. Ne zaman onu yapmamanızı bir ses emrediyorsa o şeytandır. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Şeytan aslında dünyadaki en sağlam kılavuzdur. İnsanı hidayete ulaştıracak olan en sağlam kılavuz. Hangi şartla? Ne söylerse onun tersini yapmanız şartıyla. Sadece sizi dalalette bırakmak için vardır. Sadece sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için vardır. Bunun için bütün yollarınızı tıkamaya çalışır. Açıkça size emirler verir. Siz de kendi içinizdeki ses zannedersiniz, kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz, o sessiz sesi. Hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi namaz kılmanızı emrederken, ikincisi kılmamanızı emreder. Birincisi sizin sesinizdir. İkincisi iblisin sesi. Birisi insanlara kötülük yapmanızı emrederken, diğeri buna mani olmaya çalışır. Birincisi şeytanın sesidir. İkincisi sizin sesiniz. Öyleyse aynı zamanda iş dünyanızda gene iki sesin çarpıştığını duyarsınız. Birisi ruhunuzun sesidir, öteki nefsinizin sesi. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı ister, nefsiniz de yapmamanızı. Tıpkı sizin sesiniz de şeytanın sesi gibi. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiklerini işlemek ister, ruhunuz da işlememek ister, işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin mutluluğun ne olduğuna bakalım ki şu dünya mutluluğu ne mene bir şeymiş, ona nasıl ulaşılır, ondan sonra dizayn edelim olayı. Nedir mutluluk? Dünya mutluluğu
her şeyden evvel üç aleminizde birden yaşamanız gereken bir mutluluktur. İç aleminizde mutlu olacaksınız, bir. Dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Dünya mutluluğunun ikinci şıkkı bu. Üçüncüsü de Allah'ın bütün emirlerinin ve bütün yasaklarının tatbikatında mutlu olacaksınız. İç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Yani sadece bunlardan bir tanesinde mutlu olmak sizin mutlu olduğunuzu ifade etmez. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız, hem dış aleminizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Yeter mi? Gene yetmez. Bu mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak. Yani kavganın bittiği bir ortam. İç aleminizdeki kavga bitmiş olacak. Dış aleminizdeki kavga bitmiş olacak. Allah ile olan ilişkilerdeki kavga bitmiş olacak. Üç alemde mutluluk, bir sulh ve sükun hali olarak mutluluk. Mutluluğun birinci ve ikinci şartı, bir üçüncü şartı daha var. Mutluluk kesintisiz bir betiredir, fenomendir. Mutluluğunuz kesintisiz olacak. Onun için insan bir olaya sevinir, o an mutludur. Ama 5 dakika sonra bir olay onu mutsuz kılar ve huzursuzdur kişi. Mutlu olan kişi öyle değildir. O bütün olaylarda mutludur. İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de bütün kavgalarını bitirmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. Öyleyse herkesle kavgalı olan, kibiri yüzünden başka insanlar tarafından sevilmeyen, başkalarını kıran, iş dünyasında devamlı nefsiyle ruh arasında kavga cereyan eden bir insan, bir olay olur, ondan sevinir, o sırada sorun mutlu musun diye mutlu olduğunu sorar. Arkadan onu yüzden başka bir olay cereyan eder, o zaman sorun, o zaman da mutsuz olduğunu söyleyecektir. Mutluluk böyle değildir. Mutluluk, dünya mutluluğu kesintisiz bir mutluluktur. Dünya mutluluğu o noktaya ulaşıncaya kadar mutlaka çok dik bir yokuşu aşmanız gereken bir yolculuğu gerektirir. Bu çok dik olan yokuş daimi zikir yokuşudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ben mutluyum diyen insanlara sorun. Her zaman mı diye. Çünkü böyle insanlar genel çerçeve içinde bakarlar. Falanca olayı yaşamışlardır, mutlu olmuşlardır. Arkasından onları dehşetli yüzen başka bir olayda da günlerce huzursuz olmuşlardır. Hastalanırlar. Korkunç bir huzursuzluk her taraflarını kaplar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseye bakalım. 7 safhalı bir İslam yolculuğunda nerede ne kadar mutluluk var? Mutluluk nasıl bir dizayndır? 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlu değilsiniz henüz. Allah size 10 tane ihsan vererek sizi 14. basamağa ulaştırır.
Burası Allah'a yönelme safhasıdır. 14 basamak sürer. 14. basamaktan sonra Allah'a ulaşma safhası başlar. Birinci safha, 3. basamaktan 7. basamağa kadar giden Allah'a ulaşmayı dilemedir. 8. basamaktan 14. basamağa kadar ulaşan şey Allah'a ulaşmayı dilemenin ikinci safhasıdır. Mürşide ulaşma safhası. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 22. basamak. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir hale getirirsiniz. 25. basamak. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsiniz Allah'a teslim olur. Beşinci safhadasınız. Selam makamının dördüncü kademesinde irşada ulaşırsınız. Altıncı safhadasınız. Beşinci kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve yedinci safhaya, son safhaya ulaşırsınız. Normal statüdeki bütün insanların ulaşabilecekleri son nokta burasıdır. Allah Teala sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada muhatap kılar. İrşadın sahibi kılar. İrşad makamına tayin eder. Bu yedi safha boyunca yedi kat cennet vardır. Her safhada bir kat cenneti elde edersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi yedinci basamağa kadar gelecek olan kişidir. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktaya kadar ne birinci kat cennette ne ikinci kat cennette bu kişinin dünya saadetinde başkalarından hiçbir farkı yoktur. O da zikir yapmıyor, başkaları da zikir yapmıyor. Ve nefslerinin kalbi her ikisinin de %100 afetlerle dolu. Öyleyse mutsuzluğunuzun kökeninde olan şeye dikkatle bakın, nefsinizin afetleri. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen nefsinizin afetleri. Unutmayın, her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Her azap bir huzursuzluk, bir sıkıntı, bir mutsuzluktur. On dördüncü basamağa kadar hep öylesiniz. Yanlış şeyler yaparsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz birinci kattan birinci kat cenneti elde ettiğiniz noktadan 14. basamağa kadar hangi noktada ölürseniz ölün mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, birinci kat cennete. Mürşidinize ulaşıp tabi olduktan sonra, ruhunuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıktıktan sonra gireceğiniz cennet ikinci kat cennettir. 14. basamakta da dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Mutsuz bir insansınız. Ama 14. basamaktan itibaren dünya saadetine adım adım yaklaşmak üzere kapısından içeri girdiniz, dünya saadetinin eşiğinden içeri girdiniz. Ne olur? Zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları oluştukça her %7 fazilet birikiminde iman kelimesinin etrafında toplanan nurların faziletinin birikiminde, fazılların birikiminde
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını ruhunuz aşar. Ruhunuzun bu katları aşması nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimlerine bağlıdır. Bu 7 tane gök katını aşarak ruhunuzun Allah'a ulaşması nefsinizin afetlerinin %7 azalmasına bağlıdır. Ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Allah'ın zatında yok olur. Kur'an ifadesiyle Allah'a sarılır. 22. basamak. Burada 3. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz de burada %50'yi aşar. ...25. basamakta... ...4. kat cennetin sahibi olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Dünya saadetiniz de %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerine itaat edersiniz. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemezsiniz. Ama mutluluğunuz %100 olmaz. Nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuzluğu kısmi olarak yaşarsınız. ...27. basamakta nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok edersiniz. 5. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya mutluluğunuz %100'ü bulur. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir mutluluk yaşarsınız. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğunun sahibisiniz. Cennetlerden 5. kat cennetin sahibisiniz. Daha sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamağın 4. kademesinde. 6. kat cennet sizin olur. Ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Salah makamının 5. kademesinde. Ve adın cennetlerinin 7. kat cennetlerin birisine ulaşmış olacaksınız. Dünya saadetiniz burada da 6. kat cennette de, 5. kat cennette de dünya saadetiniz %100'dür. O zaman saadetten murad ettiğimiz şey nedir? Saadet iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk halidir. Ne zaman olur? Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman. Afetler varken neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini dinlemez. Yasak ettiği her fiiliyi de işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri ise tamamen onların tersidir. Allah'ın bütün emirlerini işlemek ister. Yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Bu sebeple nefsinizle ruhunuzun arasında devamlı bir diyalektik kavga vardır. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Bu sebeple devamlı huzursuzsunuz. Her an yanlışlıklar yapıyorsunuz. Nefsinizin afetleri %100 duruyor içinizde, size hakim. Devamlı huzursuzsunuz. Başka insanların kalplerini kırıyorsunuz. Onlara kötü davranıyorsunuz. İç dünyanızda ise kesintisiz bir kavga. Her an bir kavga size hep huzursuz ediyor. İçinizdeki iki unsur devamlı çarpışma halinde. Mutsuzsunuz. İç dünyanızda devamlı bir kaos, kavga sizi mutsuz kılıyor. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur?
Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde artık afetler tamamen yok olmuştur. Kalbiniz tamamen nurlarla dolmuştur. %98 fazıllar, yani fazilet, %2 de rahmet. Böylece nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de yer değiştirmiş faziletlerle ve öyle bir hüviyet almıştır ki nefsinizin afetleri artık yoktur. Faziletler vardır nefsinizde. Onlar da tıpkı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Hepsi %100'ü yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. O zaman nefsinizin iç dünyasında faziletler duruma hakimdir. %100 ruhunuzda tam bir uyum içindedirler. İç dünyanızda kavga, kaos bitmiştir. Bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İç dünyanızda %100 kesintisiz bir sulh ve sükun yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Çünkü nefsinizdeki afetler sebebiyle başkalarına kötü davranıyordunuz. Başkalarına kötü davranmak. Nefsinizin afetleri sebebiyle başkalarının rahatsız olmasına sebebiyet vermek. İşte böyle bir dizaynda siz mutsuzdunuz. Başkalarına kötü davrandığınız için Allah Teala size azap ediyordu. Ama sadece bunun için mutsuz değildiniz. Çünkü kötü davrandığınız kişiler de sizden intikam almak isteyeceklerdi. Ve intikam almak için fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlardı. O zaman başkalarının size karşı yaptığı bu davranışı haksız bir davranış telakki ettiğiniz için size karşı yapılan bir kötü davranış sebebiyle gene üzülüyordunuz. Yeter mi? Yetmez. Nefsinizdeki kin, intikam afetleri sebebiyle siz de ondan intikam almak sevdasına düşüyordunuz. İntikamınızı aldığınızı düşünelim. İntikam alıyorsanız başkasına bir haksız fiil işlediniz demektir. Mutlaka Allah-u Teala size azap eder. Öyleyse intikamınızı alırsanız azap edileceksiniz. Hep aldınız ve azap edildiniz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman da stres başlayacak. Alınamamış intikam, yani kin oluşacak sizde. Ve intikamınızı alabilirseniz almanız hasebiyle üzüleceksiniz. Allah-u Teala size azap edeceği için, ruhunuzda nefsinize huzursuzluk vereceği için. Eğer intikamınızı alamazsanız bu sefer de şuur altı birikimi, stres oluştuğu için huzursuz olacaksınız. Olacaktınız. Hep oldunuz. Öyleyse bunların sahibi olan bir insan her zaman huzursuzdur. İntikamını alsa da huzursuzdur, intikamını alamasa da huzursuzdur. Peki ya daimi zikre ulaşmışsanız, o zaman kimseye bir kötü davranışta bulunmayacağınız için hiç kimsenin kalbini kırmayacaksınız. O zaman hiç kimseye hakaret etmeyeceksiniz. Onlara kötü davranmayacaksınız. O zaman kimsenin kalbini kırmadığınız için, kimseyi üzmediğiniz için siz de huzursuz olmayacaksınız. Ve hiç kimse sizden intikam almak istemeyecek. Çünkü intikam almaları için hiçbir sebep oluşturmayacaksınız. Tabii nefsinizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı
kin beslemeniz, bu sebeple stres oluşturmanız mümkün değil. İntikam almanızsa hiç mümkün değil. Çünkü kimse sizden intikam almıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki dış dünyanızda da kavganın bittiği bir yer var. Sulh ve sükûne ulaştığınız bir nokta. İşte o nokta sizin için önemli. Daimi zikir sizi mutlaka oraya ulaştıracaktır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı, dışınızdaki insanlarla daimi bir sulh ve sükûn hali yaşadığınız bir dünya oluşturacaksınız kendinize. Ve güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükûn hali yaşayacaksınız. Herkesle dost olacaksınız. Peki Allah ile olan ilişkilerde neden huzursuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Namaz kılmıyordunuz, oruç tutmuyordunuz, özellikle zikir yapmıyordunuz, zekat vermiyordunuz. Ama şimdi bunların hepsini yapıyorsunuz ve zamanında yapıyorsunuz. Yetmez, bunları yaparken büyük bir zevk alıyorsunuz daimi zikirde olduğunuz zaman. Bütün ibadetleri zevkle yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri ise işlemeniz söz konusu değil. Neden değil? Çünkü ne nefsinizin talebi, ne ruhunuzun talebi sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmez. Etmesi söz konusu değil. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeyeceksiniz. Öyleyse böyle yapmış olsaydınız duyacağınız azabı hiçbir zaman duymayacaksınız. Yani emirler cephesinde de, nehiler cephesinde

dış dünyasında başka insanlarla onun kavgası bittiği için sulh ve sükun hali yaşar kesintisiz bir şekilde. Başka insanlar mı? Onlar ona düşman olabilir. Hatta onu öldürmek isteyenler de bulunabilir. Bu çok tabii bir olay olabilir. Ama kim olursa olsun onun kendisine kötülüğü dokunacağını da bilse, onu öldüreceğini de bilse, o kişiye karşı daimi zikre ulaşan bir insan düşman olmaz. Olması mümkün değildir. Öyleyse kavga dış alemde bitmiştir. O kişinin kavgası bitmiştir. Başka insanların kavgası olabilir. Onunla kavgası olabilir. Onlar ellerinden geleni altlarına koymasınlar. Ama o onlara düşman olamaz. İnsanlardan nefret etmez. İnsanlara kin duymaz. Bu sebeple dış aleminde hiçbir şekilde bir mutsuzluk oluşması söz konusu değildir. Peki, daha bir adım öteye geçelim. Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiriyor zamanında, yasak ettiği fiilleri de asla işlemiyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an sizi buraya ulaştırır. Eğer yolunuza yılmadan devam ederseniz, ki bu Allah'a olan düşünce standartlarınıza bağlıdır. Yani eğer Allah'a karşı tevekkül sahibiyseniz, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah'a güven duyuyorsanız, o zaman o güvenin karşılığını Allah-u Teala size mutlaka ödeyecektir. Kesintisiz bir iç dünya, dış dünya ve Allah ile ilişkiler mutluluğuna mutlak olarak ulaşacaksınız. Daimi zikir zaten sizi 7. kat cennete kadar çıkartabilir. Öyleyse insanlar arasında mümtaz bir yerin sahibi olmak ister misiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Öyleyse sizi sadece daha mutlu, daha mutlu, en mutlu etmek isteyen Allah'ın emirlerini yerine getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin. 7 tane İslam'ın safhasını yaşayın ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayat hikayemizin bir üçüncü ve son bölümüyle huzurlarınızdayız. Son anlattığımız şey hapse girişimiz ve tahliye edilişimiz. Bu arada bizim deli raporlarına da dikkatle bakın. Başka bir seride ceviz kabuğu rezaletinde bu konu detaylı olarak ele alındığı için bir defa daha detaylara girmek istemiyorum. Ama bizim aleyhimizde yazılar yazanlar bizim deli olduğumuz konusunda 3 tane raporumuz olduğunu söylerler. Tabii aslında hiçbir şeyi incelemek gereğini bile duymadan sadece iftira atabilmek için yaşayabilen insanlar ne yapacaklar? Aslı hiç araştırmadan sadece yalan kusacaklar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten 3 tane rapor var. Birinci rapor, savcıya ilk defa ifade verirken baktık orada birisi daha var ve sorduk savcı beye, bu zat kimdir? Bu dedi psikolog. Peki neden burada? Sizin akli dengenizi kontrol etmek için burada. Pekala, sualleri varsa cevap verelim dedik. Ve oradaki o doktorun ismini göreceksiniz. Detayları açıkladığımız kasetlerde bunların hepsinin detaylarını açıklıyoruz. Raporların kelime kelime okunması da söz konusu. Dedi ki, siz de melekleri görmüşsünüz öyle mi? Evet dedik, öyle. Gök katlarını da gördüğünüzü iddia ediyorsunuz. İddia etmiyoruz dedik, gördük. Bize bunları sorarken devamlı notlar oluyor. Ve sevgili kardeşlerim, yani zamanımızdaki bir psikolog, kalp gözü açık olan birisi hakkında hüküm veriyor. Biliyorsunuz ki akli dengesinde bozukluk olanların, bu tıp ilminin sahiplerinin halüsinasyon adını verdikleri bir mağluniyetleri var, hastalıkları var. Bir şeyler görüyorlar. Bunlardan bazıları cinleri de görüyorlar. Düşünemiyor. Gök katlarını görmekle Allah'ın katında kılınan namazı görmekle, oradaki altın tahtları görmekle, Allah'ın gösterdiği melekleri görmekle ve Allah'ın zatını görmekle halüsinasyon arasındaki farkı düşünemiyor. Böyle bir şey ona inanılmaz geliyor. Ve de o gördüklerimizin bir halüsinasyon olduğu kanısında. Bu doktor zaten raporunu öteki konuda okuduk, yayınlanacak, göreceksiniz. Ceviz kabuğu rezaletinde bu konu bütün detaylarıyla yayınlanmış olacak. Ve de bu bizdeki görüntüler sebebiyle bu psikolog zat bizim deli olduğumuza kesin kanaat getirdi. Sebep sadece bu kadar. Madem ki biz bir şeyler görüyormuşuz, bu mutlaka halüsinasyonmuş, öyleyse biz deliymişiz. Bu kadar ucuz mu sevgili kardeşlerim bu iş yani?
Yeter mi? Yetmez. Daha sonra bir başka grupta bir başka grup bizi bir defa daha bir tetkikten geçirdiler. Sevgili kardeşlerim, tutuklanmamız sırasında o 90 günün bir kısmı Samsun'da geçti. O da enteresan bir olay. Bizim hapishaneye bağlı bir deliler koğuşunda bulunmamıza karar verildi. Ve de Ankara'dan Samsun'a elleri kelepçeli olarak jandarmalar nezaretinde götürüldük. Tasavvur ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah yolunda insanlar nelerle karşılaşıyor? Bir katil gibi, bir hırsız gibi, bir suçlu hüviyetinde, jandarmalar nezaretinde götürüldük, bir koğuşa yerleştirildik. Orada bir 8-10 günlük bir süre bizim müşahede altında tuttular. Bitişik koğuşta da 3-4 tane daha bu konuda müşahede altında tutulan birkaç kişi vardı. Bir gün biz birinci koğuşta yalnız kaldıktan sonra bizi de oraya aldılar. Ve orada 4 kişi, yani şimdi sayısını kesin hatırlamıyorum, belki 5 kişi bir arada olduk. Ve o kardeşlerimize tasavvuf anlattık. Bol zaman vardı. Sualler sordular. Problemleri vardı. Cevaplar aldık problemlerine. Cevapları onlara ilettik. Sonra ne mi oldu? Ertesi günden itibaren bütün namazları beraber kılmaya başladık. Ve konunun asıl ilginç tarafı, bu kardeşlerimize, bunlar deli standartlarında orada olanlar, küçük haplar veriyorlarmış. Sayısı 24 tane mi, 25 tane mi ne? Küçük küçük haplar veriyorlarmış. 3 gün sonra bir doktor geldi oraya. Kolay kolay oraya gelmezlermiş onlar. Burası hapishanenin delihanesi olduğundan. Geldi ve benimle özel konuşmak istediğini söyledi. Özel konuştuk. Doktor diyor ki, ben diyor merak ediyorum, siz buraya geldikten sonra bunlar her gün bu haplara ihtiyaç duyuyorlardı. Ama sizin gelişinizin 3. gününde bu haplara ihtiyaçları olmadığını tespit ettik. Bu nasıl gerçekleşti? Ne yaptınız siz bunlara dedi. Biz de dedik ki biz onlara tasavvufu öğretiyoruz. Şu anda onlara tasavvuf konusunda sorduğunuz birçok sualin cevabını alabilirsiniz. Bir de dedik mutlu olup olmadıklarını sorun bakalım, ne diyecekler size. Sevgili kardeşlerim, oradaki deli hüviyetinde sayılması lazım gelen o insanlar 3 gün sonra artık o haplara ihtiyaç duymaz oldular. Ve de normal insanların davranış biçimlerini sergilemeye başladılar. Burada ilginç bir olay var. Yani Allah'ın o güzelliklerini anlattığınız, sonra da onların suallerine Allah-u Teala'dan cevap alarak cevap ulaştırdığınız ve bu cevaplar onların problemlerinin çözümü olduğu vakası var ise, o insanlar fizik ötesinde bir şeylerin var olduğu konusunda kesin kanaate sahip oluyorlar. Tahmin edersiniz ki orada da bu 4 veya 5 kardeşimizin içerisinde gene biz baş tacı edildik. Zaten
Genç kardeşlerimizdi bunlar. Biz onlara nazaran bir hayli büyüktük. Güzellikleri yaşamaya başlayınca bu kardeşlerimiz size anormal bir sürnormal bir saygı göstermeye başladılar. Ve bir dediğimiz iki edilmiyordu. Yani bir başka güzel hayatı da orada geçirdik. Neticede doktorlarla bir mülakatımız oldu. Bizi çağırdılar ve sualler sordular. Sordukları suallere cevaplar verdik. Ve bu kardeşlerimizden bazıları deli olduğumuza, bazıları da olmadığımıza karar verdiler. Ama karar ağırlık deli olduğumuz yönündeydi. Sebep mi soruyorsunuz? Sebep gene onların halüsinasyon dediği bizim fizik ötesini görüşümüz. Buna kimsenin aklı ermiyor sevgili kardeşlerim. Eğer bir insanın kalp gözü açıksa bizim psikologlara göre ve bu konuda ihtisas yapanlara göre bu mutlaka delilik olarak vasıflandırılıyor. Deli ile akıllı arasındaki fark nedir diye soruyoruz. Bir deli yazıyor kağıt üzerine bir şeyler. Hastanenin başhekimi soruyor deliye. Diyor ki ne yazıyorsun? Mektup yazıyorum diyor. Peki diyor kime yazıyorsun mektubu? Kendime diyor. Hay Allah razı olsun diyor. Peki ne yazdın diyor. Daha diyor mektubu almadım. İşte şimdi burada bizim mantığımıza uygun olmayan bir mantık dizaynı var. Bir başka fıkra hep anlatılır. Bir deliler evinde müfettiş teftiş ediyor. Bir odaya girdiğinde bakıyor ki bir adam tavanda bir halkaya asılmış böyle duruyor. Bu diyor ne yapıyor diyor burada? Başhekim diyor ki efendim diyor bu diyor kendisini elektrik lambası olarak görüyor ve odayı aydınlattığı kanaatinde. Müfettiş diyor ki iyi de diyor be kardeşim diyor. Bu adam burada tutulur mu diyor böyle indirin şunu diyor aşağı. Başhekim diyor ki iyi ama diyor efendim o zaman oda diyor karanlık olmaz mı? Sevgili kardeşlerim mantıklar bu dizayn içerisinde gelişiyor. Sanıyoruz ki bu ikinci kardeşlerimiz onlar bir gruptu. Hiçbiri bize karşı en ufak bir saygısızlık göstermediler bu doktorlardan. Kendilerine bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. Ve sanıyorum ki bize biraz yardımcı olmak için belki de mahkum olacağımızı düşünüyorlardı. Bu deli raporunu verirken de öyle saygısız kelimeler falan kullanmamışlar. Ne oldu? İki tane deli raporu oldu hakkımızda. Sebep mi? Halüsinasyon. Kalp gözünüz açıksa yandınız yani ha. Sakın bir böyle bu tarzda bir doktora bayan olmayın. Deli olduğunuza dair kesin rapor verirler. Sevgili kardeşlerim uzatmayalım. Mahkeme bizi üçüncü defa çok ciddi bir kurula gönderdi. Bu Adli Tıp Kurulu. 13 kişiden teşekkür ediyor. Bunların üst seviye doktor olması söz konusu. Ve her iki raporu da irdelediler. Bize sualler sordular. Sevgili kardeşlerim biz de onlara bir sual sorduk. Allah Teala
bize yazdırmıştı ki Risalet Nurlarına, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Sözüme lütfen dikkat edin. Severiz değil, seveniz. Onlar bana sualler sordular, sordular, sordular. Ben de onlara bir sual sordum. Dedim ki, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Bundan dedim, ne anlıyorsunuz? Ve anladıklarını söylediler. Bir tevazu içindeydiler. Neticede ikisinin de aynı şeye çıktığı kanısındaydı genel kanaat. Biz dedik ki, hayır, severiz olsaydı ikisi de aynı şey olurdu. En çok seni severiz, seni en çok severiz, aynı şey. Ama en çok seni seveniz, seni en çok seveniz dediğimiz zaman konu tamamen ayrılıyor. Seni en çok seveniz dediği zaman Allah Teala bize, bizi seven birçok kişi var ama o sevenlerin arasında en çok seven, bizi en çok seven Allah. En çok seni seveniz dediği zaman Allah'ın çok sevdikleri var. O sevdiklerinin arasında en çok sevdiği biziz. Birinde seven, birinde sevilen anlatılmış. Bunu söylediğim zaman bir suskunluk oldu orada. Sonra biz oradan ayrıldık ve bize planlama teşkilatında yaptığımız 27 tane araştırmadan bahsettiler. Bunlar sizin mi dediler? Biz de evet bizim dedik. Ve kesin bir kanaatle raporlarını verdiler. Nasıl verdiler raporlarını? Evvela birinci psikolog doktorun söylediklerinin geçersizliğini o tıp diliyle izah etmişler raporlarında. Sonra da ikinci doktorun verdiği, hakkımızda verdiği hükmün geçersizliğini gene onların ifadelerini çürüterek vermişler ve demişler bu tam akıllıdır. Delilikle uzaktan yakından ilişkisi yoktur. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bizim delilik hikayemiz bu. Vay, senin neden kalp gözün açık kardeşim? Sen delisin diyorlar bize, iyi mi? Öyleyse böyle bir dizaynda şu insanların hiçbir inceleme kaygısına girmeden, hiçbir sorumluluk hissi duymadan sadece bizi karalamaya uğraşmaları, dikkat edin sevgili kardeşlerim, şeytanın çok açık bir göstergesi. Bu insanlar her an şeytandan ilham aldıklarının farkında değiller. Şeytan tarafından emredildiklerinin farkında değiller. Herkes mi alır? Herkes alır. Allah Teala buyuruyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah Teala. Ve de şeytanın bu emretmesinden kurtulmak için kişinin yapması lazım gelen şeyi de çok basit olarak ifade ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an şeytanın kulu olmaktan mutlaka kurtuluyorsunuz ve Allah'ın kulu oluyorsunuz. O noktadan itibaren Allah şeytanla aranıza bir perde geriyor. Şeytanın size emretmesine kesin olarak mani oluyor. İşte o ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde sahabe için, onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul idiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri an tağuta kul olmaktan, tağut tarafından emrolunmaktan kurtuluyorlar.
Allah tarafından emrolunmaya başlıyorlar. İşte biz o Allah tarafından emredilenlerden sadece bir tanesiyiz. Hepiniz için de inanılmayacak kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve şeytanın üzerindeki hakimiyetini nasıl yok ettiğinizi kendiniz yaşayın. Biz onun ulaşamayacağı bir yerdeyiz. Yani iblisin, yani insan ve cin şeytanları. İşte insan şeytanları görüyorsunuz. Hakkımızda bunca yalanı, iftirayı yazabilenler. Sevgili kardeşlerim, böylece bir sonuca ulaşıyoruz. Deli olmadığımız, zannediyorum sizin iç dünyanızda da kesinleşmiştir. Zaten raporları okuduğumuz o ceviz kabuğu rezaletinin açıklamasında göreceksiniz olayı. Şimdi bundan sonra ne oldu? Bundan sonra biz hamdolsun ki artık planlama teşkilatından zaten hemen istifa ettik ve kendimizi tamamen Allah'ın yoluna vakfettik. Bir mescit oluşturduk Sokollu'da ve artık namazlarımızı orada kılmaya ve herkese kıldırmaya başladık. Her gün, her akşam kardeşlerimizle konuşmalar yapıyorduk. Cuma namazlarında ise cami tıklım tıklım dolu oluyordu. Ve her seferinde biz ayrı bir konuyu herkese açıklıyorduk. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin lütfen. Hep ayetlerle konuşuruz. Onun için itiraz eden dikkatli olmak mecburiyetinde. Bu bizim saflara bakmayın. Bunlar din Kur'an-ı Kerim'den falan hiç anlamadıkları için Kur'an-ı Kerim'in ardındaki gerçek manayı anlayamadıkları için emaniye bilgilerle donatıldıkları için sözlerimizin kendilerine göre tefsirini yaparlar sadece. Şeytanın netice itibariyle emrettiği kişiler. Öyle değil mi diyen varsa bir defa daha tekrar edelim. Biz sadece Allah'ın Kur'an ayetlerini söyleriz. O da öyle söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar kişi insanların, insan ve cin şeytanların kuludur ve o şeytan tarafından da münkerle ve fuhuşla emrolunur. Bu kadar. Sonra yurt sathında konferanslara başladık. Ve devamlı birçok ilde arda arda her hafta başka bir ilde konferans vermeye başladık. Artık izin almak, gitmek, gelmek falan diye böyle bir şey söz konusu değildi. Çünkü planlama teşkilatından istifa etmiştik, ayrılmıştık ve kendimizi tamamen Allah'a adamıştık. Bu noktadan itibaren adım adım hayatımız değişti. Sonra mı ne oldu? Planlamadayken bir gruba girip bir daire yaptırmıştık. Hani şu kredilerle. O daireyi sattık. Ve de onun parasıyla bir televizyon kurduk. Mir TV. Ve o televizyondan yayınımıza başladık. Bir radyo oluşturmayı başardık. Mir Radyo. Başlangıçtaki ismimiz buydu. Sonra Nur Radyo, Radyo Nur adını koyduk. Birkaç ilde radyo kurmayı başardık. Ve Türkiye'deki dine karşı olan tutumu biliyorsunuz. Bir süre devam eden televizyonumuz neticede kapandı. Daha açık bir ifadeyle kapatıldı. Rütük. Rütük'ün o zamanki
başında olan kişiler tarafından. Suçumuz mu? Suçumuzu doğru dürüst izah edemiyorlar. Biz ayrı ayrı kesimde yaşayanları birbirine düşman ediyormuşuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize öğrettiği şey sadece dostluktur. Bırakınız İslam dini içinde dostluğu kurmayı, İslam'ı diğer dinlerle birleştirmek konusunda da vazifeliyiz. Ve bunun gelecek yıllarda gerçekleştiğini göreceksiniz. Hah, biz böyle söyledik ya şimdi. Biz geleceği gören, bilen birisiymişiz. Kendimize bu havayı veriyormuşuz. Hemen bunu yakıştırıyor adamlar. Biz her gün diyoruz ki biz hiçbir şey bilmeyiz. Her söylediğimizi Allah bize bildirmiştir. Biz sadece ondan öğrendiğimizi size söyleyebiliriz. Biz bir hiçiz. Ama Rabbimizle beraber biz bu devrin imamıyız. Huzur namazının imamıyız. Sevgili kardeşlerim, kendimizi yüzlerce defa orada ruh olarak gördük. Biz kıldırıyoruz şu anda huzur namazının namazlarını. Öyleyse bunu övünme olarak mı değerlendirirsiniz? Değerlendirmeniz size ait bir muhteva taşır. Bizi dışında bırakır. Çünkü siz kendi düşüncenizin mimarısınız. Ama biz kendi düşüncemizin mimarı değiliz. Biz Allah'ın kölesiyiz. O ne söyletirse onu söyleyebiliriz. Ne zaman susmamızı dilerse o zaman da susarız. İşte sevgili kardeşlerim ve konferanslar devam etti. Artık hayatımız yollarda geçmeye başladı. Bir konferans Ankara'da verirsek, ard arda birçok konferansı başka başka illerde vermeye başladık. Tabii artık planlama teşkilatı falan çalışmadığımız için de her gün bizim için serbestti. Haftanın birinci günü bir yerde, üçüncü günü bir başka yerde, hafta sonunda bir başka yerde hayatımız konferanslarla geçmeye başladı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevilmek çok güzel bir şey. Darısı hepinizin başına. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki seviliyoruz. Bizim kardeşlerimiz tarafından çok seviliyoruz. Her gün çok sayıda telefon alıyoruz, e-mail alıyoruz ve onlara cevaplar veriyoruz. Sonra mı neler oldu? Sonra konferansların sayısı arttı. Televizyonumuz yayına devam etti. Radyolarımız yayına devam etti. Her gün biraz daha tanınmaya başladık. Ve bu bir takım insanları rahatsız etti. Bu arada Allah-u Teala bize 1976 yılından itibaren Risalet Nurları diye bir kitap yazdırmaya başladı. Ve kimliğimizi o kitapta açıkça Allah-u Teala ortaya koydu. Biz bunu söylemekten hiç sakınmayız. Ama Risalet Nurları'nın bir özelliği vardı. Allah-u Teala bize buyurmuştu ki bu kitap bizim tarafımızdan emrolana kadar hiç kimseye açıklanmayacaktır. İkimizin arasında sır olarak saklanacaktır. Sonrasını biliyorsunuz işte. O kitabın yazılmasından sonra tutuklanmamız, kitabın başkalarının eline geçmesi ve bizim iznimiz olmadan yayınlanması, başkalarının hakkımızda bir karalama kampanyası açması. Allah'ın söylediklerinin hepsini anlamamalarına tabii bir olay nazarıyla bakıyoruz. Ama oradaki güzellikleri hiç görmemek üzere sadece kendilerine göre yanlış telakki ettikleri şeyleri söylemeleri
söz konusu oldu ve geçen seferki konuşmamızda açıklamalar yaptık, cevaplar verdik. Risaletler hakkındaki alıntılara da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yüksek Din Kurulu üyeleri aralarında toplanmışlar, kitabı incelemişler ve 23 tane alıntı seçmişler. Bunlar Kur'an'a, İslam dinine, dinin temel kaidelerine %100 aykırıdır. Bunu yazan bir kişi de mutlaka delidir. Eğer bunları kendisi yazdıysa, yazmadıysa gene delidir gibi bir ifade kullanmışlar ama o kesimi tam olarak hatırlayamıyorum. Önemli de değil. Yani ya delidir ya da yazdıkları şeyler bir sahtekarlıktır demiş oluyorlar. Sonra da biz onlara cevaplar verdik. Verdiğimiz cevaplara onlar bir daha cevap veremezlerdi. Bugün de veremiyorlar. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Biz bütün din adamlarına bugüne kadar 3 grup ihtar gönderdik. Her bir grup birçok tavzihi yani açıklamayı ihtiva ediyordu. Ve onların öğrendiği dinin eksik olduğunu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabinin yaşadığı din olmadığını, o dinin bütün hüviyetinin tamamıyla kaybedildiği ve İslam'ın bir bitkisel hayata itildiğini ispat ettik. Sevgili kardeşlerim, bu tabii onlara göre büyük bir cürümdü. Biz onların söylediklerinin aksini ispat ederek onları küçültmüş oluyorduk. Onlar böyle zannediyorlardı. Oysa ki unuttukları bir İslam dini var. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe tarafından yaşanmış bir İslam dini. 7 tane safadan oluşuyor. Hepsi de farz. 7 safanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vasıtasıyla onları yaşamışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan evvel Hazreti İsa ile ona bağlı olanlar aynı şeyleri yaşamış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan evvel Hazreti Musa aynı şeyleri yaşamış. Aynı şeriatta yaşamış. Aynı standartlar içinde. Ondan evvel de Hazreti İbrahim, daha evvel Hazreti Nuh, en evvel Hazreti Adem ve onun soyu. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Bu dünyada İslam unutulduğu için İslam alemi bu kadar geri. Ve onları bu geri kalma bataklığından kurtarabilecek olan o tek kişi biziz. Allah-u Teala bunu bize öğretti. Bütün dünyaya sadece İslam'ı öğretmek için vazifeli değiliz. Daha ötesi var. Dinleri birleştirmek konusunda da bir çabanın sahibiyiz. Ve bir gün onun da belki tamam olarak değil ama büyük kısmının gerçekleştiğini göreceksiniz. Hayır, biz söylemiyoruz. O söylüyor. Bir noktaya daha işaret etmek istiyoruz. Bugüne kadar söylediklerimiz bildiğiniz gibi birer birer gerçekleşti. Bu söylediklerimizi dikkatle takip edin. Bundan sonrakilerin de gerçekleştiğini göreceksiniz. 2004 yılı Mehdi Aleyhisselam'ın açıklama yapması lazım gelen yıldır ve bu açıklama yapılmış durumdadır. Öyleyse sonra ne oldu? Gazetelerde bu çirkin açıklamalar çıkınca biz hakkımızda yapılan bunca iftiraya cevap vermek gereğini hissettik ve ceviz kabuğuna müracaat ettik. Dedik ki biz sizlerle konuşmak istiyoruz. Biz müracaat ettik. Allah-u Teala'nın emri gereğince bu müracaat bizim tarafımızdan yapıldı. Biz istedik ceviz kabuğu olayını. Ve de Hulki Cevizoğlu, Yaşar Nur Öztürk, Profesör Adnan
Ayhan Songar ve diğer iki profesör. İsimleri aklımızda çok sağlam bir şekilde tutamıyoruz. İsimleri söyleyemediğimiz için bu iki profesör kardeşimiz sakın alınmasınlar. Ve ceviz kabuğu rezaleti oluştu. Ceviz kabuğu baştan sona kadar bir rezalettir. Ama sevgili kardeşlerim, olması gerekiyordu. Niçin olması gerekiyordu? Bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimesinde adı geçen Resul olduğumuzun ispatı için. İşte 1997 yılında veya 96 yılında ceviz kabuğu rezaleti vücuda geldi ve biz kendisine şeytanın vahyettiği, şeytan tarafından öğretilmiş bir deli olarak Türk halkına kabul ettirildik. Sevgili kardeşlerimiz, bu noktadan itibaren bizi sevenlerin sayısı süratle arttı. Ama hakkımızda yanlış bilgilerin sahibi olan halkın bize karşı tutumu değişti. Adım adım insanların gözlerinde bize karşı sevgi değil, kin görmeye başladık. Nefret görmeye başladık. Bize ve bizimle beraber olanlara yavaş yavaş rahatsızlık verici davranışlar başladı. Bir kardeşlerimizle beraber bir pikniğe gittiğimiz zaman başka bir grubun bize düşmanca baktıklarını görüyorduk. Etrafımızda düşmanca dolaştıklarını görüyorduk. Ceviz kabuğu rezaletiyle konu daha ciddi boyutlara büründü. Ayrıca bizi her konferansta dışarıdan gelip de dinleyenler, söylediklerimizi not alıp da gerçek olduklarını gördükleri zaman bize karşı dost olmak yerine çoğu düşman olmak gereğini duyuyordu. Sevgili kardeşlerim, bu meseleleri İslam'ın 7 safhasını, dinlerin aslında 2 tane 3 tane olmadığını, sadece bir tek din olduğunu insanlara ispat için hayatımızı vakfettik. Allah Teala bu huzur verici, zevkli ve aydınlatıcı vazifeyi bize verdiği için ona sonsuz müteşekkiriz. Biz ona hayranız. O günden bu tarafa sevgili kardeşlerim, hayatımızın kilometre taşlarında bir yenisi oluştu. Nur TV. Hamdolsun ki Türkiye'de kapatılan Mihir TV kapatıldı. Ama hamdolsun ki şimdi uydudan yayınımızı yapabiliyoruz. Bu da hala birçok insanı görüyoruz ki rahatsız ediyor. Sevgili kardeşlerim, Nur TV bizim hayatımızda yeni bir kilometre taşıdır. Ve bütün dünyaya Mehdi Aleyhisselam'ın zamanının geldiğini
ifade eden bir dabbetül arzdır o. Her ne kadar bizim Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz dabbetül arzın Hawking olduğunu iddia ediyorsa da, bu onun felsefesine yatık olan birisi, bizim Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz de aslında hep kozmik şuurdan falan bahseder. Yani İlluminati'nin Türkiye'deki bir uzantısı. Bunca Allah-u Teala'nın dostları varken gidip konferanslarını başka kanallarda veriyor. Her neyse sevgili kardeşlerim, önemli değil. Ama Allah yolunda olduğunu iddia eden bir insanın kozmik şuurla kendisini dinci sayması, Hürriyet gazetesi gibi Allah'ın düşmanı bir gazeteye yazılar yazması ve sonradan geçirdiği olayları da hepiniz gördünüz, hakkında artık hükmünüz kesinleşmiştir. Bizim yıllarca evvel verdiğimiz hükme sadece siz yeni ulaştınız. İşte böyle bir dizayn. Ve bize yakın olanların sayısı süratle arttı. Her konferansta konferans olanları doluyordu. Biz de lazım gelenleri herkese anlatıyorduk. Ama sadece anlayabilenler bizim etrafımızda toplanıyordu. Sayımız giderek büyüdü. Sonra etrafımızda bizi rahatsız edecek olan davranışlar başladı. Mesela arabalarımıza zarar verilmeye başlandı. Ve bize her geçen gün daha kinle bakılmaya başlandı. Birer birer dergahlarımız basıldı. Suç unsuru olarak Kur'an-ı Kerimler bulundu. Ve de başka bir suç unsuru bulunamadığı için üzülerek gitti baskını yapanlar. Ama dergahlarımızı mühürlemeye başladı insanlar. Allah'ın düşmanları harekete geçmişti. Sonra bize karşı tehditkar davranışlar başladı. Silah göstermeler ve bir nevi sokak saldırıları dizisi. Artık rahatsızlık kesin bir hüviyet almıştı. Bu arada adalet mekanizması da o adaletten yoksun kararlar almaya başladı. Sevgili kardeşlerim, Mihir TV'de bizim kendi camimizde, caminin içinde cübbeyle ve sarıkla kıldırdığımız bir namaz sebebiyle camide, kendi camimizde cübbeyle, sarıkla namaz kıldırıyoruz ve mahkeme bizi mahkum ediyor. Cübbeyle ve sarıkla namaz kıldırdığımız için ve bu televizyonda yayınlandığı için. Sevgili kardeşlerim, o kadar inanılmaz ifadelerle bizim hakkımızda isnatlarda bulunuyordu ki Rütük. Ama Rütük'ü düşünün sevgili kardeşlerim. Rütük hem hakimdir, hem savcıdır, hem de davacıdır. Davalı sadece biziz. Ve savcı ve davacıyı temsil eden
Aynı zamanda hakimi temsil eden RTÜK hakkımızda karar veriyor ve televizyonumuz kapanıyor. Bu kadar. Bu kadar basit. Radyolarımız kapanıyor birer birer. Bu kadar basit. Her tarafta bir düşmanca dizayn bizi yakın bir mesafeden rahatsız etmeye başladı. Bu davranış biçimleri bazı noktalarda saldırı hüviyetine bürününce biz onun için hayatımızı rahat rahat harcayabileceğimiz sevgili ülkemizden ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Bu saldırılar bizi o noktaya götürdü ve Almanya'ya ulaştık ilk defa ve faaliyetlerimiz tabii kesilmeyecekti. Daha bir şevkle devam etti. Ama Almanya'da da rahatsız edildik. Orada da biliyorsunuz çok sayıda bizim ülkemizden insan var. Negatif davranışlarda da İtalyanlardan sonra Türkler geliyor. Ve rahatsızlığı orada da Türkiye'deki kadar kalın çizgilerle olmasa da orada da yaşadık. Sonra çözümün Amerika'da olduğunu gördük ve Amerika'ya ulaştık. Burada da Türkler var ama burada hiç kimse bize kötü gözle bakmıyor, hiç kimse bize saldırmıyor. Burada bir camimiz var. Burada rahat rahat kendimize düşen görevi yapıyoruz. Allah Teala bize bir emir vererek burada da bir vakıf kurdurdu. Adı International Mir Foundation. Artık Mir kelimesinin manasını hepiniz yakından biliyorsunuz. Mehdi, İmam, Halife, Resul. Ve Mir Foundation bir non-profit organization olarak Amerikan makamları tarafından Virginia eyaletinde kabul edildi. Ve ona dayalı olarak, yani onun bir affiliate olarak, bir uzantısı olarak Allah'ın üniversitesini kurma emrini aldık Allah-u Teala'dan. Hamdolsun ki onu da gerçekleştirdik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili Türkiye halkı, gelecek günlerde Türkiye harbe sokulacaktır. Üçüncü Cihan Harbi çok uzaklarda değil. Ve ekonomik yapı yanlış esaslara dayalıdır. Bu yapının değiştirilmesi gerek. Türkiye mutlaka altın karşılıklı parayı gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Turgut Özal zamanında konuyu halletmiştik. Birinci konuşmayı yaptık. Adnan Kahveci ile Büyük Millet Meclisi'nde. İkinci konuşmayı onun makamında yapacaktık. Tahakkuk etmedi. Yoksa Allah-u Teala Turgut Özal'a ve Adnan Kahveci'ye emir verseydi,
altın karşılıklı parayı oturtmuştuk. Türkiye enflasyon belasından %100 kurtulmuştu. Yalnız o kadar olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Biz ekonomik açıdan bu belaların başımıza geleceğini önceden öğrenmiştik. Ve de herkesi başta Cumhurbaşkanı, Başbakan olmak üzere bütün parlamenterlere, en azından onların arasındaki büyük kesime mektuplarla ulaşmıştık. Yapılması lazım gelen işleri söylemiştik. Ama netice itibariyle onların tabiriyle 3 tane deli rapor almış olan birisi böyle bir şeyi çıkartıyordu. Ve de hiç kabul görmedi tabii. Ve Atıalan Üsküdar'ı geçti. IMF'in diktesi altında Türkiye bir batağa batmış durumdadır. Gayri safi milli hasılasına göre çok üst seviyede bir borcu söz konusudur. Devlet de borçludur, halk da borçludur. Ne yazık ki borcun ödenmesi için devlet gerekli gelire sahip değildir. Onun için borçlarının büyük kısmını yeniden borç alarak ödemek mecburiyetindedir. O ödenen borçlar da faizlerin ilavesiyle gerçekleşeceği için bir korkunç spiral, kısır döngü Türkiye'yi giderek daha çok batağa sürüklemektedir. Ve de yolu yok mudur? Vardır. Ekonomi sohbetlerimizi dinlerseniz çözümleri göreceksiniz. Bütün borçların bir anda ödenerek küçülen borçlar devrine Türkiye'nin girmesi lazım. O zaman dış ülkelerdeki, mesela Amerika'daki faiz olan oranları şu anda en yüksek seviyede %7 kredi faizleri. Öyleyse düşünün ki Türkiye'deki enflasyon haddinin altında bir faizle borç almak mümkün. Altın karşılıklı parayı oturttuğumuz anda artık Türk lirası dünyanın en sağlam parası olacaktır. Bu neyi ifade eder? Bütün ülkelerde, enflasyonist ülkelerde biriktirme parası olmasını ifade eder. Türkiye'den dışarıya çıkan konvertibl olacaktır altın karşılıklı para. Türkiye'den dışarıya çıkan her paranın yüz kat daha fazla mal, paranın Türkiye maliyesine maliyetinin 100 katı daha fazla mal ithalat olarak Türkiye'ye girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, büyük Türk halkı, buradan Amerika'dan sizlere sesleniyoruz. Hayat hikayemiz burada tamamlanıyor. Şimdiye kadar sizlere neyi açıkladıysak, açıkladığımız hiçbir şey bize ait değildir. Hepsi onun tarafından söyletilmiştir. Böyle olduğunu her söylediğimizin gerçekleşmesiyle zaten bugüne kadar gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Büyük Türkiye halkı, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Ama bir noktayı daha söylemeden geçmek de içimizden gelmiyor. Açık ve kesin olarak bu bir tavır koymadır. Türkiye defaatle kovulduğu Avrupa Birliği'ne girmek mecburiyetinde değildir. Bu Osmanlı için onur kırıcı.

Osmanlı çöktüğü zaman onun çöküşünde ortaya çıkan 28 ülkenin her biri Osmanlı'nın başa geçerek kendileriyle beraber bir federasyon kurmasını istiyorlar. İç dünyada bu var. Sadece o ülkeler mi? Türk ülkelerinde büyük kısmı bunu istiyor. Yeter mi? Yetmez. Asya, birkaç Asya ülkesi de bunu istiyor. Osmanlı bir lider ülkedir. Ve tekrar bir lider ülke olarak dünya arenasında ait olduğu yeri mutlaka almalıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer Türkiye bankalar sistemini yatırımcılar olarak devreye sokabilirse, çok kısa bir zaman parçasında hem borçlarını ödeyebilecek hem de kalkınmasını tamamlamış bir ülke haline gelebilecektir. Kalkınma hızı, şu andaki yatırım hızı, şu andaki özel sektör ve devlet yatırımları toplamının sadece özel sektör cephesinde en az 2,5 katı olacaktır. Sözlerimizi dikkatle dinleyin ve değerlendirin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet saadetini ve dünya saadetini yapması, dünya saadetinin sahibi kılması ve büyük Türkiye'nin kurulması, gerçekleşmesi istikametinde dualarımızla sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizlerden, sizin mutlu oluşunuzdan başka hiçbir talebi yok. Ne yani, Allah Teala kendisine ibadet etmemizi istemiyor mu diyorsunuz? İstiyor. Ama bu sizin mutluluğunuzun bir parçası. Zikir yapmayan insan mutluluğa hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde

iki ayrı cepheden olaya bakmak mecburiyetindesiniz. Bir, hedefler. İki, vasıtalar. Yani ne demek istiyoruz? Sizin mutluluğunuzun gün be gün artması, ufacık bir mutluluk esintisinden her an meltem rüzgarlarının estiği, kalbinizi ferahlattığı, pencereleri açıp da mutluyum diye haykırmak istediğiniz bir noktaya Allah-u Teala'nın sizi ulaştırması hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Yani bu sıkıntıları, bu huzursuzlukları boşuna yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın reçetesi hazır sizi iyi etmek için, sizi mutlu kılmak için. O, Kur'an'ı indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Affedersiniz, İncil'i. Ondan daha evvel Tevrat'ı indirmiş. Ondan evvel de bütün peygamberlerine şeriat kitapları vermiş. Ve her biri aynı şeyi söylüyor. Hiçbir kitap Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardan bahsediyoruz. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim bugün elimizde kalan üç temel kitap. Üç peygamberine indirmiş. Hepsi şer'i hükümler ihtiva ediyor. Yani mutlaka uyulması gereken hükümler. Sakın Allah-u Teala'nın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı sohbet kitaplarıyla Allah'ın peygamberlerine indirdiği, nebilerine indirdiği şeriat kitaplarını birbirine karıştırmayın sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi peygamberlerin sonuncusuydu. Hatemin nebiyyin diyor Allah-u Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyyindir. Nebilerin mührüdür. Nebilik onunla hitam olur diyor Allah-u Teala. Hatem kelimesi, hitam kelimesi aynı kökten geliyor. Hitam, mühürlenerek son bulmak demek. Hatem'de mühür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki buradayız. Yanı başınızdayız. Sizin bulunduğunuz salondayız, odanızdayız. Sizinle birlikteyiz. Hepinizle aynı anda. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Yan yana, can cana, gönül gönüle, Allah ile birlikte daha ne olsun ki? Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması bu dizayn içerisinde geçerli. Allah-u Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemiyor. Öyleyse ne yapacaksınız mutlu olmak için? A, B, C, D, E, F şıklarından hangisi mi diyorsunuz? Hiçbiri. Sadece Allah-u Teala'nın bir tek emrini yerine getireceksiniz. Bir dilekte bulunacaksınız ve gemi denize açılacak iskelene. Mutluluk gemisi sevgili kardeşlerim. Peki neymiş yani o dilek mi diyorsunuz? İşte o dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Mutluluğunuzun anahtarı işte bu üç kelimenin içerisinde sevgili kardeşlerim. Bu varsa mutluluğa doğru geminiz yelken açmıştır. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ömrünüzün sonuna kadar mutsuzluğa imza attınız demektir.
Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu mutluluğu yaşayan bir insan, başkalarının da aynı mutluluğu yaşaması için bütün ömrünü feda edebilir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün ömrümüzü size hasretmekten dolayı mutluyuz. Bu bir fedakarlık değil. Doyumsuz bir mutluluk. Başkalarının mutluluğu için yaşamak, mutlulukların en üst noktası sevgili kardeşlerim. Hayatınızın her saniyesinin mutlu geçtiği bir dizaynda yaşamak istemez misiniz? Bunun son noktası Allah'a hayranlık duymaktır. O noktada ise size ait olan her şeyi siz başkalarının emrine tahsis etmişsinizdir. Zamanınız hep başkaları için geçer. Kendinize uyumak için az bir zaman ayırabilirsiniz. Geri kalan zamanlarınızda ya e-maillere cevap vereceksiniz, ya telefonlara cevap vereceksiniz, ya namaz kıldıracaksınız, ya da şimdiki gibi bilgisayarın hafızasına yerleşen 7000'den fazla derse devam edeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte, sizlerin arasında mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak, işte bu mutluluk. Hani size diyorum ya, her zaman bir yerlerden geçersiniz. Bir gün ansızın bizim bir sözümüz aklınıza gelir. Etrafınıza dikkatle bakın. Orada ağaçların bu kadar güzel olduğunu, çiçeklerin böylesine renkli olduğunu nasıl olmuş da fark etmemişsiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Her ağaç, her bitki, her çiçek, gökyüzü, bulutlar, deniz, bütün renkler Allah'ın ayrı ayrı güzellikleridir. Marifet nerede? O renkleri armonize edebilmekte. O renkleri kontrastlarıyla birlikte dengeli bir şekilde yerli yerine oturtabilmekte. Allah bu konuda hep yardımcınızdır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah hep sizinle birlikte. Mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur. Sizi o kadar çok sever ki sizden vazgeçmek istemez. Siz kendinizi cehenneme mahkum etmedikçe Allah Teala sizden vazgeçmez. Öyleyse insanların kazandıkları dereceleri hep bir kenarda tutar. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için dereceler bir şey ifade etmez. Ama hayatınızın son anına kadar şu dudaklarınızın açılıp "Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum." demenizi bekler. O güne kadar bekler. Son nefesinizi verirken de istediği şey sadece bu dileği ona ulaştırmanızdır. Ah sevgili kardeşlerim, bunca ihtar, Allah'ın bunca uyarısı, bütün bir Kur'an-ı Kerim ne yazık ki insanların çoğuna hiçbir şey söylemiyor. Bilmiyorlar Kur'an-ı Kerim'deki kurtuluşa müteallik müjdeyi. Din öğretenler bilmiyorlar. O zaman sizler de haksız bir mutsuzluğun içine elinizde olmadan itilmiş oluyorsunuz. Hiç kimse size mutluluğun reçetesini vermedi. Allah Teala bize öğretmeseydi biz de onlardan birisi olacaktık. Ve size diyecektik ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta Allah'ın cennetine gidersin ha.
Halbuki bunlar farz, mutlak ev bulması lazım. Ama halbuki bunlar bir insanı kurtarmaya, cehennemden kurtarmaya yetmiyor sevgili kardeşlerim. Ama tek başına bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kalben dilemek, dil ile de ikrar etmek. İşte o bir tek dilek var ya, dilecik. Bir tek dilekçik, o dilek sevgili kardeşlerim sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani sonsuz bir mutluluğu, sonsuz bir zaman parçası içinde, zamanların dışında sonsuza kadar enerji bedenlerinizle hep genç kalarak yaşamak istemez misiniz? İşte Allah Teala size cennetini vaat ediyor ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf olmaz. Yanlışlık olmaz. Allah her zaman doğruyu söyler ama biz insanlar onu yanlış anlayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size Allah'ın bir sözünden, bir garantisinden bahsediyorum. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksin kalbinden, bir de dilinle de ikrar edeceksin ki ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum diyeceksiniz. Dilinizde, kalbinizde aynı şeyi söyleyecek. Dikkat edin ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek yoksa, siz kuru kuruya ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye yıllarca söyleseniz hiçbir şey ifade etmez. Allah rahim esmasıyla size icabet etmez. Rahim esmasıyla sizin üzerinizde değişiklikler vücuda getirmez. Bütün günahlarınızı örtmez. Biliyorsunuz ki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki matematik hesabı kazandığınız derecelerin yani zayid derecelerin yani pozitif derecelerin artı derecelerin kaybettiğiniz derecelerden yani nakıs derecelerden negatif derecelerden eksi derecelerden fazla olması halidir. Kimin kazandığı derece fazlaysa o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi biliyorum bir kısmı diyecek ki ah ah sen benim derdimi anlamazsın. Benim o kadar çok günahlarım var ki şu dünyadaki en günahkar insanlardan biriyim. Hiç Allah-u Teala benim saf hocam hiç Allah-u Teala insanı bir tek dileğiyle Allah'a ulaşmayı diliyor diye bu kadar günahın arkasından cennetini alır mı? Evet sevgili kardeşim. O en büyük günahların sahibi olan sana sesleniyorum. Sen adam öldürmüşsün. Hem de bir tane değil. Sana sesleniyorum. Sen Allah'ın cennetine gidebilirsin. Hem de bir tek dileğinle. Sen hırsızların en ötesindeki kişi. Bunca soygunu yapan sen. Sen de Allah'ın cennetine girebilirsin. Bir tek dileğinle. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var ve sözünden dönmesi mümkün değildir. Diyor ki, ey ameli olanlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size furkanlar versin ve ne diyor? Sözüme dikkat edin, buraya çok dikkat edin. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala size bu furkanları vererek, günahlarınızı örtsün. Yeter mi? Hayır, yetmez. Günahlarınızı örttükten sonra
Bir de sevaba çevirecek, size mağfiret edecek. Ve size mağfiret etsin diyor. Aynı ayet-i kerime. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hemen notunuzu alın, açın Kur'an-ı Kerim'i bakın. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala? Aynen bunu söylüyor. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi koşun, mutluluğa koşun. Unutmayın, sadece bir tek dilek. Belki bir kısım saflar aranızda bu Allah'ın Resulü bizi işletiyor diyenler de var. O zavallı kardeşlerime diyorum ki hayır, işletmiyoruz. Hiç yakışır mı bize? Allah Teala'nın bu kadar büyük kolaylıklarını size söylemekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz sadece. Bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu kadar basit, bu kadar kolay sonsuz bir cehennem hayatının yerine Allah'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı sonsuz bir cennet hayatı karşılığı mı? Hani ceremesi ne bunun derler ya, alışverişte ceremesi. İşte bunun ceremesi sadece bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin sevgili kardeşlerim. Nasıl mutlu olduğunuzu kendiniz görün. Evvela demelisiniz ki arkadaş benim boş laflara karnı tok. Bana diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartını yerine getir, doğru posta cennete gidersin. Sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. O hadis, şeytanın insanların başına ördüğü çorapların en müthişi. Bir hem de sahabeymiş, gelmiş, isim de veriyorlar. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın 5 şartını yerine getiren doğru posta cennete gider. Hayır kardeşlerim, gitmez, gidemez. Şimdi şu hadisler konusunda hep hadisleri Kur'an'dan daha önde tutan zavallı softalara sesleniyorum. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Hadisleri Kur'an'la yargılayacaksınız. Kur'an Furkan'dır. Allah Teala Kur'an'ı Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Furkan. Daha önce İncil'i de Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Ondan önce Tevrat'ı da Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bizim karşımıza çıkmış bir takım zavallılar, siz hadisleri kabul etmiyorsunuz diyorlar. Diyoruz ki, hayır sevgili kardeşlerim, hayır sevgili kardeşim diyoruz. Öyle değil. Bizim sizden bir farkımız var. Allah Teala'nın bize verdiği emir, size hangi hadisi getirirlerse onu mutlaka Kur'an'la yargılayın. Kur'an doğruyu yanlıştan ayıran bir furkandır. Sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetli oluşundan 200 küsur yıl sonra hadisler toplanmaya başlanmış. 200 yılda 8 tane nesil geçer. 25 seneyi bir nesil kabul ederseniz, 8 nesilden birbirine rivayet edile edile edile gelmiş hadisler bugün Kur'an'dan daha kıymetli tutuluyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim bir tek kelimesi bile değiştirilemeyen bir özelliğin sahibidir. Çünkü Allah Teala Hicr suresinde buyuruyor ki, bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz
biz diyor Allah Teala. Üç defa biz kullanıyor. Yani bu kitabı kimseye değiştirtmeyiz diyor Allah Teala. Onu biz indirdik. Onun koruyucusu biziz. Kıyamete kadar bu kitap korunacaktır. Niçin onun muhafızı biziz demek gereğini duymuş acaba Allah Teala? Çünkü başka bir şeriat kitabı gelmeyecek Kur'an-ı Kerim'den sonra. Gelmesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Son peygambere indirilen son kitap. Kur'an-ı Kerim. Kıyamete kadar bu şeriat tatbik edilecek. Bu şeriat zaten Hazreti Adem'in şeriatı. Bu şeriat zaten Hazreti Nuh'un şeriatı. Bu şeriat zaten Hazreti Musa'nın şeriatı. Zaten Hazreti İsa'nın şeriatı. Ve zaten Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı. Şeriatlar arasında farklılık da yok. Dinler arasında farklılık da yok. Şimdi konunun en çirkin noktasına geldik. Bugün Hristiyanlarla Müslümanlar arasında, bugün Yahudilerle Müslümanlar arasında dünyanın çeşitli yerlerinde savaş var sevgili kardeşlerim. İlluminati, şeytanın takımı, inananları birbirine düşürerek zevkle seyrediyor olaylar dizisini ve ağzı kulaklarına varıyor iblisin. İnananlar birbiriyle savaş içerisinde ve şeytanın taraftarları savaşın dışında sadece savaşa kışkırtmışlar ve son şeriat kitabının Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden bu tarafa sadece 14 asır geçmiş. 14 asırda İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik arasında savaşlar cereyan ediyor. Ve korkunç bir tuzak, iblisin tuzağı bunu gerçekleştirmiş durumda. Şimdi Kur'an esaslarına baktığımız zaman Kur'an'ın değiştirilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Allah Teala onun muhafızı biziz diyor. Gerçekten 1400 senedir bir harfini bile kimse değiştirememiş. Sonra Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i incelediğimiz zaman aynı esasların sahibi olduğunu görüyoruz. Üçü de 7 tane safa ihtiva ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safa. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dördüncü safa. Nefsi Allah'a teslim etmek, beşinci safa. İrşada ulaşmak, altıncı safa. Ve bir hakkın takvaya ulaşarak irşat makamının sahibi olmak, irşada memur ve mezun kılınmak. İrşad edecek vasıflar kazanarak irşad etmeye başlamak. İşte böyle bir dizayn içeriyor Kur'an-ı Kerim. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyor Osmanlı. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. 1299 1683 1699 olsaydı 400 yıl olacaktı. Yaklaşık olarak 400 yıl. 380 6 yıl. 386 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresidir. Bu devreye çok dikkatli bakın kardeşlerim. Çünkü burada, bu devrede Kur'an'ı göreceksiniz. Kur'an'ın yücelişini, Kur'an'ın bütün dünyanın kabul edeceği, kabul etmek mecburiyetinde kalacağı üstünlüğünü göreceksiniz. Geçen bütün padişahların
etrafında hep lalaları var olmuştur. Yani mürşitleri. Hepsi tasavvuf terbiyesiyle yetişmişlerdir. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Kur'an'dır. Kur'an, tasavvufun üsülünü oluşturur. Öyleyse Kanuni Sultan Süleyman devrinde saraya ilk defa ilmi nücumun girdiğini görüyoruz. Yani yıldızlar ilmi. Sevgili kardeşlerim, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra artık sarayda Allah'ın evliyaları, padişahların lalaları değil. Duraklama ve düşme bundan sonraki devredir. Osmanlı'nın giderek Kur'an'dan ayrıldığı muhteva. Nasıl Kur'an'dan ayrıldığı? Yani Kur'an'ı red mi etmiş Osmanlı? Hayır, şeytanın tuzağına düşmüş sadece. Kur'an'ın bu 7 safhasını adım adım terk etmişler. Bugüne kalan Osmanlı'nın mirası işte bu ülke. Sevgili kardeşlerim, burada hiç kimse bizim bir tarihi değer olduğumuzu, Osmanlı'nın bir tarihi değer olduğunu biliyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir fonksiyonunun olduğunu kabul etmiyorlar. Şu anda dünyanın gözünde Türkiye diye bir ülke şu kadarcık bir değer taşımıyor. Herhangi bir ülkeden, bir Küba'dan, bir Uruguay'dan, bir başka ülkeden hiçbir farkımız yok. O muhteşem tarihimiz Osmanlı adına insanların zihinlerine, insanların kalplerine yazılmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sözlerimizi sakın unutmayın. 1299-1683 arası Osmanlı İmparatorluğu padişahından en alt seviye neferine kadar tasavvufu yaşadılar. Sistem sadece hayranlık duyabileceğiniz bir sistemdir. Bu yaşamla size bu konuşmamızın başından beri anlatmaya çalıştığımız yaşam. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir muhteşem dizayn. Mutluluğu bütün boyutlarıyla sizi yaşatabilecek olan bir dizayn. Kur'an dizaynı. Ve Kur'an'ı cihana hakim kılan bir tasavvufi zihniyet. Bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı, kainatın kardeşlik teşkilatı. Öbür taraftan Bacıyani Rum. Birincisi erkeklerin dizaynı, ikincisi hanım evliyaların dizaynı. Ama hep evliyalar sevgili kardeşlerim. Hep Allah dostları. İşte bu batmış, bu çürümüş toplum içerisinde siz yücelebilirsiniz. Her tarafta hırsızlıkların hüküm ferma olduğu, sokaklarından çamur akan bir dünya, orası bizim zavallı ülkemiz. Arkasında sadece Allah'tan ayrılmak var. Bizi Osmanlı'dan ayırarak Osmanlılığımızı yok etmeyi başarmışlar. Bugün gençlerimiz
korkunç bir yalnızlık içerisinde şeytanın esiri olmuş durumda. Her tarafta hırsızlıklar, mafya, bütün negatif faktörler her istikamette toplumumuzu korkunç bir kemirmeyle kemirmiş. Böyle başa, böyle tıraş. Ve herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte sizler bu korkunç bataklığın içinde bir gül bahçesisiniz. Biz mi? Biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. İnsanlar faydalansa da faydalanmasa da ahlat ağacı meyvelerini verir. Yani yabani armut demek. Ahlat. Ve dikkat edin, şu anda ülkemizde en çok taşlanan biziz. Ve unutmayın, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Ne zaman ki bu bizi taşlayan zavallı kardeşlerimiz söylediklerimizi gerçek anlamda tahkik etmek gereğini duyacaklar, o zaman kafalarını yerden yere vuracaklar bu zavallılar. Nasıl olduk da kendimize bu kadar güvendik, bizim öğrendiklerimiz doğrudur dedik. Bu kadar alim bilmiyor da sen mi bileceksin dedik ona. Ama söylediklerini incelemek hiç aklımıza gelmedi. İşte bir gün hepsi için hüsran olacak konu burası sevgili kardeşlerim. Şu anda bunlardan bir tanesi incelese onlara gönderdiğimiz ihtarları, verecek cevap bulamayacak. Kabul edemeyeceği hiçbir şeyin mevcut olmadığını görecek. Öğrendiği ilmin bir hiç olduğunu, okyanusun karşısında bir damlada kaldığını görecek. O zaman soracak kendi kendine, yahu diyecek, bu adam bu ilmi nereden aldı? Bizim üniversitelerimizde, hiçbir üniversitemizde bu ilim öğretilmez. Dünyanın da hiçbir üniversitesinde öğretilmez. Demek ki biz cehenneme doğru yol alıyormuşuz. Ya okumasaydım ben bunları, Kur'an'dan tahkik etmeseydim, demek ki o zaman ben de cehenneme gidecektim diye düşünecek bu zavallılar. Onlar ilmi hep kendilerinden evvelki alimlerden aldılar. Ve hep insan ruhunun Allah'a ulaşması gizlendi asırlar boyunca. Ama son devreye geldik. Hidayet çağına geldik. Allah Teala bizi insanları hidayete erdirmekle vazifelendirdi. Bu vazifenin sahibinin de vaktiyle hidayetin ne olduğunu, Mehdilik müessesesinin ne olduğunu bilmeyen, bu konuda hiçbir fikri olmayan bir zavallıyken biz Allah-u Teala tarafından Allah'ın yoluna sokuluyor. Evet, ne zaman ki Allah-u Teala bize doğruları öğretmeye başladı, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunun için bizi seçtiyse kabahat bizim mi yani? Olur mu yani? Şimdi bu zavallı insanlar, o öğrendikleri ilim var ya, ondan o kadar eminler ki, o ilmin ışığı altında bizim onlara söylediklerimizi dinlemiyorlar bile. İncelemek gereğini hiç duymuyor adamlar. Hadi canım sen de diyorlar, bu kadar alim varken o alimler bilmeyecek de ki biz o alimlerden öğrendik bu dini. Kendimizden uydurmadık yani diyorlar. Biz onlardan öğrendik. Bunca alimin bunca kitabını, yüzlerce kitabı okuyup da bu ilmin sahibi olan bizler hiç bu söylediklerine inanır mıyız? Sevgili kardeşlerim, şimdi pandemimayı seyredin siz. Onlar okudukça
itiraz edemediklerini görmenin o sonsuz huzursuzluğunu yaşayacaklar. İtiraz etmeleri mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onları bize Allah öğretti. İşte huzurlarınızda onları sesleniyorum. Hadi var mı bir taneniz? O size gönderdiğimiz ihtarlardan hiç değilse bir taneciğine, o yüzlerce ayetten sadece bir teykine itiraz edebilen birisi var mı aranızda? Onları incelediğiniz zaman gideceğiniz yerin cehennem olduğunu görmeyecek misiniz? Eğer görenler varsa onlar zaten ne demek istediğimizi çok iyi biliyorlar. Artık onlar ortalıkta görünmez. Utanıyorlar sevgili kardeşlerim. Neden utanıyorlar biliyor musunuz? Utanmamaları gerekir diye düşünüyoruz. Neden utanıyorlar? Peki olay buysa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalayetteyse, Allah ile Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, hüsrandaysa, Allah'ın ayetlerinden gafilse, tağutun kuluysa, insan ve cin şeytanların şeytanın kuluysa, Allah'ın kulu değilse, o zaman bu zavallı kardeşlerimize günaydın demez miyiz? Sabah oldu mu deriz? Bir selam çakıp sizin için de sabah oldu mu? Günaydın. Güneş doğdu mu sizin de şu kapkaranlık kalbinize? Hı? Sevgili kardeşlerim, bu şenliği yakın bir gelecekte göreceksiniz. O cephenin nasıl mağlup olduğunu, nasıl darmadağın olduğunu göreceksiniz. Bir kısmı zannediyorum ki her şeye rağmen erkekçe çıkacak ortaya, diyecek ki kardeşim ben yanılmışım. Diyoruz ki utanmayın o insanlardan. O insanlar size soracaklar diye utanıyorsunuz, biliyoruz. Madem ki böyleymiş, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidermiş, şöyleymiş, şöyleymiş, şöyleymiş ki siz de Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre öylesiniz. Bunları şimdi öğrenmiş de bize bunları söylüyorsanız, bunlar doğru söylüyor diye, o zaman sen bize bir din adamı olarak bunları öğretememenin huzursuzluğunu yaşamayacak mısın? Bu ilmin sahibi olmadan öğretim üyesi olarak vazifelendiğin için utanmayacak mısın? Bundan utanç duymayacak mısın? Diyecekler zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sakın onlara böyle bir şey söylemeyin. Çünkü onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bütün kötülük yapanlar için hep ellerini açmıştır Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Hep bunu söylemiştir. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya yalvarıyoruz. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insan bilmediği bir şeyi öğretemez ki. Hiç kimsenin bu kardeşlerimizden bunları neden bilmiyorsun sualini sormaya hakkı yok. Çünkü onlar üniversitelerde şimdi sahip oldukları ilmi öğrendiler. Yüzlerce kitap okuyarak o faydasız ilmi öğrendiler. Allah Teala ne diyor bakın bu zavallı insanlar için, bu zavallı kardeşlerimiz için. Gerçekten acınacak durumdalar sevgili kardeşlerim. Onlara acıyın. Ama hakaret etmeyin lütfen. Onu hak etmediler. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar ilim öğrendiler. Üniversitelerde okudular, üniversiteyi bitirdiler, master yaptılar, doktora yaptılar, asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular.
Ama o ilmin sahipleri olarak oldular. Çünkü o üniversiteler o ilmi veriyorlar. Bunun ötesinde bir şeye sahip olamazlar ki. Herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman hangimizin onlara çatmaya hakkı var ki? Onlar bizi kabul etmediler. Onları davet ettik. Dedik ki, bütün üniversitelere davetiye gönderdik. Gelin dedik. 3 gün süreyle misafirimizsiniz. Gününü de unuttum. 3 gün müydü, bir hafta mıydı? Orada dedik Pamukkale'deki falanca dinlenme yerinde biz size konularımızı tartışmak için davette bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini gelin biz size söyleyelim, tartışalım. Siz söyleyin. Neyi kabul etmiyorsanız söyleyin. Biz onun cevabını verelim size. Daha evvel oldu çünkü sevgili kardeşlerim. Sadece 2 üniversite davetimizi kabul etti. İzmir Üniversitesi, bir konferans, bütün oradaki kardeşlerimiz söylediklerimizin doğruluğunu kabul ettiler. 2. davetimizi kabul eden Erzurum Üniversitesi, onlar da kabul etmediler. Ve biz de dedik ki o akşam, bu gece uyumayalım. Sevgili kardeşlerim, o gece onlarla olan tezekkürün sonunda sabahleyin biz oradan ayrılırken Erzurum Üniversitesi'ndeki bütün itiraz eden öğretim üyesi kardeşlerimiz bizimle aynı fikirdeydiler. Bunların içinde çeşitli gruplardan olan kardeşlerimiz vardı. Ama hiçbir ayrılık kalmamıştı aramızda. Eğer hala Allah'a ulaşmayı denemediyseniz sakın beklemeyin. Hemen "Ya Rabbi, ben ruhumu bu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum" deyin ona. Şuracıktan, kalbinizden en sıcak duygularla ısındığını göreceksiniz kalbinizin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

Fatiha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün malikidir. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istiane mürşidimizi isteriz. Bu istianenle bizi sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet et, ulaştır. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerlerine devrin imamının ruhunu nimet olarak verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalalette kalmışların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil. Bakara Suresi Medine'de nazil olmuştur. 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap ki onda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar takva sahipleridir ki gaybe, gayb de Allah'a iman ederler, namazlarını kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, başkalarına verirler. Onlar takva sahipleridir ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere, bütün semavi kitaplara iman ederler. Ve onlar ahirete, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakın hasıl ederler. Yakın seviyesinde kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte onlar muflihundurlar. Felaha, kurtuluşa erenlerdir. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir, birdir. Onlar mümin olmazlar. Allah onların kalplerinin üzerini ve işitme, sem'i hassasının üzerini mühürledi. Ve görme, basar hassasının üzerine gışavet, perde çekti. Onlar için azim, büyük azap vardır. Ve insanlardan bir kısmı derler ki, biz Allah'a ve ahiret gününe, hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağı güne iman ettik. Ve onlar mümin değillerdir. Zannederler ki Allah'ı ve amenu olanları aldatırlar. Ve onlar kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında da olmazlar. Onların kalplerinde maraz, hastalık vardır. Allah da bu sebeple onların hastalığını artırdı. Tekzip etmiş olmaları, Allah'a ulaşmayı yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır. Onlara Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, kalpleri engelli ve başkalarını hidayetten men ettikleri için Allah'ın hastalıklarını artırdığı insanlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın, başkalarını Allah'ın yolundan men etmeyin denildiği zaman, biz sadece ıslah edeceğiz dediler. Gerçekten onlar, fesat çıkaranlar onlar değil mi? Ve lakin farkında değiller. Ve onlara, insanların inandıkları gibi siz de amenu olun, Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman, o sefihlerin, akılsızların iman ettiği gibi mi amenu olalım dediler. Gerçekten onlar kendileri sefih değiller mi? Ve lakin bilmiyorlar. Ve amenu olanlarla buluştukları zaman biz iman ettik dediler. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Biz onlarla sadece alay eden kimseleriz dediler. Allah da onlarla istihza alay eder ve onlara mühlet verir. Kendi azgınlıkları, isyanları içinde bocalarlar. İşte onlar o kimselerdir ki hidayetle dalaleti satın aldılar. Fakat onların ticareti onlara hiç kar sağlamadı ve hidayete ermiş değillerdi. Onların durumu
ateş yakıp böylece çevresindeki şeyleri aydınlattığı zaman Allah'ın nurlarını giderdiği ve onları karanlıklar içinde bıraktığı kimselerin durumu gibidir. Artık onlar göremezler. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler. Veya onlar gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımların dehşetinden ölüm korkusuyla kulaklarını parmaklarıyla tıkarlar. Ve Allah kafirleri kuşatandır. Şimşek neredeyse onların gözlerini kamaştırır. Onları her aydınlatmasında onun ışığında yürürler. Ve onların üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Ve eğer Allah dileseydi, onların duymalarını da görmelerini de elbette giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. O Allah ki yeryüzünü sizin için döşek ve göğü bina kıldı ve gökten su indirdi ve böylece onunla mahsullerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eşler kılmayın, putlar editmeyin. Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden, Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, o zaman onun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan başka şahitlerinizi de davet edin. Eğer siz sadıklarsanız, fakat eğer yapamazsanız ki asla yapamazsınız, o takdirde kafirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Ve iman edip ıslah edici, nefsi tezkiye ve tasfiye edici amelde bulunanlar için altlarından nehir

Fakat âmenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ise, Allah bu misalle ne demek istedi derler. Allah onunla birçoğunu dalalette bırakır. Birçoğunu da onunla hidayete erdirir. Ve fasıklardan başkasını dalalette bırakmaz. O fasıklar, kalu bela günü Allah'a verdikleri misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ve başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına da mani olurlar. Ve bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar kazandıkları pozitif dereceler negatif derecelerden az olup hüsranda olanlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Kıyamet günü sura üfürüldükten sonra siz ölü idiniz. Sonra sizi kıyamet günü zaman tersine çalıştığı için diriltti. Sonra sizi sura ikinci üfürülüşünde yeniden öldürecek. Sonra sizi sura üçüncü defa üfürüldüğünde diriltecek. Sonra indi ilahide ona döndürüleceksiniz. O Allah ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sonra kudret ve iradesiyle göğe yönelip onları da yedi kat gök olarak düzenledi. Ve o alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Ve Rabbin meleklere, muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım demişti. Melekler de, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin de, muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Allah Adem'e Allah'ın isimlerinin hepsini bu isimlerdeki hikmetleri öğretti. Sonra onları meleklere arz ederek dedi ki, haydi sadıklardan iseniz bunları isimleriyle bana haber verin, söyleyin. Melekler, seni tenzih ederiz dediler. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, en iyi bilensin, hakimsin, hikmet sahibisin. Allah, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver, bildir dedi. Adem, onları isimleriyle onlara bildirdiği zaman, Allah meleklere, ben size demedim mi? Muhakkak ki ben, göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilirim. Ve sizin açıkladığınız ve içinizde gizlemiş olduğunuz şeyleri de bilirim dedi. Ve meleklere, Adem'e secde edin dediğimiz zaman iblis hariç, onlar hemen secde ettiler. İblis direndi ve kibirlendi ve kafirlerden oldu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Oradan, oradaki yiyeceklerden, dilediğiniz yerden bol bol yiyin ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Böylece ikisini de içinde oldukları şeyden, nimetten çıkardı. Ve birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma geçimini temin etme vardır dedik. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telakki etti, öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki o tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Biz dedik ki, hepiniz oradan aşağıya inin. Benden size mutlaka hidayet gelecektir. O zaman kim hidayetime tabi olursa, artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidir, orada ebedi kalacak olanlardır. Ey İsrail oğulları! Sizi nimetlendirdiğim o nimetimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin. Ve böylece ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Sizleri vaat ettiğim cennetimi alayım. Ve ahdinize sadık kalmakta artık sadece benden korkun.''

Sizin yanınızda olanı, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim şeye, Kur'an'a iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ve ayetlerimi az bir bedelle satmayın. Ve artık sadece bana karşı takva sahibi olun. Ve hakkı batıl ile karıştırmayın, örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. Ve çünkü siz biliyorsunuz. Ve namazı kılın, ikame edin ve zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. İnsanlara birri, tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Ve siz kitabı okuduğunuz halde hala akıl etmiyor musunuz? Allah'tan sabırla ve namazla istiyane özel yardım isteyin. Ve muhakkak ki o, hacet namazı ile Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak, huşu sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Onlar o huşu sahipleri ki, Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarına ve sonunda ölümle ona döneceklerine yakın derecesinde inanırlar. Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en'am ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Ve bir kimseden diğer bir kimseye bir şeyin ödenmeyeceği ve ondan hiç kimseden bir şefaatin kabul edilmeyeceği ve hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve onlara yardım edilmeyeceği günden sakının. Ve sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık ki onlar size kötü azap ediyorlar. Oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve sizin için denizi yarmış, böylece sizi kurtarıp Firavun ailesini boğmuştuk. Ve siz de bunu görüyordunuz. Ve Musa'ya Tur Dağı'nda 40 gece beraberlik vaat etmiştik. Sonra siz hemen onun ardından Samiri'nin altından yaptığı buzağı tanrı edindiniz. Ve siz zalimlersiniz. Sonra sizi bunun buzağı ilah edinmenin ardından affettik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ve umulur ki siz hidayete erersiniz diye Musa aleyhisselama kitap ve Furkan vermiştik. Ve Musa aleyhisselam kavmine, ey kavmim, buzağı ilah edinmenizle muhakkak ki siz kendi nefslerinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin. Artık nefslerinizi birbirinizi öldürün. İşte bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Böylece o tövbenizi kabul buyurdu. Muhakkak ki o tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ve ya Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine sizi yıldırım yakaladı ve siz de bunu görüyordunuz. Sonra umulur ki böylece siz şükredersiniz diye ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik. Ve bulutu sizin üstünüze gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve o zaman demiştik ki, bu kasabaya girin, böylece onun nimetlerinden dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve hıtta, günahlarımızın bağışlanmasını diliyoruz deyin. Biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim, günahlarınızı sevaba çevirelim. Ve muhsinlere nimetlerinizi artıracağız. Böylece o zalimler sözleri kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de fıska düştüklerinden dolayı o zulmedenlerin üzerine gökten korkunç bir azap indirdik. Ve Musa aleyhisselam kavmi için su istemişti. Bunun üzerine asanla taşa, kayaya vur dedik. Böylece ondan kayadan 12 pınar fışkırdı. İnsanların hepsi kendi içeceği yeri, pınarını bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için ve sakın azıp
yeryüzünde fesat çıkaranlar olmayın.

0: Ve siz, ey Musa, biz bir çeşit yemek yemeye sabredemeyiz. Artık bizim için Rabbine dua et. Bize yeryüzünün yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın demiştiniz. Musa aleyhisselam, hayırlı olanı daha değersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a inin, sizin istediğiniz şeyler muhakkak ki orada var demişti. Sonra da onların üzerlerine zillet, sefalet ve fakirlik damgası vuruldu. Ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. İşte bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayıdır. İşte bu ceza asi olup isyan edip haddi aşmış olmaları sebebiyledir. Muhakkak ki amenu olanlar ve Yahudi, Hristiyan ve Sabi olanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe inandı ve ıslah edici ameller işlediyse, nefsini tezkiye ettiyse, artık onların mükafatları Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Sizin misakınızı, yeminlerinizi aldığımız zaman Tur Dağı'nı üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyleri kuvvetle alın, sarılın ve onun içindeki şeyleri zikredin, hatırlayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra bunun misakın arkasından siz döndünüz. Buna rağmen eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Ve andolsun ki siz, içinizden cumartesi günündeki avlanma yasağını çiğneyenleri biliyordunuz. O zaman onlara, hakir aşağılık maymunlar olun dedik. Böylece onu, bu cezayı, hayatta olanlara ve onların arkasından gelecek olanlara bir ibret ve takva sahipleri için bir öğüt kıldık. Ve Musa aleyhisselam kavmine, muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar, bizimle alay mı ediyorsun dediler. Musa aleyhisselam onlara, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun ne vasıfta olduğunu bize açıklasın. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka ne genç ne de yaşlı, ikisinin ortası yaşta bir inektir. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun rengi nedir bize açıklasın. Musa aleyhisselam, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka görenlerin hoşuna gidecek parlak sarı renkte bir inektir dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun nasıl olduğunu bize açıklasın. Gerçekten o inek bize göre diğerlerine benziyor. Ve eğer Allah dilerse, muhakkak ki biz kesilmesi emrolunan ineğe mutlaka ulaşırız. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka boyunduruk altına alınmamış bir inektir. Toprağa sürmez, ekin sulamaz, salmadır. Onda alaca leke yoktur. Dediler ki, işte şimdi hakikati getirdin, tam tarifini yaptın. Bunun üzerine onu, o vasıfta olan ineği bulup kestiler. Ve az kalsın bunu yapmayacaklardı. Ve siz bir adam öldürmüştünüz. Sonra da katilini saklayarak onun hakkındaki suçu birbirinize yüklemiştiniz. Oysa Allah gizlemiş olduğunuz şeyi açığa çıkarandır. Bunun üzerine biz onun ineğin bir parçasıyla ona öldürülen adama vurun dedik. O zaman ölen kişi dirilip katilini söyledi. Allah işte böyle ölüleri diriltir ve size ayetlerini, kudretini gösterir. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Sonra bunun, bu mucizenin arkasından kalpleriniz gene kasiyet bağladı, katılaştı ve karardı. Öyle ki taş gibi, hatta daha da katı oldu. Ve gerçekten taşlardan öyleleri vardır ki, ondan nehirler fışkırır. Ve gerçekten onlardan taşlardan öyleleri vardır ki yarılır, böylece içinden su çıkar. Ve mutlaka onlardan, taşlardan öyleleri vardır ki Allah'a karşı duyduğu huşudan yuvarlanıp aşağıya düşer. Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey müminler! Hala onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir fırka grup vardı ki Allah'ın kelamını işitirler, sonra onu akıl ettikleri, anladıkları halde bile bile tahrif ederler.
1: Ve onlar amenu olanlarla, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle mülaki oldukları, karşılaştıkları zaman amenu olduk dediler. Yalnız kaldıkları zaman birbirlerine, Allah'ın size açıkladığı şeyleri Resulullah hakkında bildirdiklerini, Rabbinizin katında size karşı onu hüccet, delil göstersinler diye mi onlara, müminlere anlatıyorsunuz? Hala akıl etmiyor musunuz? Dediler.
0: Ve onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi, kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Ve onlar sadece zanda bulunuyorlar. Artık elleriyle emaniye bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu, bu yazdıklarını az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı ve yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle. Ve emaniyeye tabi olanlar, ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak, günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz dediler. De ki, Allah katından bir ahd mi edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız, Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Hayır, sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmış ise, işte onlar artık ateş ehlidir ve orada devamlı kalacak olanlardır. Ve amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenler, işte onlar cennet ehlidir ve orada cennette devamlı kalacak olanlardır. Biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kul olmayın, ana babaya, yakınlara, akrabaya, yetimlere ve miskinlere ihsanda bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı hakkıyla kılın, zekatı verin diye misak almıştık. Sonra da sizden pek azınız hariç misakınızdan geri döndünüz ve siz yüz çeviren kimselersiniz. Ve birbirinizin kanlarını dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayın diye sizden misak almıştık. Siz de bunu, misakınızı ikrar etmiştiniz, kabul etmiştiniz ve sizler buna şahitsiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyorsunuz. Sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz ve onlara karşı günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer onlar size esir olarak gelseler, onların yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmış olduğu halde, onların yurtlarında kalmalarına izin vermeyip fidye karşılığı değiştirirsiniz. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında ancak rezilliktir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine maruz bırakılır. Allah yaptığınız şeylerden gafil değildir. İşte onlar öyle kimselerdir ki dünya hayatını ahirete karşı satın almışlardır. Bu sebeple azap onlardan hiç hafifletilmez ve onlar yardım da olunmazlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra ard arda resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık deliller verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Öyle ki nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz. Ve dediler ki, bizim kalplerimiz kılıflıdır. Hayır, Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Bu sebeple ne kadar az iman ediyorlar. Ve onlara Allah katından onların beraberindeki şeyi Tevrat'ı tasdik eden bir kitap Kur'an geldiği zaman onu kabul etmediler. Kur'an gelmeden önce kafirlere karşı zor durumda kaldıklarında Tevrat'ta bahsi geçen ahir zaman peygamberi adına fetih ve zafer için Allah'tan yardım istiyorlardı. Oysa o Tevrat'ta vasfı bildirilen peygamber onlara gelince onu inkar ettiler. Bu yüzden Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Onların Allah'ın kullarından dilediği kimse üzerine fazlından indirmekte olduğuna, vahye haset ederek Allah'ın indirdiği şeyi inkar etmeleri ve onunla kendilerini sattıkları şey ne kötü. Böylece gazaptan gazaba uğradılar ve kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz bize indirilene iman ederiz dediler. Ve onun arkasındakini ondan sonra geleni inkar ederler. Ve o Kur'an haktır ve onların yanındakini tasdik edicidir. De ki eğer siz müminler iseniz bundan önce niye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Ve andolsun ki Musa aleyhisselam size beyineler, açık delillerle geldi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz ve siz zalimlersiniz. Ve sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik. Size verdiğimiz şeyi, Tevrat'ı kuvvetle alın ve emirlerimizi işitin demiştik. İşittik ve isyan ettik dediler. Küfürleri sebebiyle buzağı sevgisi onların kalplerine içirildi, yerleştirildi. De ki, eğer siz mümin kimseler iseniz, imanınızın onunla size emrettiği şey ne kötü? De ki, Allah katındaki ahiret yurdu, başka insanların değil de sadece size has özel ise, o halde eğer sözünüzde sadıklarsanız, ölümü temenni edin. Ve elleriyle takdim ettikleri günahları sebebiyle onu, ölümü, ebediyen asla temenni etmezler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Ve onları hayata karşı mutlaka insanların en hırslısı bulursun. Ve hatta o şirk koşanlardan her biri şayet 1000 sene ömürlendirilse yaşamayı ister. Onun ömrünün uzatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Kim Cibril'e düşman oldu ise ona de ki, halbuki muhakkak ki o Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle onu, Kur'an'ı onların ellerindeki daha önce kitapları tasdik edici ve müminlere bir hidayet rehberi ve müjde olarak senin kalbine indirdi. Kim Allah'a ve onun meleklerine ve onun resullerine ve Cebrail'e ve Mikail'e düşman oldu ise, o takdirde muhakkak ki Allah kafirlere düşmandır. Ve andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Ve bunları fasıklardan başka kimse inkar etmez. Ve onlardan bir kısmı bir ahd yaptıkları zaman her defasında onu naksettiler mi, bozdular mı? Evet, bozdular. Onların çoğu iman etmezler.
1: Ve onlara Allah'ın katından yanlarındaki kitabı tasdik eden, doğrulayan bir Resul geldiği zaman kitap verilenlerden bir kısmı sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği, okuduğu şeylere tabi oldular, uydular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve Babil şehrindeki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Ve oysa onlar, biz sadece bir fitneyiz, sizin için bir imtihanız. O halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ve de onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir. Ve onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyorlar. Andolsun ki onlar onu, sihri ve ona ait bilgileri satın alan kimsenin ahirette bir nasibe olmadığını kesin olarak öğrendiler. Elbette onunla sihre karşılık nefslerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Eğer onlar amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ve takva sahibi olsalardı, mutlaka Allah'ın katından kendilerine verilecek sevap elbette daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey amenü olanlar! Râina, bizi gözet demeyin. Ve unzurna, bize bak deyin. Ve Allah'ın hükmünü dinleyin, işitin. Ve kafirler için elim azap vardır. Ehli kitaptan kafir olanlar ve müşrikler, Rabbinizden sizin üzerinize hayırdan rahmet ve fazl indirilmesini istemezler. Ve Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Ve Allah büyük fazl sahibidir. Biz bir ayetten neyi nesedersek, kaldırırsak ve değiştirirsek veya neyi unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkünün ona, Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? Ve sizin için Allah'tan başka dost ve yardımcı yoktur. Yoksa siz de daha önceden Musa Aleyhisselam'a sorulduğu gibi Resulünüzü ondan şüpheye düşerek sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse artık o doğru yoldan, sırat-ı müstakimden, Allah'a ulaştıran yoldan sapmıştır. Ehli kitaptan çoğu hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürebilmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Artık Allah bu husustaki emrini getirinceye kadar bağışlayın ve hoş görün. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve namazı ikame edin, kılın. Zekatı verin. Nefsleriniz için hayır olarak ne takdim ettiğiniz, sunduğunuz ise onu Allah'ın indinde bulursunuz. Muhakkak ki Allah amellerinizi en iyi görendir. Ve dediler ki, cennete Yahudi veya Hristiyan olan kimselerden başkası asla girmeyecektir. Bu onların emaniyesidir, zan ve kuruntularıdır. Eğer siz sadıklar iseniz delilinizi getirin de. Hayır, öyle değil. Kim vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsin olur. Artık Rabbini katında onun ecri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve Yahudiler dedi ki, Hristiyanlar bir şey, hak bir din üzere değildir. Hristiyanlar dedi ki, Yahudiler bir şey, hak bir din üzere değildir. Halbuki onlar her iki tarafta kitabı tilavet ediyorlar, okuyorlar. Bunun gibi bilmeyenler de onların sözleri gibi sözler söylediler. Artık Allah ihtilaf ettikleri şey hakkında kıyamet günü onların aralarında hüküm verecektir. Ve Allah'ın mescitlerinde onun adının zikredilmesini men eden, yasaklayan ve onların mescitlerin harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? İşte onların korkmadan oraya mescitlere girmesi olamaz. Ancak korka korka girebilirler.
onlar için dünyada rezillik, ahirette de azim azap, en büyük azap vardır. Ve doğu da Allah'ındır, batı da. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi, zatı işte oradadır. Muhakkak ki Allah vasidir, rahmeti, lütfu geniştir. Her şeyi ilmiyle kuşatandır. Ve Allah çocuk edindi dediler. O bundan münezzehtir, beridir. Hayır, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmiştir. Emrine amadedir. Gökleri ve yeri bedi olarak örneksiz yaratandır. Bir işi kada ettiği, olmasını istediği zaman o şeye sadece ol der. O hemen olur. Ve gerçeği bilmeyenler, keşke Allah bizimle konuşsa veya bize de bir ayet gelse dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların sözlerine benzer sözler söyledi. Onların kalpleri birbirine benzedi. Ayetlerimizi yakîn hasıl eden bir kavim, topluluk için beyan etmiştik. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve ashab-ı cehimden, cehennemliklerden sana sorulmaz. Sen cehenneme gideceklerden sorumlu tutulmazsın. Ve sen onların dinine tabi olmadıkça, uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması, işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost ve bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, nebiler ve resuller, onu hakiki bir tilavet ile tilavet ederler, okuyup açıklarlar. İşte onlar, ona kitaba iman ederler. Kim onu inkar ederse, işte onlar hüsranda olanlardır. Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize enam ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Kimseden kimseye bir şey ödenmediği ve onlardan bir fidye, bedel kabul edilmeyeceği ve kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği ve onlara yardımda olunmayacağı bir günden sakının. Ve İbrahim'i Rabbi kelimelerle imtihan etmişti. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. İbrahim aleyhisselam, benim zürriyetimden de imamlar kıl deyince Allah, benim ahdime, İmamlık ve önderlik rahmetime senin zürriyetinden olan zalimler nail olamaz buyurdu. Ve biz beyti, Kabe'yi insanlar için sevap kazanılan ve emin olan bir yer kılmıştık. Ve siz İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edinin. Ve biz İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselama tavaf edenler, akifler, ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutsunlar diye ahdettik. Ve İbrahim, Rabbim burayı emin, güvenli bir belde kıl. Onun halkından Allah'a ve yevmil ahire iman edenleri semerelerinden, çeşitli ürün ve meyvelerden rızıklandır dediği zaman Allah şöyle buyurdu. Kafir olan kimseyi biraz metalandırırım, geçindiririm ve sonra onu ateşin azabına maruz bırakırım. Orası ne kötü bir varış yeridir. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam beytin Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen en iyi işiten ve en iyi bilensin. Rabbimiz bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana teslim olan bir topluluk, ümmet kıl. Ve bize hac ibadetinin yerlerini ve kurallarını göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki sen tövbeleri kabul edensin ve rahmet edensin.
rahmet nuru gönderensin. Rabbimiz, onların arasından kendilerinden onlara senin ayetlerini tilavet edecek, okuyup açıklayacak, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretecek ve onları nefslerini tezkiye ve tasfiye edecek bir Resul beyaz et, hayata getir. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Nefsini sefih kılan kişi hariç kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediği zaman ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup aleyhisselam da ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Yoksa siz Yakup aleyhisselam öleceği zaman ona şahit mi oldunuz? O Yakup aleyhisselam oğullarına bundan ben öldükten sonra neye, kime kul olacaksınız demişti. Onlar senin ilahına, senin ataların İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamın ilahı olan tek ilaha kul olacağız ve biz ona teslim olanlarız dediler. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz. Ve dediler ki, Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. De ki, hayır, İbrahim'in dini haniftir, hidayete ermiştir ve o müşriklerden olmadı. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve torunlarına indirilenlere, Musa aleyhisselama ve İsa aleyhisselama verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere, sahife, kitap ve vahiylere iman ettik. Onların arasından hiçbirini ayırmayız, fark gözetmeyiz. Ve biz ona teslim olanlarız. Bundan sonra eğer onlar da sizin ona, Allah'a iman ettiğiniz gibi iman etselerdi, o takdirde hidayete ermiş olurlardı. Ve eğer dönerlerse, yüz çevirirlerse, böylece o takdirde onlar sadece bir ayrılık içinde olurlar. Allah'ın yolundan ayrılmış olurlar. Allah onlara karşı sana kâfi gelecektir. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasıyla boyanandan daha ahsen, daha güzel olan kim vardır? Ve biz ona kul olanlarız. De ki, Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Ve o bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz ona muhlis olanlarız. Dini ona halis kılanlarız. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam ve torunları Yahudi veya Hristiyandılar mı diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından verilen, onun yanındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz.''

Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak ne yaptık? Çift yarattık. Şu zahiri alemde dokunabildiğiniz her şeyin pozitif öteki tarafı vardır. Şu anda dünya üzerinde insanların pozitif bilim dalı olarak idra ettikleri ve kabul ettikleri Kur'an gerçeğini yaşayan tek bir bilim dalı var, o matematik. Ne kadar pozitif sayı varsa, ne kadar onun karşısında ne var, o kadar da negatif sayı var söz konusu. Kimyanın fizik ötesi kanadı yok. Fiziğin fizik ötesi kanadı yok. Belki fizik için kuantumu biraz devre dışı tutmak lazım. Kuantum mekaniği fizik ötesini de kapsayabiliyor. Dobrugla diye bir bilim adamı her şeyin parçacık ve dalga özelliğine sahip olduğunu ifade ediyor. Bu parçacık dediği kısım bu zahiri aleme ait olan elektronu. Dalga dediği kısım da onun karşıt zahiri aleme ait olan karşıt elektronu ifade ediyor. Elektronun devir sayısı 100 ise onunla birlikte olan karşıt elektronun devir sayısı nedir? 50. Ama yarım ağırlıklar kanununa göre biz burada hayatı yaşıyoruz. Yani bir denge söz konusu. Kur'an'da sizden evvelkilerin, Kur'an'da kıyamete kadar gelecek olan insanların, Kur'an'da şu anda yaşayan bütün insanların haberi var. Kur'an-ı Kerim'in hedefi neydi? Hidayetti. Hidayetin hedefi mutluluk. Kur'an-ı Kerim tilavetle değil neyle öğrenilir? Hidayetle. Hidayet nedir? Bir dilek. Öyleyse siz ilmi öğrenmek istiyorsanız sadece ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin vazifeniz bu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâilel magdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir defa daha size Allah'ın güzelliklerini anlatmak imkanını bizlere bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, biz sadece naçiz bir vasıtayız. Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere öğretmek için varız. Ve sadece O'nun öğrettiklerini söyleyebiliriz. Sadece O'nun emirlerini gerçekleştirebiliriz. O'na sonsuz hamd ve şükrediyoruz huzurlarınızda. Konumuz Vel-Asr suresi ve Vel-Asr suresinin ilk 7 basamağı. Bundan 14 asır evvel sahabe sabah namazını kıldıktan sonra uyumazlardı. Ve yolda birbirine rastlayan İki sahabeden biri mutlaka selam verdikten sonra, karşı tarafın selamını aldıktan sonra Vel-Asr suresini okurdu. Acaba neden okurdu? Bu sualin cevabını İmam-ı Şafii Hazretleri veriyor. Kur'an kaybolmaz diyor. Ama farz-ı muhal, farz edilmesi bile mümkün değil ama Kur'an kaybolmuş olsaydı Vel-Asr suresi tek başına bütün Kur'an'ı anlatmaya yeter de diyor. O İmam-ı Şafii Hazretleri ki bir ekolün, bir mezhebin kurucusudur. Kitabi bilgisi bir mezhebi oluşturacak kadar güçlü olan bir imam. Şafii mezhebinin kurucusu. Ve Maruf-u Kerhi Hazretlerine tabi oluyor. Etrafındakiler onu küçümsüyorlar. Sen ki bir mezhep kuracak kadar ilim sahibiyken ilimden yana nasibini alamamış birisine tabi oldun. Kendine yazık etmedin mi diyorlar. İmam-ı Şafii Hazretlerinin cevabı çok net, kesin olarak geliyor cevap. Kendime yazık etmek mi diyor? Bana diyor dinimi o öğretti. Biliyorsunuz ki 4 tane hak mezhepten bahsedilmektedir. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii mezhepleri. İmam-ı Şafii, Şafii mezhebinin kurucusudur. Bu 4 mezhepten en büyüğü ikisidir. En çok İslam Hanefi mezhebinde, sonra da Şafii mezhebi geliyor diye bir bilgi var.
Hanbeli ve Maliki mezheplerinin müntesipleri az. Sayısal konu zaten önemli bir konu değil. Önemli olan dört mezhebin bilinmesi. Ya Hanefi mezhebi konusunda ne deniyor? İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri Şeybani Rai isimli bir çobana tabi oluyor. Ve ona da aynı şey söylendiğinde Türkçe'ye şiirli olarak çevirmiş olan sözü söylüyor. Eğer Şeyvan-ı Râi'ye tabi olmasaydı Numan, olmuştu duman diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yıllarca kadılık ediyor İmam-ı Azam Ebu Hanefe Hazretleri ve ateşten bir gömlek diziyor. Sonra Şeybani Rai Hazretlerine tabi oluyor. Ve kurtuluşa ulaşanlardan oluyor. Allah'ın büyük bir evliyası oluyor. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri ne diyor? Vel-Asr suresi Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Hadi gelin biz de beraberce keşfe çıkalım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.